Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Evde senden kalan cam kırıkları, aynada sensiz yüzün, sensiz. Hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir benim.

yürek derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi. Gazze için çağrıda bulunan Erdoğan, İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale getirildiğine vurgu yapan Erdoğan, Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir dedi. Manisa'da dün lisenin önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 3'ünün durumu kritik. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın gerçekleştirildiği silahın çocuğun anneannesinin üzerine kayıtlı olduğunu ve dedesinin evinden aldığını söyledi. Ayrıca saldırıya ilişkin sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği tespit edilen 92 hesap hakkında erişim engeli kararı verildi. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı. Merkez Bankası, Papel'in elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti. Papel hakkında daha önce yasa dışı bahis ve kara para soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmiş ve şirkete kayyum atanmıştı. Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Enver Altaylı hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Altaylı, ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle kamu görevlisine karşı tehditle suçlanıyor. Ankara'da etkili olan sağanağın ardından Keçiören ilçesinde oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. İstanbul'da dün başlayan yağış bugün şiddetini artırıyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert şekilde azalacağı uyarısı yapıldı. Yağışların öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: 21-28 Eylül tarihleri arasında Dureo Air Purifier 338S hava temizleyici 4599 liraya. De'Longhi Magnifica Evonex tam otomatik espresso makinesi 29.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Reklam.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efendim dinleyenleri, günaydın, iyi sabahlar. Şahane bir sabah dileriz. Karşımıza bağlı lokma tatlımız, hocamız. Bilsen uzaklarda çok. İsimli eserin telif ortağı sayın hocamız. Çok. Ve Türkiye radyolarının en zayıf insanı.
1: Bravo.
0: Gözlüklü,
1: bravo,
0: zayıf,
1: bravo.
0: Şeker, notalı konuşan, mesela
2: hadi,
0: örnek verelim.
2: Hadi,
0: günaydın amicim, Reggie falan gibi notalı konuşan kızımız sevgili Sena da burada. Önce hocamızı karşılayalım. Hocam good morning, İngilizce şey yapayım dedim.
2: Günaydın.
0: İyi gördüm ama. Ha vallahi iyi gördüm. Gayet iyi. Nasılsın Sayın Uşak?
2: Gayet iyiyim.
0: Gayet.
2: Sevgili Yıldırım. Hava çok enteresan.
0: Hava mı?
2: Hava çok enteresan.
0: Soğuk, yağmurlu,
2: evet,
0: yağmurlu, soğuk.
2: Yağmurlu, soğuk, serin bir İstanbul sabahı.
0: Hocam içlik
2: uyandık.
0: Zamanı geldi diyebilir miyiz?
2: Daha
0: i̇çlik
2: gelmedi sevgili Yıldırım. Yani bu yaşta, bu saatte, bu ayda daha içlik daha dur.
0: Ama soğuk.
2: Daha dur, soğuk ama
0: ben sen bugün kaç mont giydim.
2: Mont giyilir, ince, ince mi? İnce
0: kazı
2: mi?
0: Kalın bir gömlek giydim. Oduncu gömleği gibi bir gömlek giydim.
2: Gömleğin üzerine mi mont giydir?
0: Bir sen uzaklarda
2: çuval.
0: Kaban giydim, evet.
2: Fazla, biraz fazla. Abartmışsın
0: ama
2: sevgili.
0: Ama soğuk.
2: Biraz abartmışsın, bizimle değilsin.
0: Soğuk değil mi Senacığım, soğuk değil mi ya?
3: Soğuk ama evet.
0: Bu soğuk kadar abi. Kalın cold, gömle- İngilizler cold der, İzlemeler cold der.
2: Giymişsin oduncu gömleğini.
0: Evet,
2: oduncu
0: doğru,
2: gömleğini
0: doğru,
2: giymişsin
0: doğru.
2: Yünlü yünlü. Üzerine bir de kaban giymişsin.
0: Sen ne giydin, sen ne giydin?
2: Kot gömleği, kot.
0: Bu kadar mı?
2: Gömlek değil de kot mont mu denir buna artık?
0: Ne
2: kot ceket mi denir?
0: Ne o?
2: İşte kot yani, kot mont.
0: Tam mont giymedim üstüne.
2: Ama kot abi, ince bu. Tişört ver altta
0: yok,
2: da.
0: Yok ekstra üstüne bir
2: yok,
0: şey.
2: Yok başka bir şey yok.
0: Hiç şey giymedim
2: başka
0: mi? Valla erkek gibi erkeksiniz.
2: Abi gel yüz ya.
0: Valla ben hiç öyle dayanamıyorum. Ben hemen üşüyorum.
2: İşte bütün şirketteyiz sevgili Yıldırım.
0: Ya
2: yani
0: şirketteyiz hocam.
2: Ne zaman giyeceksin kabanını?
0: Güneş şimdi böyle titreme geliyor bana. Bir şey
2: sıtma
0: geliyor.
2: Sıtma mı tutuyor? Sıtma.
0: Sıtma dediğimiz.
2: Yemek sıtması. Bir şey yedikten sonra.
0: Evet bravo. Ya. Şey, bir de bu üşütmüşüm herhalde. Bazı yerlerinde etlerim acıyor. Böyle etlerin kesme kesme oluyor. O yüzden hanım dedi ki çıkarken dedi mutlaka dedi montu giyeceksin göreceğim dedi.
2: Üşüttüyseniz sevgili Yıldırım olabilir.
0: Evet.
2: Öyle, o yüzden nerede mont üşüttünüz peki?
0: Vallahi bilmiyorum.
2: Yok yani öyle alabileceğiniz bir yerde yok.
0: Soğuk alacağım bir yerde yok ama klima mı çarptı acaba stüdyoda?
2: Olabilir, belki olabilir. Çok
0: size
2: geçmiş olsun Fatih
0: size
2: Bey.
0: Size de mont tavsiye ediyorum çünkü böyle havalar tam hastalığa davetiye çıkaracak havalar.
2: Doğru doğru.
0: Böyle havalar doğru mahvetti beni, biliyor musun?
2: Cereyanda kalmamak lazım.
0: Kerem beni böyle havalar mahvetti Kerem. Böyle havalar mahveden insan.
2: İstifayı bu havalarda veriyor insan. Efkaftaki memuriyetinizden.
0: Bravo. Şiir kimindi? Bilen 3 dinleyicimize sticker gönderelim.
2: Gelsin hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
2: Gelsin.
0: Hadi hadi.
2: Bu kadar.
0: Hadi oğlum. Hadi oğlum.
2: Hadi görün.
0: Hadi. Hadi. Sevgili dinleyiciler, bu şiiri şu bilen bir baba yiğit. Bir ana yiğit. Var mı?
2: Çıkıyor mu bakalım.
0: Varsa gelsin abi.
2: Bakalım geliyor.
0: Var fotoğraf mı?
2: Fotoğrafları geçin beyler bayanlar. Foto
0: değil abi. Geç. Şey ya, istiyoruz
2: geç,
0: yani.
2: Geç plakayla milaka. Artık genel kültürle veriyoruz.
0: Uğraşmayalım plakayla ya. Var mı bu şarkı bilen, var mı? Çok zor sorduk ama.
2: Çok zor
0: beni
2: değil
0: bu havalar mahvetti.
2: Çok zor değil ya.
0: Sena biliyor musun hangi şeyi?
2: Duymuşlardır, duymuşlardır.
0: Yok, bilmiyor, o da bilmiyor.
2: Bak geldi, geldi, geldi.
0: Var mı?
2: Geldi,
0: ya
2: geldi,
0: zaman,
2: geldi,
0: vallahi
2: geldi,
0: var.
2: Geldi, geldi, geldi.
0: Helal olsun be.
2: Geldi, bravo.
0: Bilsen uzaklarda.
2: Bak üç kişi arka arkaya. Gökhan, Özgür, Çiğdem.
0: Tebrikler.
2: Çuva.
0: İstanbul olur mu yüzde?
2: Yüzde sevgili Yıldırım, çok acayip 51 ile başladık.
0: 51.
2: 51 ile açılışı yaptık.
0: Aa.
2: Bu gider uçar.
0: Sabahın ilk sticker'ını Yeşim Hanım'a verdik.

0: Trabzon bu sabah şampiyonu, deli bir katılım var. Bu arada Trabzon'da çok ciddi bir Muhammed Salah turizmi varmış efendim. Ürünlerin üzerine M.Salah yazarak satıyorlar. Ciddi bir satış varmış. Biliyorsunuz yaylada oturduğu taşın üstüne de yazdılar. Galiba yaylanın adını da değiştirecekler. Geliyor. Şu anda Trabzon'da ciddi semaverin üzerine Muhammed Salah semaveri. Efendime söyleyeyim. Trabzon'a ait yerel ürünlerin üzerine ismi yazıp bir satma durumu var. Bunlar, turizm hareketlenmiş. Bu güzel bir
1: güzel,
0: şey.
1: Güzel
0: bir şey
1: değil. Bunları kulüp yapsın. Kulüp de kazansın sevgili Yıldırım.
0: Kulüp her türlü, üzerinden olsun.
1: Her şeye yapabilirler Muhammed Salah imzası.
0: Salah pijaması mesela.
1: Olur olur olur. Salah yazılı küçük hamsi magnetler.
0: Salah kahvaltısı. Salah kahvaltı. Salah kahvaltını iyi yapacaksın abi.
1: Kesin çok önemli sevgili Yıldırım.
2: Salah yaylası.
0: Canlarım, CarPlay çok iyi olmuş, hiç haber vermiyorsunuz diyor.
1: Aa nasıl
0: vermedik ya? Şöyle dikkatli ya. Dinleyicilerin hastasıyız ya.
2: Vallahi hastasıyız.
1: Güle güle kullanın, güle güle.
0: Güle güle kullanın.
1: Güzel günlerde.
0: Sadece şeyde değil, Android Auto'da da var.
1: Orada da var.
0: Alem FM. CarPlay'de değil, Android Auto'da da var. Kullananlar memnun. Kullanan memnun, kullanmayan bir pişman.
1: Ağlıyor.
0: Baba diyor.
2: Benim diyor, CarPlay'im niye yok diyor.
0: Mehmet Sallan, alın size plaka, bulana kadar anam ağladı demiş.
2: Mehmet
0: Sallan sabitleyeyim hemen, dur bakayım, sabitlemişimdir inşallah. Senacığım görebildin mi? Evet görmüş, tamam sabitledim efendim. Mehmet Bey'e de gönderdik sticker'ı.
1: Aa bu haber gerçek mi ya? Yapay zeka gerçek mi? Trabzon'un oturduğu taş var ya Muhammed Salah'ın sevgili Yıldırım. Yerinden sökülerek götürüldü.
0: Yok yalan. Yalan değil mi? Ben dün gördüm bir tane böyle kepçe taşı almış götürüyor falan. Yalandır. Gerçek olamaz abi, yalandır o.
1: Yani araba çalışmaları başlatıldı falan diyorlar şeye.
0: Yalandır. Ben yalan olduğunu okudum, bilmiyorum.
1: İnşallah yalandır.
0: Bir sen uzaklarda.
1: Çoğal.
0: Evet. Sevgili dinleyiciler, 7-18 sabah kahvaltısını alalım hemen kızımız Sena'dan. Senacığım hazır mıyız yavrucuğum? Sena ne yiyoruz?
3: Bugün poğaça çekti canım. Susamlı kaşarlı.
1: Kaşarlı
0: susamlı kaşarlı. Rüyasında beni görmüş bu arada.
3: Evet.
0: Oturuyormuşuz, muhabbet ediyormuşuz. Sabah uyanır yanmaz Sena'nın mesajıyla o şey yaptım.
1: Allah Allah.
0: Kendime geldim.
1: Sadece muhabbet mi?
0: Senin rüyamda gördüm.
1: Kavga, gürültü, bir şey, güzel haber, kötü haber. Öyle şey
0: yok. Muhabbet ediyoruz.
1: Sadece muhabbet.
3: Yok,
1: ediyoruz.
3: Yangın merdiveninde oturuyorduk.
0: Oturuyoruz, yangın merdiveninde oturuyoruz.
1: Ne yapıyorsunuz yangın merdiveninde?
0: Muhabbet ediyoruz oğlum, işte muhabbet ediyoruz.
1: Eski yerden konuşuyoruz.
0: Hayır olsun diyelim, geçelim.
1: Hayır olsun, hayır olsun.
3: Poğaça ve vişne suyu diyorum.
0: Ya Sena sabah sabah...
1: Tam yani, kaynatmalı.
0: Gerçekten hayal aleminde kahvaltı üretiyoruz şurada. Dinleyicilerimize fikir olsun. Poğaça diyor ya.
3: Poğaça.
0: Abi ne poğaçası ya?
1: Kolay ulaşılabilir
0: abicim, dinleyicim. Ama yani...
1: Şimdi yolda gidene diyoruz ki kavurmalı yumurta diyoruz. Adam yiyemiyor ki, hanımefendi yiyemiyor ki. Poğaça.
0: Öğlen yer, belki öğlen yer. Öğlen kahvaltısı yapar.
1: Öğlen de genelde şirketlerde sevgili Yıldırım beyaz yakalar yumurta
0: tamam,
1: falan
0: kızımız yemezler. Plaka seçti. Şey, plaka nereden çıktı?
1: Seçsin.
0: Poğaça seçti. Hocamız da ona destek oldu.
1: Oldu. Kutu vişne suyu düşünsene. Of fena.
0: Kutu vişne suyu tam mide fesatı için. Mide kanseri
3: mide
0: için.
3: Mide koruyucuyu alacağız önce.
0: İğrenç. İğrenç. Poğaça bir de meyve suyu.
1: Tabii.
0: İyi yani ben olsam yemem.
2: Ben yerim kardeş.
0: Yo yiyoruz yazmış.
1: Yo.
0: Yo. Silecek yetişmeyi yazan var ama neresi olduğunu yazmamış. Poğaça ve meyve suyunun fotoğrafını gönderen var. Sercan onlardan biri.
1: Şu an
0: yiyordum diyor zaten.

0: olsun. Bravo.
1: Sercan'cığım kutluyoruz. Günaydın, kızlarımla birlikte sabah erkenden okul yoluna gidiyoruz diyor. Sizi 2018'den beri dinliyorum diyor. Ailecik dinliyoruz diyor. Nagihan Karabulut hanımefendiciğim. Selam çakıyoruz kendisine. Pardon, yanlış efekt oldu. Şunu kapatayım, bunu da kapatayım. Nagihan Hanım, çok teşekkür ederiz.
0: Günaydın, selam olsun. Etrafınızdaki, yanınızdaki her bir kişilere.
1: Kızlarınıza selamlarımızı iletin. Yanaklarını öpün lütfen. Evet, güzel katılım.
0: Adamlar ciğer yiyor sabahları beyler. Poğaça fişne suyu nedir diyor.
1: Ya ciğer daha sağlıklı ya poğaçada. Poğaça, meyve suyu.
0: Et ikisi, bir kere ya.
1: Mahveder
0: et
1: ya.
0: Et bir kereden.
1: Et abi faydalı, et faydalı, zararın et var yani, Allah aşkına. Ya.
0: Hayvandan çıkmış her şeyi sabah yiyebilirim.
1: Yenebilir, evet. Yiyebilir,
0: tamam. Sever misiniz?
1: Ben ya, hayvandan çıkmış her şey olmasa da %80'ini yerim.
0: Her şeyi yemez misiniz?
1: Her şeyi yemem. Bazı her yerini her şeyini yiyor
0: hani
1: hayvanı.
0: Yenebilen her şeyidir tabii. Yani atıyorum tırnağını yedemiyoruz da yenebilen her şeyi.
1: Siz neresini yiyorsunuz?
0: Yani genel olarak mı?
1: Sakarya mı?
0: Sakatat. Sakatat severim.
1: Sakatat yenir ama her yerinde yemem.
0: Yerim.
1: Ya şimdi söyleyemiyorum da şeyi de yiyor adam.
0: Abi yenir.
1: O yenir mi?
0: O ızgara yapılır hafiften
1: böyle. Abi denir mi Allah aşkına ya?
0: Abi çiziyorsun onu hafiften. Güzel bembeyaz.
1: Yiyorsun.
0: Doğru, ızgara
1: yapıyorsun. Onu yemezsin ya.
0: Izgara güzel. Yedin mi hiç?
1: Ya beynini yiyen var ya hayvanın böyle bir kafasını.
0: Abi beyin yiyor. Kuzu beyni. Şaka yapıyorsun.
1: Vallahi yiyorlar.
0: Yenmez mi ya?
1: Yenir mi yani?
0: Yenir tabii.
1: Orayı değme be kardeşim.
0: Özel olarak beyin yiyen var
1: ya. Ya onu da topraktaki şeylere bırak ya.
0: Toprak yiyor onu zaten.
1: Sakrofillere bırak. Sakrofil vardı.
0: Sakrofil kimdir ya?
1: Sakrofil olmasa. Bir araştır mısın bir sakrofil neydi?
0: Bakalım sakrofil. Öyle bir öyle bir madde hatırlıyorum.
1: Sakrofiller diye bir şey hatırlıyorum ben. Böyle topraktaki şeyi yani.
0: Sakrofil diye bir şey çıkmadı.
1: Neydi o ya sakrofiller? Böyle mikroorganizma gibi bir şeydi galiba. Sakrofiller.
0: Var, sakrofil var sevgili.
1: Ölünce bizi yiyen şeyler.
2: Soğuk sever canlıymış.
1: Ha işte sakrofil. Doğru.
0: Mikroorganizmaları veya bakterileri tanımlamakta kullanılan bir terim.
1: Nasıl mı valla? Komple adam komple
0: vallahi
1: beyin.
0: Vallahi bravo ya. Sakrofil ya.
1: Adam beyin. Komple vallahi kıracağım bu kafayı
0: tam
1: ya.
0: Tam radyo ismi olur. Sakrofil.
1: Sakrofil. This is 99.6. Sakrofil FM.

0: Günaydın metrobüs Sefaköy durağından. Bu hafta maskeler düşüyor, dikkat demiş. O ne demek ya?
1: Oo, ne retro mu var acaba?
0: Ne maskesi, hayırdır?
1: Retro mu geliyor? O mu acaba, öyle bir şey, maskeler düşüyor
0: diyor. Oğlum uzman olan sensin. Ne bileyim, sana soruyor, o da bize soruyor. Çok, biz ona soruyoruz, o da bize soruyor.
1: Çok alengirli, maskeler düşüyor derken metrobüsteki konu mu yoksa astroloji mi? Maskeler düşüyor derken akraba yüzleşmesi mi? Eski sevgilisini mi gördüğü bir şey? Ne oluyor ya?
0: Bir yazar mısınız?
1: Bir yazın.
0: Ya da bilmediğiniz bir pandemi var, bitiyor mu?
1: Ya bir şey mi var?
0: Maske
1: ya?
0: Düşüyor dediniz
1: maskeler
0: ne?
1: Maskeler düşüyor ya, yazdan kışa geçiyoruz.
0: Ne?
1: O maskeler mi artık düşüyor?
0: Bir yazar mısınız efendim? Tarık Çap abinize selam çakın.
1: Tarık Bey günaydın.
0: Abi sabah millet soğukta bırakıyor ya, onu diyor demiş. Bırakıyor dedi.
1: Nereye bırakıyor?
0: Biz bugün niye hiçbir şey anlamıyoruz
1: biz
0: ya?
1: Biz de soğukta bırakıyor.

0: sıcakta bırakılmıyor. Salma anlamında mı?
1: Salma nedir ya?
0: Kendi vücudu salma, bırakma abi. Ha, ya öyle. Bıktım ya hani.
1: Abi dedim ki metro üst durağından selamlar. Bu hafta maskeler düşüyor dediyor mu? Hani bir durakta bir şey yaparsın ya kimse yokken bir kimse yok. Kendini
0: yani boş
1: salarsın.
0: Şimdiye kadar boş.
1: Kendini bir salarsın durakta.
0: Rahattı şimdiye kadar. Hafiften.
1: Baktın durağa daha kimse gelmemiş sağa da erken.
0: Yani metrobüsün arka kapısına doğru biraz yürürsün hafiften. Sarı alanı geçersin.
1: Onu mu diyor acaba?
0: Onu mu diyor? Onu diyor bence.

0: Salma Hayek manasında mı acaba demiş.
1: Salma Hayek.
0: Astrolojik durumlar son derece iyi diyor, bir problem yok demiş Deniz Girinci. Evet diyor, retrodayız diyor.
2: Retrodayız tabii, retrodayız ya.
0: Retroda, retroda.
2: Seçimlerimize dikkat etmemiz gerekiyor sevgilim. Özellikle 12 ile 22 Ekim arasında.
0: Hmm. Yani?
2: Farklı şey yapmama gerek, risk almayacağız. Onu diyorum. Normal hayatımıza devam edeceğiz. Risk alıp bir yatırım olabilir. Eski sevgiliyle konuşma olabilir. İşte yeni bir ilişkiye yelken açmak olabilir.
0: Yani.
2: Bunlara yeni bir iş başvuru yapmayalım.
0: Yeni yapmayalım.
2: Bekleyelim. Birazcık bekleyelim sevgili Yıldırım.
3: Sonu gelir çünkü. Hiçbir karar vermeyeceğiz.
0: Retroda karar ver. Mal gibi duruyor muyuz?
2: Öyle mal gibi duruyoruz.
0: Retroda öyle duruyoruz.
2: Normal yaptığımız gibi. Her zaman gibi.
0: Allah aşkına şuna
2: Kasım'ın
0: inananın.
2: Kasım'ın ortasına kadar bak, devam
0: ediyor. Bak şu inananın gram aklı yoktur. Yani retroda hiçbir şey yapma. Ne yapayım, durayım mı öyle yani? O da üretim biter be. Dünya ekonomik krizleri sürüklenir. Ne oldu, mallar hazır mı? Patron, retrodayız. Üretemiyor. Bu hafta üretmeyelim. Şu an mallar vallahi geri gelir.
2: Şu an astroloji karşına aldın.
0: Alıyorum abi.
2: Aldın yani.
0: Hiç şey an... yapmayalım. Şu ona an... bakarsan yemek de yemeyelim, kusarız. Ona, retrodayız an... çünkü retrodayız
2: bak,
0: ya.
2: Bak bir risk diyorum. Yemek yemek bir risk mi?
0: Risk bir tadı.
2: Ne riski? Bir
0: kilo alma riski var.
2: Ne riski var?
0: Kilo alma riksi var. Riksi var. Yağlanma riksi var.
2: Ya bırak şimdi zehirli bunları. Bana kelime oyunları yapma.
0: Zehirli ürünleri bünyeye alma riksi var. Oldu. Duralım öyle. Astrolojiye göre hiçbir şey yapmayalım.
2: Ya Oryx dışarıda nefes alırken de karbon monoksit de
0: kardeşim
2: var.
0: Yani... aynı şeyi ben sana söylüyorum.
2: Öyle
0: benim,
2: olmaz.
0: Sayın hocam benim datamla bana savunma yapma ya Allah aşkına.
2: Öyle olmaz. Mesela gidip 10 milyon
0: duralım mı? Duralım mı? Retroda duralım mı öyle?
2: Duracağız. Duracağız.
0: İlişki yapmaymış. Niye yapmıyorsun?
2: Yok yapmıyormuş ya. Yeni bir ilişkiye yelken açmayın.
3: Biter çünkü.
2: Biter.
0: Normalde bitmiyor mu?
2: Normalde.
0: Yani mesela retrosuz bitmiyor mu Allah aşkına?
2: Bitmeyebilir mesela. Son ya ilişkiniz bırak. Bitti mi Fatih Bey?
0: Oğlum öyle bir şey değil.
2: Ya şunu...
0: bilsen uzaklarda. Şimdi bak, şimdi retroda bir şey yapmayalım demek, bu yani bir şeyi bir şeye meyletmeyelim.
2: Evet,
0: bitebilir. Güzel. Sonu gelir demek.
2: Evet.
0: Cehaletle baş başa kalmak.
2: Bravo, tebrik ediyorum seni.
0: Neden?
2: Tebrik ediyorum.
0: Neden?
2: Gökyüzüne bu kadar sırtınızı dönmeniz.
0: Neden?
2: Because.
0: Evet. Şundan dolayı.
2: Why not? Onu sorayım ilk başta.
0: Ben de because diyorum ya, madem why not, o zaman bir why not'ına because.
2: Göreyim because'ını.
0: If,
2: evet,
0: yani if. Eğer anlamında.
2: Evet, bir şart varsa bir koşul.
0: Neyse, reklama gidelim sonra anlatayım.
2: Tamam.
0: Sürem kalmamış çünkü.
2: Hadi.
0: Araya gidiyorum ama siz böyle retro metro saçma sapan deli saçma şeylere inanmayın. İşinize gücünüze bakın. Bunlar şımarık adetler.
2: Yatırımınızı falan yapın yani.
0: Retro var, yapın. Metro var falan. Yalan da olamayın. İnanmayın böyle şey.
2: Bak, yılın son Merkür retrosu ben diyeyim.
0: Oğlum inanma şöyle şeylere ya. Allah aşkına inanma ya.
2: Ben diyeyim.
0: Aklı başında insansın
2: ben
0: ya.
2: Ben diyeyim abi.
0: Merkür retroda. Ben kendim bildim bile retroda ya.
2: Ya ben... Doğru söylüyorsunuz ha.
0: İleriden iki U mu yapıyor?
2: Çok retroya giriyor Merkür.
0: Abi böyle bir şey olabilir
2: Arnasal
0: mi?
2: Arnasal ya Merkür. Bu ne ya? İki aylık retro mu olur?
0: Aradan sonra buradayız. Mutfakta...

0: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
4: Reklam.
5: Oo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Efendim.
1: İyi günler.
0: İyi günler, buyurun.
1: Eryamanlar.
0: Merhaba, buyurun. Az önce konuşmuştuk.
1: Evet, doğrudur. Evet, az önce konuştunuz.
0: Ankete katıldım, az önce katıldım.
1: Ankete yönlendirmiştik. 4 soru cevapladınız. Teşekkür ederiz bu
0: rica
1: arada.
0: Rica ederim, rica ederim.
1: Son 2 soruda konuştuğumuz müşteri ne kadar memnun
0: üç
1: kaldınız?
0: 3 verdim ona.
1: Onun üzerinden 3 demişsiniz.
0: 3 dedim, evet.
1: Neden benden memnun değilsiniz, 3 verdiniz? Neyi beğenmediniz beyefendi?
0: Bu ne biçim bir üslup ya, ben size mi soracağım?
1: Hayır, estağfurullah, bizi sormayacaksınız tabii. Ama ki
0: ya, bu üstüne bir de
1: neden
0: aramak...
1: üç verdiğinizi merak ediyorum. Çünkü prim olarak bunlar bizden kesiliyor.
0: Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Ben üç
1: ver... neden verdiniz?
0: Üç vermek istedim.
1: Nerem üçlük?
0: Efendim, ben bunun izahatını size yapmak zorunda değilim. Ben...
1: Estağfurullah, tabii ki değilsiniz.
0: Ben o zaman yine... bu beni niye... Siz benim numaramı nereden buldunuz?
1: Az önce aramıştınız.
0: Doğru,
1: önce
0: doğru,
1: sistemimizde
0: doğru,
1: kayıtlı.
0: Ama böyle arayamazsınız siz
1: Fahri
0: beni.
1: Fahri Yıldıray ismiyle.
0: Fahri Yıldıray, doğru.
1: Teyit etmek adına anne kızlık söylediğinizin üçüncü harfini, karekökünü söyler misiniz?
0: 4.
1: Doğru.
0: Eyvallah, sağ ol, çok
1: teşekkür ederim. Doğru.
0: Kapatıyorum ben, görüşürüz o zaman.
1: Başka yardımcı olabileceğim bir şey var mı?
0: Yok.
1: Peki, sizi ilgili birime aktarıyorum.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Ya Bursa'da bir kişi küpesini satmaya gelen yaşlı teyzeyi görünce kuyumcuya para bırakıyor gidiyor. Bursa'da oluyor mevzu.
1: Ne güzel, ne güzel insanlar var.
0: Çok güzel dualarda, temennilerde bulunmuşlar. Biz de söyleyelim, gökten yağsın yerden topla diye böyle dualar ediyorlar filan. Hakikaten çok güzel. Ablanın küpesini satmasına müsaade etmiyor. Mutluluk veriyor.
1: Evet, mutluluk güzel şeyler. Böyle
0: güzel şeyler.
1: Böyle şeyler, videolar falan da çekiyorlar sevgili Yıldırım. Bazı evet. Instagram hesaplarında görmüşsünüzdür.
0: Evet.
1: Mesela Ramazan'da birinin yanında mesela masasının etrafında dolaşan bir çocuk var. Baba para göndersene, iftarımı yapamadım falan diyor mesela.
0: Hemen bizimki herhalde
1: diyor. Nasıl göndereyim, yok diyor. Hemen oradan biri giriyor, sen yapmadın mı diye.
0: İyilik yapma meşhurdur. Ben de en son böyle bir İTR sahibi bir kardeşimizi işte işe aldık burada.
1: En son ne zaman yaptınız yani bu iyiliği?
0: İşe alınmasına aracılık ettik diyelim.
1: Aracılık ettiniz. Aracılık ettik. Güzel olsun yani, evet, aracılık da bir evet. Şeydir sevgili.
0: Kızımız bizimle beraber sabahları geliyor. Değil mi? Hoş geldin.
2: Sağ olun. Merhaba, hoş buldum. Merhaba, hoş
1: Allah kabul etsin iyiliğinizi.
0: Eyvallah. Yapıyoruz bir şeyler, yapıyoruz. Kendimizce bir şeyler.
2: Allah razı olsun.
0: Eyvallah.
2: Hakkınızı ödeyemem.
0: Allah kabul etsin diyelim.
2: Allah ne muradınız varsa.
0: Amin cümlemizi
1: inşallah. Biriniz bin olsun inşallah. Allah tuttuğunuzu altın etsin.
0: Amin
1: inşallah.
0: Amin amin. Yani bunları yapmak lazım. Hep bu dünya, hep bu dünya.
1: Nereye kadar? nereye kadar? Belli değil, belli değil, anladın mı?
0: Evet
1: yani. Bilsem uzaklarda.
0: Çuva. Ver bakayım gelsin.
1: Özür dilerim. Veriyorum sevgili Yıldırım.
0: Ver oğlum.
1: Artık yarından itibaren çok sevdiğim bir haber bu.
0: Ver bakayım.
1: Yarından
0: yaz
1: itibaren.
0: Yaz bitiyor mu? Ya onu dün okuduk ya oğlum,
1: o
0: onu.
1: Değil, o değil. O bitiyor zaten. Onun devamı da gelen bir şey.
0: Son var başlıyor.
1: Geceler gündüzden daha uzun olacak.
0: Haydi bakalım. Bilsem uzaklarda.
1: Çoğa.
0: Geceler gündüzden daha uzun oluyor. Olacağız. Haydi bakalım.
1: Allah!
0: Gecelerin tadını çıkarın sevgili dinleyenler.
1: Geliyor karanlık geceler.
0: Uzun dediğimiz tabii önce bir dakikayla başlıyor. Bir dakika, minik, iki minik, dakika, minik, üç minik, dakika minik, falanla minik. Başlıyor. Geceler gündüzden daha uzun olacak demek şu demek, aynı zamanda şu anlama da geliyor.
1: Nedir?
0: Dinleneceğiz.
1: Geceleri dinleneceğiz.
0: Evet, geceleri dinleneceğiz. Dinlenmek önemli bir aktivite.
1: Artık
0: yazın,
1: uzun.
0: Yazın az uyuyoruz. Kışın çok uyuyoruz.
1: Çok.
0: Şimdi erkenden uyuyabiliriz artık.
1: Artık sevenlere duyurulur sevgili Hadi Yıldırım. Bakalım. Artık küçük geceler gündüzden daha uzun olacak.
0: Geceler. Bu arada
1: bir... Bir gecelerle gündüzlerle bir şarkı çal Allah aşkına.
0: Çalarız ilerlerinde kardeşim.
1: Havada bak, yağmur var dışarıda.
0: Tamam oğlum, çalışacağım, uzatma.
1: Gri bir hava var.
0: Tamam uzatma, çalışacağım. Mine Hanım yazmış. Sizi selamlayarak bahçeli evim oldu diyor. Haydi bakalım, arayayım mı?
1: Şaka yapıyorsunuz.
0: Arayayım mı?
1: Ara bir tebrik ederim.
0: Vallahi.
1: Bir tebrik ederim sevgili Yıldırım.
0: İnanamıyorum şu anda.
1: Bir tapunun fotoğrafı gelir
0: Bizim
1: mi ya?
0: Bizim sabahları böyle bir temenni duamız oluyor dinleyicilerimize.
1: Selam çakan bahçeli ev olsun inşallah.
0: Evet, bahçeli... Selam çakanın bahçeli evi olsun diyoruz. Mine Hanım'ın olmuş. Vay be, arayayım, aradım ama olmadı. Bir
1: olmuyor
0: daha deneyim, bir daha deneyim,
1: olmadı.
0: Bir daha deneyim,
1: Allah
0: dur
1: Allah.
0: Bakayım.
1: Mine Hanım bahçeli ev almış, bakalım nasıl, inşallah oyuncakçıdan değildir, gerçektir.
0: Yok yok, fotoğrafını göndermiş oğlum, görmedim ben.
1: Görmedim yani, şeyi göremedim şu an.
0: Bak şurada, bak hemen altta gördün mü Mine Hanım'ın bahçeli evi.
1: Arıyorum.
0: Çok da güzel bir bahçeli ev.
1: Aa, darısı başınıza diyor.
0: Ay inşallah, dur aradık. Bahçeli evi olan Mine Hanım, burada sadece bize selam çakarak sabahlı. Mine Hanım günaydın.
3: Günaydın.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Hayırlı olsun inşallah.
0: Çocuklar uyuyor.
3: Teşekkür ederim.
0: Uyuyorlar mı şu an?
1: Sessiz miyiz?
3: Çok uyuyan var evet evde.
0: Ama tamam. Sessiz olalım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah birinizi bin etsin. Çok mutlu olduk. Evi yeni mi aldık? Ne kadar oldu?
3: Yok yeni almadık ama sizi selamlamaya başladıktan sonra oldu.
0: Tamam
1: işte.
0: Ya.
1: Bizim katkımız var yani.
3: Çok
1: iyi. Çok güzel.
0: Nerede peki?
3: İzmir'de.
0: Oğlum biz niye sessiz
1: İzmir'de
0: konuşuyoruz?
1: İzmir'de bir de.
0: Biz niye sessiz konuşuyoruz?
1: Biz bağırırsak karşılık veremeyebilir.
0: Ha. Yani
1: ondan. İzmir'de.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Islatırız bir gün o zaman. Bir sakalımızı alırız biz de. Dua mu?
0: İzmir'e gelince inşallah.
3: İnşallah.
1: İzmir'de
0: bahçede bir mangal.
1: Bahçede bir kahvaltı bir şeyler.
0: Olabilir. Mangal oğlum.
3: Olabilir.
0: Mangal
3: kahvaltı.
1: İnşallah.
0: Ev almış mangal diyorum. Yani.
1: Mangal doğru, ev alsın doğru.
3: Bol selamlasınlar bence.
0: Evet. Bakın canlı şahidi Mine Hanım. Bir fotoğraf çekilelim istiyoruz. Mine Hanım şöyle. Sena bize bir Umut abin, ben ve Mine Hanım çeker misin?
1: Şöyle bir.
0: Yeni evin şeyine.
1: Şöyle.
0: Hatırasına.
1: Evet.
0: Mine Hanım şöyle ortaya gelin lütfen. Evet. Gülümseyelim.
1: Evet. Çektik.
0: Teşekkür ederiz. Mine Hanım Instagram'da paylaşacağız bunu.
1: Bizi de etiketlersiniz.
0: Tamam. Biz de etik. Çok selam ederiz. Hayırlı uğurlu olsun tekrar.
3: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Çok mutlu oldum oğlum.
1: Vallahi sevindim ya. Bahçeli ev ya.
0: Abi.
1: Hayal bak, birçoğunun hayal, inşallah nazarlara gelmez Mina Hanım, kem gözlerden pı pı pı pı pı pı korusu ya Rabbim.
0: Sercan diyor ki ev büyük demek ki eko var diyor.
1: Ya da yeni daha boş dolmamış, para anca eve gitmiş.
0: Ya da o da olabilir. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Ulan aşırı sevindim biliyor musun?
1: Güzel günlerde oturun inşallah.
0: Sevgili dinleyiciler, uyanıp da radyo programına günaydın çakan dinleyicilerimizin bahçeli evi olsun inşallah.
1: Gördünüz mü abi? Bak
0: olmuş.
1: Abi.
0: Ver gelsin bakayım.
1: Rabbim aracıları da gör ya Rabbim.
0: Ver gelsin onları.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Şöyle güzel bir şeyler bakacağım sana uygun. Dün şeye bildim seni. Dün basketbol maçı var.
0: Oğlum eğlenceli bir şeyler ver bana ya.
1: Eğlenceli, dur o zaman sana eğlenceli. WinRAR biliyor musun WinRAR'ı?
0: Biliyorum, sıkıştırma WinRAR, şeysi.
1: Sıkıştırma şeysi, dosyaları sıkıştırıyorsun, sıkıştırıyorsun.
0: Bir uyarı çıkıyor, ben kapatıyorum onu insanlar.
1: Ha, kapatıyorsun.
0: Dünyanın en sallanmayan uyarısı.
1: Onun
0: evet.
1: Şeklini biliyorsun değil mi? Böyle kırmızı kitap, böyle mavi.
0: Evet, böyle bir şey, mengene var. Mengeneyle onu şey yapıyorsun.
1: Kemeri var sıkıştırmalı.
0: Tamam evet.
1: Şimdiye kadar lisans satın almayan kullanıcıların kendilerini destekleyebilmesi için $150 ücretinde bir çanta üretmişler sevgili Yıldırım. Aynı şekil.
0: WinRAR şeklinde.
1: WinRAR şekilde çanta üretmişler.
0: Ya arkadaş.
1: Azıcık da demiş bize be kardeş demiş.
0: Aramızda WinRAR satın alan var mı gerçekten?
1: Yok diyor. Yok yani. Zaten yok diyor. Kendi satın almayan.
0: Ya ihtiyaç bir kişi alsın be kardeşim.
1: İhtiyaç yok diyor.
0: Çünkü lisansı bir kişi alsın da bari marka yoluna devam etsin.
1: Yani edemesin. Çanta mantı alın bari arkadaşlar. Bak, o kadar konu zipliyorsunuz, rarlıyorsunuz, bir
0: utandım
1: şeyler yapıyorsunuz.
0: Utandım ya şu an, çok
1: bak, adam demiş ya, adam demiş ki yani para verin dememiş artık. Bak bir şey ürettik, bari onu alın demiş. Bari onu alın.
0: Üzüldüm be. Peki. Çocuklar, o kadar çok günaydın mesajı geliyor ki. Uyanıp da günaydın çakanın ev sahibi olsun.
1: Gönderin işte.
0: Şeyinden sonra.
1: Gönderin, gönderin. Evrene şeyi gönderin.
0: Gönderin, manifesteyin mi diyorlar?
1: Manifesteyin, manifesteyin.
0: Bizim bahçeli evimiz olsun. O inşallah. Peki,
1: i̇nşallah, inşallah. Günaydın, inşallah günaydın. 2026'nın ilk 6 ayında sevgili Yıldırım, posta kolisi ve kargo gönderi sayısı. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %5 artmış, kargolarımız artmış.
0: Tamam.
1: 728 milyon. Kargo.
0: Kargo.
1: Evet.
0: Vay be. Ulaşmış. Ne alıyoruz bu kadar ya?
1: Çok alıyoruz sevgili Yıldırım.
0: Her şeyi alıyoruz.
1: Artık her şey kargodan. Burada şey posta kolisi diyor. Burada muhtemelen şey yok. Bir de onları eklese buraya var ya, inanılmaz şey olur. Marketler geliyor ya eve.
0: Her şey binaya, ben bir giriyorum böyle kapılara bakıyorum. Herkesin kapısının önünde bir kargo var.
1: Var değil mi, dolu?
0: Kargo var tabii. Bazıları siyah poşet, bazıları bilmem ne poşet.
1: Siyah poşet gizli poşet oluyor değil mi? Gizli poşet.
0: Bilmiyorum herhalde gizli
1: İçindeki
0: poşet.
1: İçindeki belli olmasın diye.
0: Ama ben böyle uzaktan bir dokunuyorum ne olabilir diye.
1: Aa, insanların kargosu.
0: Oğlum açmıyorum ki, dokunuyorum.
1: Dokununca anlaşılır bazıları.
0: Anlıyorum zaten.
1: Var mı değişik şeyler?
0: Hiçbir şu ana kadar değişik bir şey bulamadım.
1: Hiç aldığın oldu mu başkasının kargosunu?
0: Yanlışlıkla aldığım oldu.
1: Yanlışlıkla.
0: Yanlışlıkla aldığım oldu. Yan komşunun kargosunu almışım.
1: Açmış mısın?
0: Açmışım.
1: Ne vardı?
0: Görmüşüm, kapatmışım.
1: Kapatmışsın. Kapatmışım. Sonra geri ver, teslim et.
0: Vermişim.
1: Kullanmadınız ama.
0: Kullanmamışım.
1: Tamam.
0: Nasıl kullanayım oğlum?
1: Ne bileyim, belli o, belki unisex bir şeydir.
0: Şey ya, üçlü priz.
1: Ha, kullanılabilir.
0: Elektronik böyle Wi-Fi'li var ya.
1: Ha, onlardan kullanılabilir.
0: Aa, ben bunu ya söylemedim ki ya dedim. Ondan sonra.
1: Bir baktın poşetin üzerine.
0: Başka bir isim yazıyor. Hemen isim verdim yani, yan daireye verdim.
1: Ha, iyi güzel.
0: Yanlış oldu öyle, güzel, bir hatalı güzel.
1: Bravo,
0: bir şey
1: bravo
0: oldu.
1: Yine sevap.
0: Oluyor
1: yine
0: böyle
1: siz.
0: Şeyler oluyor.
1: Yine sevap yine siz.
0: Dinleyicilerimize de soralım bu soruyu.
1: Yanlış kargo.
0: Yanlış çok kargo vardır. Açtığınız oldu mu?
1: Açtığınız.
0: Sen açtın mı hiç yanlış kargo?
4: Yok, hiç açmadım. Ben okurum üstünü.
0: Hmm, bakmadan açmıyorum diyor.
4: Çünkü benimki de açılsın istemem. Dikkat ederim.
1: Empati biraz.
4: Kargo da önemli, empati önemli.
0: Abi bizim kızlarımız acayip alengirli, gizemli.
1: Asla Şevval, kargodu.
0: Şevval, İknur, Sena. Yani böyle sürekli arkadan kirli kirli, kirli işler çeviriyorlar gibi geliyor bana. Çünkü geçen gün burada İknur'la Şevval'e dedim ki ChatGPT geçmişinizi okuyabilir miyim? 1 milyon dolar veriyorum dedim. Böyle yaptılar. Asla, asla, asla. Ben zaten siliyorum ki. Ben zaten siliyorum ki. Sanki ne dedim?
1: Neler var?
0: Sena da aynı bak. Benim kargomun açılmasını istemem.
1: İstemem.
0: Neler söylüyor bunlar?
1: Düşün neler var.
0: Arkada ne yapıyorsunuz ya?
1: Ne kargolar veriliyor? ChatGPT ile ne sohbetler ediliyor?
0: ChatGPT ile bunlar neler konuşuyor? Ben size söyleyeyim. Bunların konuştuğu şeyleri emniyete versek alır. Bunları alır.
1: Üçünü birlikte.
0: Vallahi alır.
1: Üçünü birlikte alır.
0: Hastaneye yatırırlar deli diye. Bu kadar kafada kurmak olur mu?
1: Topluma karışması çok sakıncalıdır.
0: Çok sakıncalı abi.
1: Tehlikelidir.
0: Şunların bir ChatGPT'sini bir okusam geçmişini ya. O kadar merak ediyorum.
1: İmkansız mı? İmkansız diyorlar.
0: İmkansız tabii. İmkansız. Siler bunlar. Narsiler. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız, tamam mı?
1: Tamam.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Mondium'a bak.
8: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
10: Kazancım net, sigortam net.
0: Reklam.

0: 11 yaşında oğlum karşı komşuya gelen hamburgeri eve alıp yemiş diyor.
1: Afiyet olsun. Ay. Şimdi detay burada önemli değil. Karşı komşunun kapısından mı almış yoktu? Yanlışta gelen mi gelmiş mi?
0: Muhtemelen komşunun kapısından almış. Bir kargo geldi, aldım, açtım, içinden spor ayakkabı çıktı. Benim ayakkabının oramdan 4 numara büyük, tipsiz bir şey ama ben sipariş etmedim. Aradım kargo firmasını, adama gelmiş ama benim öyle bir siparişim yok diyorum. Kimi yolladı diyorum, KVKK gereği söyleyemiyoruz diyor. Adıma sipariş etmediğim yanlış gelen kargo var diyorum. Beyefendi, olayın sonrası...
1: Daha da işkilleniyor mu olay?
0: Sonrasını yazmamış ki.
1: Yazmamış mı?
0: Sonrası daha efsane demiş, bırakmış.

0: Size selam çaktıktan sonra ev alan dinleyicinizi az önce dinledim. Ben de size bir yıldır selam çakıyorum. Bir bahçeli evim olur diye. Eldeki gitti demiş.
1: Allah Allah.
0: Ya bizde ne alakası var bizde?
1: Bir yerden alınıp bir yere verilmiş. Demek Allah. Ki ihtiyaç yok. Sizde.
0: Sizin olmadı. Belki eşiniz de dinleyiciydi.
1: Belki bilemiyoruz ki. Demek ki burada bir hayır var sevgili. Bir yerden alınıp bir yere verilmiş.
0: Hayır, eşi de belki günaydın çakıyordu. Şimdi güne gerçek dinleyici olduğu için ona gitti.
1: Ona gitti.
0: O da olabilir.
1: O da olabilir. Yani. Bilmiyoruz şu an.
0: Tabii. Boşandılarsa demek.
1: Ev de gitti. Eş de gitti. Hepsi gitti. Elde bir şey kalmadı.
0: Gitti diyor. Ver bakayım yavrucuğum.
1: Veriyorum sevgi.

0: Sevgili Yıldırım, İngiltere vatandaşı 75 yaşındaki bir abimiz. Thomas McCall.
1: Thomas
0: diyebiliriz istersen.
1: Tamam, Thomas olur, da olur. Thomas olur.
0: Tatil için 40 kez geldi Antalya'ya, 41. ziyaretine geliyor ve Müslüman oluyor sevgili.
1: Sonunda. Aferin lan.
0: Çok,
1: ona da aferin be.
0: Çok akıllı yalnız.
1: Bazısını 40'ta nasip olur, bazısında 5'te nasip olur.
0: Son dakika, 75 yaş.
1: Ulan dedi, bu son şansım.
0: Bak, son dakika.
1: Bari yırtayım.
0: Yaş 75, son anda yırtmış.
1: Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Adı da Cuma olmuş sevgili.
1: Cuma mı? Adı Cuma neydi olmuş normalde? Ama Thomas'a uygun bir şey olaydı bari ya. Değil mi yani?
0: Yani bir şey koydu.
1: Thomas ne olabilir? Tarık olabilir. Başka ne olabilir?
2: Tolga
1: olabilir. Yani, güzel, aferin, bravo. Ya da direkt Thomas da kullanılabilirdi. Şöyle Thomas, yani Türkçe Thomas.
0: Türkçe Thomas ne be?
1: Hani T-O-M-A-S.
0: Arada bir tek H harfi yok.
1: Bana komaz.
0: Cuma.
1: Cuma. Güzel bir isim ama. Güzel Cuma olmuş. Da kötü bir isim değil.
0: Thomas Cuma.
1: Hayırlı olsun. Abimiz adına çok sevindik. Hocam, böyle Müslüman olanları görüyorum şeyde, çok, videolarda falan.
0: Birkaç gündür çok fazla haberler önümüze çıkıyor sevgili Yıldırım.
1: Yüzlerinde bir garip bir böyle bir şey var, ne derler ona?
0: Bir mutluluk gibi
1: ya
0: mi?
1: Ya mutluluk da tam mutluluk var. Yani böyle bir şey.
0: Bir de yabancı ülkedesin.
1: Böyle default bir ifade var yani. Ne tizler açık, ne baslar açık, yani öyle dümdüz.
0: E tabi şimdi.
1: Anlamaya çalışıyor.
0: Sana biri hediye veriyor Diyanet'ten, tanımıyorsun. Etrafında tanımadığın insanlar falan. Birazcık da şey de var, korku da var tabi. İster istemez sevgili. Yabancı insanların içindesin.
1: Tabi abi.
0: Geldin 41 kere ama bilmiyorsun ki ne olacak, başa ne gelecek.
1: Abi hayırlı uğurlu olsun demiş. Evet.
0: Tomris de olur diyor. Tomris, o da olur.
1: Tomris. Adam Müslüman olmuş. Tarık ne alaka? Abi işte ne bileyim, çevirmeye çalışıyoruz yani. Yani
0: bizimki ismi şey, Thomas mı kalsa, Tarık ne alaka diyor. Thomas mı kalsaydı?
1: Evet. Abiye yavaş yavaş nur iniyor da ondan oluyor. Yüzdeki ifade o diyor.
0: Sakalı da bırakmış güzel güzel.
1: Ay çok güzel.
0: Ama yanık, yemin
1: hayırlı
0: ediyorum.
1: Hayırlı olsun. Büyük büyük. Tam artık 75'i gördüm. Artık gerçeği göreyim demiş.
0: Şimdi ikinci artık aşama değil mi? Müslüman olduktan sonraki aşama, ikinci aşama.
1: Oğlum ona ne bileyim, bana niye soruyorsun? Ben ne anlarım o işten?
0: Hayır bir şey artık.
1: Ne bileyim, ikinci aşama mı?
0: Sıra onda.
1: Tamam.
0: Sıra onda.
1: Herhalde ondadır.
0: Bir belediye artık olaya yeter toplu.
1: Oğlum! Tamam. Tamam. Bilmeyiz, onu kendi bilir.
0: Ama mecbur.
1: Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle, geçtik. Geçtik. Geçtik.
0: Olmaz.
1: Tamam, geçtik. Evet.
0: Olmaz. Bir işi yapıyorsan tam yap koçum. Tamam.
1: Tamam, kapatırım. Mikrofonu kapatırım.
0: Tamam. Zaten lokal artık şey yapmışsın.
1: Evet. Başka haber var mı? Ver bakayım. Ver bir haber ver. Ver hadi haber ver.
0: Dur.
1: Oğlum versene bir haber ya.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Davetiye gelir mi acaba?
1: Oğlum. Evet. Sıradaki haberimiz nereden?
0: Genel bir haber.
1: Genel ver.
0: Genel. Bazı ev sahipleri diyor sevgili Yıldırım. Bazı, yani tam isim vermemiş bazı yerde. Akaryakıt fiyat.
1: Ciddi akaryakıt.
0: Bazı ev sahipleri. Çoğal. Bazı ev sahipleri. Akaryakıt fiyatları arttığı için.
1: Yavrum gülmeden şey yap. Sen aklın nerede ya? Habere konsantre ol.
0: Tamam, yeni haber istiyorsun. Yeni haberi ben Thomas'tan bekliyorum. Ben de. Bugün yarın gelmesi lazım normalde.
1: Tamam, o zaman araya gideyim. Toparlanamayacağız. Saat 8. Birazdan buradayız.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
0: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
0: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
0: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
4: Ama dememek için ama.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi. Gazze için çağrıda bulunan Erdoğan, İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale getirildiğine vurgu yapan Erdoğan, Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir dedi. Manisa'da dün lisenin önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 3'ünün durumu kritik. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın gerçekleştirildiği silahın çocuğun anneannesinin üzerine kayıtlı olduğunu ve dedesinin evinden aldığını söyledi. Ayrıca saldırıya ilişkin sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği tespit edilen 92 hesap hakkında erişim engeli kararı verildi. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı. Merkez Bankası Papel'in elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti. Papel hakkında daha önce yasa dışı bahis ve kara para soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmiş ve şirkete kayyum atanmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Enver Altaylı hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Altaylı, ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle kamu görevlisine karşı tehditle suçlanıyor. Ankara'da etkili olan sağanağın ardından Keçiören ilçesinde oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. İstanbul'da dün başlayan yağış bugün şiddetini artırıyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert şekilde azalacağı uyarısı yapıldı. Yağışların öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
2: Basketbol erkekler 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Terfim Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek tarihinde 9. kez kupayı müzesine götürdü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut bugün Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu maç programı açıklandı. Buna göre maçlar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 42 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 38 dakika.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Antalya 28, Adana 30, Kayseri 29, Trabzon ve Erzurum 26 ve Diyarbakır 34 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu

yanı başımda yaşlanmaya. Söz vermiştik bu dünyaya. Ne olursak olsaydık.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Show devam eder. Bazı dinleyicilerimiz hafif bir duygusala bağlamışlar. Böyle bir retrodan galiba. Ya da Eylül'ün sonundan olabilir. Hava durumundan olabilir. Belki psikolojileri bozuk. O da olabilir. Mesela sabah sabah sizi dinlemek için heyecanla geldim ya, ama Canlar Erçetin beni heyecanlandırdı ve ağlattı demiş. Mesela Yasin diye koca adam olmuş.
2: Koca adam.
1: Ama ağlıyor.
2: Bir şarkıda ağlayabiliyor.
1: Funda Hanım yazmış. Gençler bu şarkı beni ağlattı diye yazmış mesela.
2: İnanılmaz.
1: İnanılmazsınız gerçekten. Her şeyi ağlayın, hep tamam gülmek. Mı? Böyle ağlayın. Her şeyi ağlayın. Yani yer bahane arayın yani. Ya
2: bir de sevgi hayatın gerçeği değil mi bunlar sevgili?
1: Öyle efendim Sayın Hocam yani.
2: Yani gülerken çok güldüm, ağlarken çok ağladım da yazılabilmeli. Yazılabilmeli bunlar.
1: Ağlayabilmeli insan.
2: İfade edebilmeliyiz bunları karşı taraftan korkmadan.
1: Kaldı ki sevgili dinleyiciler gülmekle ağlamak kardeş derler zaten.
2: Bravo.
1: Yani vah beni niye ağlattığına gerek yok, ağlamak da önemli. Selan'ın da gözleri dolmuş kızımızın. Ne oldu, sen niye ağladın?
3: Duygulandım.
1: Niye duygulanıyorsun?
3: Öyle.
1: Kim oldu? Öyle. Biri mi var uzaklarda, biri mi var?
3: Evet, biri var.
1: Gelmiyor mu? Gelmiyor mu?
3: Gelemiyor.
1: Gelmiyor mu?
3: Gelemiyor.
1: Ya gelemiyor.
2: Gelemiyor. İstese de gelemiyor.
3: Şartlar.
1: Nasıl şartlar?
2: İzne yani, tabi.
3: Şey ya mi? Onun isteklerinden daha büyük şeyler var. Daha büyük istekler var. He. O yüzden gelemiyor.
1: Yani şey mi, çocuk tecrit altında mı? Öyle bir şey mi?
2: Ne var acaba? Şey mi, kaçırdılar mı acaba?
1: Kaçırıldı mı? Niye şey gelemiyor abi?
2: Ne istiyorlardı gelsin kaçıranlardan ya? Nafaka mıydı? Ne istiyordu?
1: Nafaka. Yok nafaka değil.
2: Ne istiyordu kaçıranlardan?
1: Midye.
2: Fidye.
1: Fidye isteniyor değil mi? Fidye verince çocuğu geri
2: ne kadar fidye mi istiyorlar?
1: Ne istiyorlar?
3: Fidye istemiyorlar ya. İsteseler de fidye yok vermem yani zaten.

0: Asker mi? Askerde mapus mu?
1: Öyle bir şey, evet.
0: O hangisi gelin... mapus mu asker mi? Öyle bir şey diyor. Asker mi mapus mu? Asker mi?
2: Asker. O zaman çal sevgili Yıldırım. O şimdi asker.
0: O şimdi...

0: kızları da.
1: Sıkıntı ya.
2: Komutanım bize ayrılamıyoruz. Aynı birlikte kalabilir miyiz?
1: İşte böyle istekler varmış.
3: Komutanım arkadaşım sevgilisini özlemiş. İki gün çarşınızda verir misiniz komutanım?
1: Komutanım ojem dökülmüş. Komutanım.
2: Komutan.
1: Oğlum sana bir sessizlik geldi. Ne oldu sana? Ne oldu? Bir şey mi oldu?
2: Yok bir şey.
1: Bir duruyorsun, bir bakıyorsun.
2: Dalıyorum, hayallerin alıyorum. Yani. Bir anda askerliğim aklıma geliyor falan. Ben biliyorsun hayal ediyorum. Evet. Benim böyle bir durumum var.
1: Hayal var.
2: Ediyorum, dalıyorum. Var. Bir anda hayalin içinde kendimi buluyorum.
1: He, Sena geçenlerde o yüzden mi? He, evet anladım. Peki tamam. Benim de sevgilim askerde. Şu an çok hüzünlendim biliyor musunuz demiş.
2: Bir duygusallık geldi. Geldi.
1: Ya şimdi askerlik şöyle bir şey arkadaşlar, bilmeyenler için söyleyelim. Orada olduğunda sevdiceklerini özlediğin, fakat askerlik bittiği anda da oraya alan keşke geri dönsem. Çünkü kira yok, elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok.
2: Düzenli abi. Bir yaşam var.
1: Düzenli bir yaşam. Kilo aldın.
2: Tabii.
1: Güzel bir yaşam.
2: O kadar.
1: Askerlik
2: başka
1: muazzamdır.
2: Bir şey
1: şahanedir yani. Komutanım arkadaşım ağlıyor, tuvalete gidebilir miyiz?
2: Ey düşman, al sana bombe.
1: Bombe. Ver bakayım gelsin.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. Ne var burada sana? Demin ki veremediğim haberi bir vereyim ya.
1: Ver bakayım.
2: Ya, çok eğlenceli değil ama vereyim sana. Bazı ev sahipleri akaryakıt fiyatları arttığı için kiracılara ulaşım ve diğer giderler yükseldi diyerek ara zam talep etmişler. Ara zam istiyorlarmış. Yeni nesil artık herhalde böyle davranıyor sevgili Yıldırım.
1: Hmm.
2: Yeni yeni bunlar çıkacak başımıza. Ara zam.
1: Ara zam. Ara zam.
2: Ara zam. Bazı ev sahipleri o zaman şey...
1: Arazam.
2: Arazam.
1: Şeye de Arazam gelmiş galiba, bu şarkıcı bir çocuk vardı ya, ona da gelmiş galiba.
2: He,
1: Arazam.
2: Dün söylemiştim, adını unuttum bak. Oğuzhan Koç.
1: Ona da Arazam gelmiş, 80 binden 300 küsür bin olmuş.
2: Çıkartmışlar Arazamcılar.
1: Evet Arazamcılar. Furkan Bey çok güzel bir fotoğraf göndermişsiniz gerçekten.
2: Elinize sağlık, boydan mı gelmiş?
1: Türk bayrağı asmış balkonuna da.
2: He Furkan.
1: Gençler diyor, nasıl görünüyor diyor.
2: Çok harika, güzel görünüyor Furkan Bey. Her zaman harika görünür bayrağımız. Her yerden.
1: Bayıldık. Abi çok havalı görünüyor be. Eh be.
2: Bayrağımızın asaleti.
1: Ah be abi, şuna bakar mısın? İşte bu bayrak, o bayrak. Öyle bir şarkı vardı ya, marş vardı. O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
2: Bu bayrak.
1: Diye. Neydi?
2: Geldi hatırla şimdi. Yazmak lazım ya.
1: Dur bakayım. Bu bayrak. Bu bayrak mıydı ya?
2: O mübarek bayrak, işte bu bayrak.
1: Çok güzeldi be. Sadece o bölümü vereceğim.
2: Gözleri
1: sadece o bölümü vereceğim ben size. Dur bakayım. Çok güzeldir be. Dur geri alayım azıcık.
2: Yanalım ya.

0: Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederiz Furkan Beyciğim, var olun. Hakikaten çok güzel.
1: Devamı da güzel. Sözleri çok güzel.
0: Sözler efsanedir canım.
1: Sözler efsane, sözler efsane.
0: Devamını okuyabilirsin istiyorsan.
1: Yok yani dinlemek isteyen açsın dinlesin bir gün ya. İçerisinde çok bir o şeyi bir hissetsin damarlarında.
0: Evet, evet,
1: o hissetsin. Kudreti hissetsin.
0: Hissetsin. Bu arada bizim çok sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz, yayında da sık sık ismini andığımız bir tanem Can Dener bize sürpriz yapmış.
1: Stüdyoya geldi.
0: Bizi ziyaret etmiş. İçerideler şu anda. Aynı zamanda bizim çok uzun zamandır tanıdığımız kızımız Gizem. Sevgili Gizem de burada. Gizem de gelmiş.
1: Arada bizim haberlerimizi okuyan.
0: Haberlerimizi de okur. Haberlerde de duyarsınız Gizem'in sesini.
1: Beraber çıkıp gelmişler.
0: Birazdan yani 8.30'dan sonra onları buraya alıp birazcık muhabbet et.

0: isteriz.
1: Çevirmek lazım sevgili Yıldırım.
0: Hem sektörle ilgili.
1: Sektörel. Para nasıl güzel kazanılıyor mu?
0: Güzel. Seslendirme ve dublaj konusunda mesela.
1: Nasıl eğitilebilir insanlar kendilerini? Evde mesela. Evde neler yapmalıyız?
0: İşte bunların hepsini konuşabiliriz. Buradalar, içerideler. Şimdi gelir gelmez onları sık boğaz etmeyelim dedik ama içeride bir...
1: Nefes alıyorlar.
0: Kahve, çay yapıyorlar. Nefes alıyorlar. Sürpriz yapmışlar, gelmişler. Bizi inanılmaz mutlu ettiler. Var olsunlar. Eyvallah. Bir tanem Candaner. Ve sevgili Gizem.

0: Vallahi siz ne zaman askerlik muhabbeti açtınız bir kadın olarak çok gidesim geliyor ama. Şartlar şartlar yazmış Deniz Hanım. Vallahi bizim ülkemize kadınlar gidemiyor ama giden ülkeler var. Böyle askerliği yapan kadınlar askerlik yaptığı ülkeler var.
1: Kraliyet ailesinden gidiyor, prenses gidiyor, bilmem kim gidiyor, kraliçe gidiyor.
0: Biz de bence artık bu konu masaya yatırılıp temsili olarak hanımlar gidip abi
1: biz
0: istiyorlar
1: komuta,
0: baksana.
1: Bizde komuta kademesinde var.
0: Komuta da var.
1: Komuta da varız. Er istiyoruz değil mi?
0: Er olarak. Olarak. Yani temsili yani 24 saat falan.
1: Ha, öyle.
0: Temsili.
1: Öyle bir nöbet.
0: Yani ne olduğunu, rütbeler ne, nöbet ne falan.
1: Onu küçük bir dersle.
0: Belki iki gün.
1: İki gün daha mantıklı. En azından ikinci günde atış yaparlar. Temsili.
0: Temsili.
1: Temsili.
0: Çok da güzel olur vallahi. Gitmez misin sen ancım?
1: Farklı. İki günlük.
2: Giderim. İki günse giderim.
0: İki gün yani çok
1: iyi. İki gün ya bir şey değil. Gireceğiz, postalımızı mostalımızı giyeceğiz, kıyafetlerimizi giyeceğiz. Çok abi bu TSK'ya masraf çıkartır şimdi bu.
0: Herkes kendi yemeğini kendi getirecek oğlum, ne masrafı ya?
1: Kıyafet var, kıyafet masrafı
0: tamam,
1: var.
0: Kıyafet de kendin getireceksin.
1: Abi şimdi...
0: Terzi de diktiriyorsun kendi.
1: Ha öyle,
0: kendi tabii, bir tabii de... canım, öyle öyle. Bak sen hanımlarımız merak ediyor abi.
2: Size verecekler, biz kendimiz diktireceğiz.
0: Ama biz uzun süre kalıyoruz.
2: Ya Allah.
0: Biz bir girdik bir kalıyoruz abi.
1: Çıkmıyoruz ya.
0: Çıkmıyoruz. Aşkım siz gidin.
2: Yani çok uzun çok 24 gün.
0: Aşkım komutan bırakmıyor valla siz gidin ya.
1: Ben geleceğim sonra geleceğim.
0: Valla ben kalıyorum aşkım.
1: İki gün askerlik mi olur? Yol üstü 3-4 gün abi. Yakında ya yakında. Herkes kendi bildiğinde. Kendi bölgesinde.
0: Kendi mahallesindeki
1: herkes bildiği. Kendi bölgesindeki.
0: Hanımlar olmaz mıydı ya böyle iki günlük bir temsili bir askerlik?
1: Olur abi olur olmaz olur
0: ne,
1: ya.
0: Bizim Türk kadınlarının neyi eksik abi? Gerçi Türk kadınları gitmeden de asker de. Hani
1: yani bunu biz yaşadık hani, ya yıllarca.
0: Tabii tabii tabii tabii. Tarihimizde bir sürü var. Ahmet Odabaşı bak geldi. Bu tayfa hemen gelirdi geldi. Hazır
1: geldi
0: mısın?
1: Abi buyurun.
0: 20 yıl oldu tekrar giderim. Benim babam böyle.
1: Beni de alın.
0: Askerlik muhabbeti yapıyoruz. 34 yıl oldu yine giderim. Bir alın desinler.
1: Başka türlü kaçamayacak ki.
0: Evden.
1: İlk karantısı o.
0: Tabii. 40 yıl oldu vallahi komutanımı hatırlıyorum hala diyor. Ya olmuşken kendi şehrinde 30 gün askerlik yapsın kadınlar. Kadınları kendi kıyafetinizi kendiniz getirin dersen orada pembe kamuflaj görürüz. Olmaz o iş olmaz. Olmaz biz vereceğiz diye.
1: Seçenek sunarsak tehlikeli hale gelebilir.
0: Evet.
1: Doğru
0: evet.
1: Doğru.
0: Bence kadınlar askerlik yapmasın diyen var.
1: Beyler kışlayı karıştırmayın şimdi yazmış.
0: Aylin Hanım göndermiş. Askere gittim ben. Efendime söyleyeyim. Askerliğimi yaptım. Bir cuma namazım kaldı diyor. Yazmış.
1: Hepsini halletmiş.
0: Sefer görev emrim bile var diyor Aylin Hanım.
1: Maşallah.
0: Eski asker. Gördün mü?
1: Evet.
0: Nöbetçi subay yazıyor kolunda bak
1: gördüm,
0: gördün mü?
1: Gördüm, gördüm.
0: Evet, evet.
1: Vallahi falan.
0: Sayın temelime buradan selamlar.
1: Havacı galiba değil mi? Havacı.
0: Galiba havacı evet, ya. Yani emin olamadım ama.
1: Işıktan renkten anladığım o.
0: Abi hanımlar gitmesin. Olur olmadık şeyi üzülüp ağlayacaklar diyor.
1: İki gün abi zaten ya. İki gün bir şeydi ki.
0: Ben yok kadınları hanımlarımızın orada o disipline ve ciddiyete gireceğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle iki günde hiçbir şey olmaz sevgili Yıldırım.
0: Hiçbir şey olmaz iki günde.
1: Sadece orada. Bir görmek açısından yani burada neler oluyor neler bitiyor anlattıkları kadar var mı?
0: Tabii tabii olayı anlasınlar ha, mevzuyu anlasınlar.
1: Yoksa yani orada hani bir savaş anında katılsınlar birliklere falan değil onu her zaman yapıyorlar zaten.
0: Bak Buse Hanım diyor ki ya zaten bizim saç makyaj bir gün.
1: Üçte kalkacaksınız artık.
0: Arkadaşlar düğüne hazırlanmıyoruz
1: beşteki
0: ya.
1: Beşteki ihtimal ya.
0: Akşam 19'da düğün var mesela sabah 6'da başlıyorlar hazırlanmaya.
1: Saçlarla başlanıyor.
0: Saçla başlıyor. Ya ne gereği var buna?
1: Makyajıydı, o suydu, bu suydu.
0: Bu suydu falan.
1: Bitmeyen bir hazırlık süreci.
0: Evet.

0: Oldu paşam demiş Zeynep Hanım yazmış. Reglol çocuk doğur, işe git, evi temizle, yemek yap, çocuk bak. O bir de asker, o oldu diyor. Yok efendim yanlış anladınız, biz temsili dedik
1: temsili
0: ya.
1: Temsili iki günlük oldu paşam dedi, bize demiyor herhalde, paşaya diyor. Genel kurma gelmiş.
0: Askerden yazmış mesela.
1: Askerden yazmış.
0: Oldu paşam. İçtimai'de ben çıkayım paşam.
1: Oldu.
0: Abi kadınlarımızı hakikaten hafif almamak lazım.
1: Beyler
0: çünkü...
1: diyor, çok bir soru soracağım diyor. Biz sizden temsili olarak hamile kalmanızı istiyor muyuz?
0: Abi bak bizim gerçekten tarihi karakterlerimizde çok kadın figür var.
1: Tamam.
0: Yani biz az önce söylediğimiz laf öyle şaka bir laf değil. Türk kadını askere gitmeden de bilir o askeri disiplini ama merak ediyorsunuz. Merak ettiğiniz hani için. Yani bu konu ne zaman açılsa biz de gitsek keşke falan diyorsunuz.
1: Yok biz merak ettiğimizi duydunuz mu hiç? Lan bir hamile kalsam da.
0: Hiç merak etmiyoruz valla. Hiç, şey hiç. Komutanım Sena niye nöbet tutmuyor? Kadınlarda bir kıyas vardır ya. O niye yapmıyor?
1: Benden az tuttu. Komutanım Sena'nın tüfeği yamuk. O kamuflajı, o tüfek olmuş mu yani?
0: Komutanım Sena mermilerini çıkarıyor. Ayşe, 4-6 nöbeti sende yavrum. Komutanım 4-6'da retro var. Çok enerjim düşük. 6-8 tutsam olur mu?
1: Eşinizle nerede tanıştınız? Asker arkadaşıyız. Beyler 2 günlük ben olur bak. Erkek yazmış. Olur diyor. Şey tabli dotlar da değişir diyor. Kısır çıkar, sarma çıkar.
0: Bir renklenir abi. Renklenir. Bir şey olur yani. Bir şey değişir.
1: Komutanım Sena size ne dedi biliyor musunuz?
0: Komutanım uygun adım marşta Sena ters ayakta. Ters ayak marş yapıyor.
1: Komutanım silah temizlerken çamaşır suyu kullanabiliyor muyuz?
0: Komutanım tabancamın sapını gülle donatabilir miyim?
1: Ya komutanım botumun topu kırıldı. Komutanım Sena yemeğini yemiyor.
0: Bu arada sayın komutanımız dinliyormuş. Fatma komutan binbaşı. Vallahi bak.
1: Binbaşım.
0: Şu an yazmış Ankara'dan selamlar diyor.
1: Selamlar günaydınlar komutanıma olsun selamlar. İnşallah.
0: Bu arada eşim devre arkadaşım diyor. Komutanım bir arayabilir miyiz ya
1: bak,
0: sizi?
1: Bak şey abi, geldi.
0: Fotoğraf gelmiş. Oğlum gerçek.
1: İsmi söyle ismi.
0: Fatma Şafak.
1: Heh tamam.
0: Fatma komutanım. Hava Harp okulunu kazandım. Dur bir dakika bunu okumam lazım ya. Ben binbaşı Fatma Şafak. Bugünkü programa 25 Şubat'ta.
1: Eski mesaj.
0: O eski mesajmış. Dur bir dakika onu okuyacağım ama.
1: Oku o mesajı oku ya. Eski mesaj ama.
0: Okuyayım mı onu okuyayım mı? Ta 27 Şubat'ta komutanımız bize
1: evet,
0: mesaj atmış.
1: Evet bizim mesajlar durduğu için burada.
0: Evet burada duruyor mesajları biz silmiyoruz. Bugünkü programı 25 Şubat'ta şehit olan canım abim binbaşı İbrahim Bolat'ın çok sevdiği Gitme şarkısıyla kapatabilir miyiz diyor. Dolu Kadehi Ters Tut grubu var ya.
1: Evet.
0: Gitme şarkısı. Biz mesajı ben hatırlamıyorum görmemişiz.
1: Ben de okuduk mu okumadık mı bilmiyorum.
0: Çok özür dileriz. Okuduysak şahane okumadıysak çok üzüldüm. Sonra komutanımız bizi dinlemeye devam etmiş. Nisan'da Ağustos'ta
1: yazmış.
0: Bugün de yazmış. Rütbeli kıyafetiyle bize fotoğraf göndermiş. Binbaşı Ankara'dan, binbaşı Fatma Ankara'dan selamlar demiş.
1: Dediği gibi eşim Devrem diyor ya şakalara ben de yetişemiyorum diyor mesela.
0: Müsaitse bir aramak isteriz.

0: Bu vesileyle biz de o zaman tüm güvenlik güçlerimize selam çakalım, araya gidelim sonra. Abi ne kadar çok kadın komutanımız var ya. Bak yazıyorlar, görüyor musun?
1: Gördüm. Mesajı da. Komutanım Sena Harbi'nin çubuğunu kulağına soktu.
0: Sena Harbi nedir biliyor musun, Harbi'yi?
2: Bilmiyorum.
1: Harbi bilmiyor musun?
2: Harbi bilmiyorum.
0: Harbiden bilmemene şaşırdım, biliyor musun? Bekle, komutanımızı arıyorum. Çıkın! Bastur! Evet. Şöyle sesi de biraz açayım.
1: Şakalarına dikkat et ha.
0: Sen de dikkat et.
3: Alo.
0: Komutanım günaydın.
1: Günaydın komutanım.
3: Günaydınlar.
0: Komutanım, iki radyocu, bir asistan, emir ve görüşleriniz hazır. Komutanım şu anda.
3: Yok, rahat, serbest.
0: Komutanım, biz mesajlarınızı okuyamamışız. Çok özür diliyoruz. Ben okuyacaktım ama Umut arkadaşım dur, süre kalmadı demişti. O yüzden okuyamadık.
1: Komutanım, Fatih nöbette uyudu.
0: Efendim, iyi sabahlar diliyoruz. Ankara'dayız galiba.
3: Günaydınlar. Evet, Ankara'da havacı binbaşıyım ben de. Şu an hatta karargaha doğru yola çıktım, gidiyorum.
0: Ay, çok mutlu
3: olduk. İlk mesajımı okudunuz bu arada. İlk gönderdiğim mesajı ama hiç önemli değil. Ben de sizi çok uzun yıllardan beri dinliyorum.
0: Var olun. Çok teşekkür ederiz.
3: Özellikle de yurt dışı görevleri esnasında ailemden, vatanımdan uzak kaldığım zamanlarda en büyük destekçim oldunuz.
0: Var olun. Teşekkür ederiz.
1: Komutanım, efendim, bir şey soracağım.
3: Buyurun.
1: Kariyer hedeflerinin arasında yarbaylık var mı?
3: Bir sonraki aşama o zaten. Sonraki,
1: o geliyor değil mi yani? Abi, olacak tabii, yani. Oluyor, tabii devam ki. Edeceğiz tabii. Yani.
3: Tabii tabii, devam.
1: Ha, devam.
0: Yarbay, devam. Albay, sonra
1: ne olacak?
0: Ne oluyordu sonra?
1: Sonra artık şeye geçiyorsun.
3: Sonra generallik oluyor.
0: Generallik oluyor.
3: Evet.
1: Devam. Sizin yolunuz açık ama değil mi? Devam edebilirsiniz her türlü.
3: Biz her türlü, her şekilde ilerlemeye devam ediyoruz.
1: Çok güzel.
3: Şu an için tümümüz devam.
0: Çok şimdi güzel. Tuğçe Hanım yazmış, diyor ki ay, kadın olarak bana bir gurur geldi.
1: Ben de gerildim biraz.
3: Silahlı kuvvetlerin her aşamasında subay asubay olarak görev yapıyoruz. Bundan da çok mutlu ve gururluyuz. Bizi destekleyen bütün kadınlar için de teşekkür ediyoruz.
0: Hepsine selam var vallahi,
1: eşinizin,
0: yazıyorlar.
1: Eşinizin rütbesi o da mı binbaşı?
3: Devrem olduğu için evet.
1: Değil mi? Devrem olunca binbaşı oluyor.
0: Evde böyle muhabbetler oluyor. Acayip merak ettik şu an.
1: Devrem,
0: yani.
1: Devrem, bir çay koy falan. Hani.
0: Devrem.
1: Yapıyor musun bu tür şeyler?
0: Bence yani, oluyordur ya bunlar.
3: Evde şaka olarak oluyor tabii.
0: Tabii yani. Sena kızımızın bir iki sorusu varmış. Vaktinizi de almak istemiyoruz ama hazır bulmuşken. Her zaman da binbaşı bağlanmıyor, biliyor musunuz? O yüzden bir hazır
1: gerçek
0: bağlanmışken. Senacığım buyur canım benim.
2: Tanıştığıma çok memnun oldum. Ay çok gerildim, ben konuşamıyorum.
0: Sana. Benden asker olur mu diyor evet, kendisi. Ya, onu soruyor.
3: Bütün Türk kadınlarından asker olur.
0: İşte
3: zaten sizin de dediğiniz gibi Fatih Bey, hepimiz zaten savaşta da barışta da
0: evet.
3: Askeriz.
0: Tarihi sicilimizde kayıtlıdır. Şekilde. Evet. O zaman biz...
3: Ama şakalarınıza gülmekle beraber kesinlikle kadınlarımızın ne kadar disiplinli ve işine bağlı olduğunu görseniz gerçekten gururunuz 2-3 kat artar.
1: Bizden daha fazla olduğunu eminim.
0: Ya dün ben Tulga Kışlası'nda yapmıştım Malatya'da askerliğimi. Dün de Tulga Kışlası'ndan bir pilotumuz bağlandı yayına.
1: Akşam yayına
0: dün akşam bağlandı. Oradan örnek vereyim. Abi en korktuğumuz komutanlar kadın komutanlar diyor. Niye bilmiyorum ama acayip korkuyorduk ya. Çünkü tersi pis diye bir laf var ya. Bir erkek komutan biraz daha halimizden anlardı da. Kadın komutanımız...
1: Kadın komutanı anlatmak radyo, daha zor olur.
0: Radyoda bir kadın komutan...
1: Sibel Hanım var mesela.
0: Sibel Hanım'ımız var.
1: Sibel'in de komutanımız.
0: Komutanımız. Orada selamlar. Sayın komutanım, Fatma komutanım, çok teşekkür ederiz bağlandığınız için efendim.
3: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Programınızı gerçekten çok severek dinliyorum.
0: Var olun.
3: Her zaman da dinlemeye devam edeceğim inşallah. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Eşinize de selamlar. Görüşmek üzere. Tüm emniyet... Güçlerimize selamlarımızı gönderelim efendim. Görüşmek üzere, var olun.
3: Teşekkürler, sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Şimdi ara gidiyorum, acil ara gidiyorum. Süre kalmadı çocuklar.
1: Tamam, gülerken de ciddiydi. Bakın.
0: Abi asker disiplini diye bir şey var.
1: Yapıyor yani.
0: Abi asker disiplini diye bir şey var. Ya bana bir güven geldi ya, böyle bir Yunan haberi yok mu ya?
1: Verin bir tane ya.
0: Sena bir Yunan haberi yok mu ya?
1: Bir uyduralım bir şey ya. Bir çıkarma yaptılar falan filan. Yok ya mu
0: kesin
1: yeni bir şey?
0: Artistik yapmışlardır.
1: Yok mu bir tane drone moron havalandırıp iki tane şey füzesi atı?
0: Yok mu Senacığım?
1: Oyuncak kız kaçıran attıkları bir şey yok mu?
0: Hazır Fatma Binbaşı'nın bağlanmış. Oğlum bana bir şey geldi hakikaten ya.
1: Bir de yayının şeyi değişti sevgili yıldım artık. Abi. Artık bundan sonra herhangi bir komutan binbaşıdan aşağısını bağlamak
0: Bir de şunu da söyleyelim. Artık daha ciddi olacağımızı da ekleyelim. Benim kulaklığımın kablosu sıkıştı buraya.
1: Aa geçmiş olsun Fatih Bey. Geçme
0: işte, ara gidiyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Aradan bakalım. Sonra buradayız, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sevgili dinleyiciler, bugünkü radyo programını tüm emniyet güçlerimize,
1: tüm güvenlik güçlerimize,
0: askerimize, polisimize, jandarmamıza armağan ediyoruz. Var olsunlar. Ayaklarına taş değmesin inşallah.
1: İnşallah.
4: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
4: Tek aşkı kalbimin.
1: Hatemoğlu, babadan oğla.
5: Albert Genau cam balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
6: Albert Genau, cam balkonun adı

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
6: yatsan. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: dikkatini çekecek.
1: Vallahi uzun zamandır radyoya gireceğiz. Geldik geliyoruz dedim ki bizi oyalıyorlar herhalde. Ama bu sabah bir sürpriz yapmışlar. Gizem zaten bizim kız. Gizem çok önceden de programımızda asistan olarak da bizlerle beraberdi Gizem Gerçel. Ama yanında Türkiye'de dublaj denince, seslendirme deyince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi. Bir tanem Can Taner. Bir de enerjik, bir de yerinde duramıyor. Şirket doktorundan destek aldık efendim. Sakinleştirici yaptı da. Öyle yani. Sayın hocam hoş geldin. Mikrofonu biraz yaklaşabilir miyiz hocamıza?
2: Çok evet, teşekkür ederim.
1: Ne hoş kadar bulun. Güzelsiniz yahu.
2: Efendim o sizin güzelliğiniz.
1: Yok vallahi öyle. Yani laf olsun diye söylemiyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Hani bir laf vardır bilir misiniz? Dibimiz düştü diye.
2: Ne kadar güzel bir kadın.
1: Hocamız az önce dedi ki ne kadar güzel bir kadın dedi.
3: Sabahın bu vaktinde değil mi bu güzellik?
1: Bir de yani sabah çirkin olur efendim.
2: Sizin için efendim. Gerçekten.
1: Utanmıyor musunuz böyle güzel olmak? Sabah kaçta kalktınız
2: sabah
1: bu arada?
2: Sabah 5'inde kalkıp.
1: 5'te kalkıp geldiniz.
2: Gizem'le mesajlaşıp hani ne zaman çıkıyoruz yola. Ben 5'ten beri makyajımı yapıyorum, saçımı yapıyorum, giyiniyorum, kuşanıyorum. İşte size layık olmaya çalışıyorum.
1: Estağfurullah efendim.
2: Estağfurullah.
1: Bilseydik tıraş olurduk bugün.
2: Yok.
1: Siz karşınızda böyle Hanzo gibi çıktınız. Vallahi öyle ya.
3: Tişörtlerle gömlekleri falan giyinir gelirdik.
1: Ben Allah'tan gömleği şey tişörtü ütülemişim. Ben normalde daha palas pandıras geliyorum buraya.
3: Kırışık
1: geliyorum.
2: Size sürpriz yapmak istedim.
1: Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederiz.
2: Böyle şakkadanak burada olduk.
1: Ya bir uzun zamandır geleceğim diyorsunuz. Evet. Ben artık dedim ki oyalamaya çalışıyor. Yani işte geleceğim, geldim, gelme. Vallahi geldi ya, sözünü tuttu. Bir tanem Can Dener.
2: Tutarım.
1: Bizimle beraber.
2: Bundan şimdi sonra sık sık geleceğim. Yolu vallahi öğrendik artık.
1: Yakın mı bari?
2: Yani yakın tabii.
1: 20 dakika İstanbul'da var mı şuradan şurası?
2: Yok.
1: Yarım saat.
3: Sürmüştür sabah.
1: Yarım saat sürer. Normal
2: trafik olmasa.
1: Ben biliyorum yani, nereden geldin de hemen şeyden.

0: Çünkü taşındınız çünkü.
1: Evet evet.
0: Maslak. Oradan geldiniz. Ha, yani. Maslak. Ha, söyleyebiliyor muyuz ya?
1: Söylüyoruz. Söyle.
2: Maslak. Ama ya şimdi ev adresini vermedik.
0: Şimdi bilen var. Sizi çok tanıyan var. Bir de sesi tanıyan var. Aa bir yerden çıkaracağımcılar var. Sevgili dinleyiciler. Yani Türkiye'de televizyon izlediyseniz, radyo dinlediyseniz, film izliyorsanız, dizi izliyorsanız mutlaka duymuşsunuzdur yani sesini.
2: Kulağınıza çalınmıştır bir
0: çalınmıştır
2: yerden.
0: Çalınmıştır. Evet. Çalınmıştır. Evet. Ama bizim çocukluğumuzdaki o sesle tanınır daha çok. O meşhur bir kız var.
1: Rosalinda.
0: Rosalinda.
1: Talia. Evet.
0: Talia dedim
1: zamanın
0: adı.
1: Zamanın adı Talia. Dizileri de Rosalinda, Marimar, Maria Mercedes.
2: Brezilya dizileri.
1: Brezilya. Kesinlikle öyle. Tabii bir dönem onunla bayağı bir popüler oldu.
2: Köle İzamo'da var mıydınız?
1: O zaman daha küçüktün. O zaman daha küçüktün.
0: Peki Brezilya'dan bir şilt, bir belge ne bileyim. Yok, şey gelmedi mi efendim? Bence gelmedi.
1: Bekledim yıllarca ama gelmedi.
2: Bunun üzerine bir şey yok çünkü Türkiye'deki gelmedi. Yapılan seslendirme ve dublajın üzerine değil mi?
1: Ama Talia benim sesimi dinledi. Öyle bir videosu var. O beni çok mutlu etmişti.
0: Ne diyor peki dinleyip
1: yani
0: diyor?
1: Yani böyle işte hani dünya üzerinde işte nerelerde yayınlandıysa oradaki dublajları dinliyor.
0: Ne diyor? Dibi düşüyordur tabii. Yani.
1: Aa Rosalind'de falan güzel. Bir şeyler anlatıyor böyle.
2: Bu şey gibi işte Optimus Prime sesini dinliyorlardı ya.
0: Onun gibi.
2: Yabancı yayıncılar.
1: Dinliyor. Ben de orada işte Fernando Jose diye ağlıyorum. O sahneyi dinletiyorlar. Çok hoşuma gitmişti.
0: Abi benim. Ne izlerdik be. Tabii biz oradaki kızın gerçek sesi zannediyorduk. Her dublajda bilmediğimiz için.
1: Yani okum tabii canım ya. Ben şöyle düşünüyordum. Kızı gördüğüm anda kendimi konuşuyorum. O hisse kapılıyordum artık. O kadar bir olmuşum ki.
0: İyi hisse geçmiş, benimsemiş tabii.
1: Ben bayağı onun bütün o nidaları, gülüşleri, ağlayışları o kadar doğaldı ki artık her şey.
0: Şimdi en çok gelen şeyi söyleyeyim. Siz bunu yıllardır yapa TRT'deki röportajınızı ben izledim. Hı hı. Ama tabii bunu yapmak icap eder. Çünkü dinleyicimiz diyor ki diziden bir replik bir şey alabilir miyiz diyor.
1: Diziden bir replik.
0: Yıllardır yapıp yorulduğunuzu biliyorum ama yine de isteyeceğim bunu. Diziden bir replik, bir şey, bir cümle.
1: Fernando Jose, bu bizim çocuğumuz. Fernando Jose.
0: Bir de şu çizgi filmden, bir de çizgi filmden.
1: Pokemon'dan. Pokemon Misty. Evet, ben Misty karakterim. O değil de Teletubbiler vardır bilirsiniz. Oradaki kırmızı Po bendim.
0: Şaka. Evet. Şaka mı?
2: Po, Teletubbies'in Po'su. Evet, neydi onlar ya? Po.
0: Tinky Winky, Lala, Dipsy Po.
1: Bak nasıl yani, biliyor. Vallahi,
0: helalim, ben yıllarımı verdim ya, yıllarımı verdim.
2: Adam çizgi film yapımcısı yemin ediyorum.
0: Teletubbies'de Po. Po'yu alabilir miyiz Po? Bence hatırlamıyoruz ki Po'yu.
1: Ya işte zaten bir şey demiyorlardı konuşmuyorlardı ki Po zaten. Deyip duruyordu.
0: Bu kadar.
1: Yürüyorum şimdi düştüm gibi.
2: Geldi bana biliyor
1: musun? Misty de şöyle.
0: Misty alabilir miyiz?
1: Seni seçiyorum Star You. Ama tabii ben bunu konuştuğumda 20 yıl.
0: Hayır, ikimiz birbirimize bakışımız. Bakışımız neydi peki?
1: Pikachu. Seni seçiyorum Pikachu.
2: Oya Boran'ın oyası.
1: Tamamen teknik arkadaşlar. Öğrenen İnanılmaz herkes şey yapar. Yok. Tamamen teknik.
0: Müezzem.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ama bunu da sormam lazım. Çok bize de çok geliyor. Ya nasıl dublaj yapabiliriz? Nasıl seslendirme yapabiliriz falan. Bu o kadar çok geliyor ki.
2: Ben şeyi harika. De soracağım. Tamamen teknik dedi ya.
1: Tamamen teknik.
2: Değil sanki.
0: Ya yetenek de var ya, abi. Yani alçak gönüllü olduğu için öyle söylüyor.
2: Yani herkes çalışırsa
0: tekniği öğrenirsen
2: herkes
0: olur gibi.
2: Herkes çalışırsa yapar demek istiyor da.
1: Yani değil sanki o kadar varsa, değil.
0: Hocam biraz zorlaştıralım ya. Öyle teknik olur mu ya? Yetenek de lazım buna.
1: Yani yeteneğin yani şöyle çok o gerçekten çok meraklı, çok isteyen, öğrenmek çok isteyen var. Çok arkadaşımız oluyor. Heves ediyorlar. Yeteneği varsa devam ediyor. Oluyor, yapabiliyor. Yoksa bırakıyor. Diyor ki yeteneğim yokmuş, yapamıyorum.
0: En azından denemiş oluyor.
2: Kendinin farkında olmak da güzel bir şey işte.
1: Teknik şu. Yani mikrofon kullanımı vesaire işte nasıl konuşuruz, iyi Türkçe'ye hakim olmamız gerekiyor. Bu teknikleri alıp biraz da tabii üzerine iyice giderse yani yapamayan görmedim ben bugüne kadar. Yani kötü dublajcı var ama sonuçta yapıyor. Yani kime göre kötü? Yani bana göre. Ben çok az beğenirim çünkü herkesi beğenmem. Bu konuda tevazu gösteriyorum.
0: Bir iki tane maalesef. Yani beğeniyor. Ben denk geldim çünkü kendisiyle birebir muhabbetimizde. Gerçekten çok zor beğeniyor. Ama bana şey dedi, Fatih'cim olunca... sen dedi bana, sen ha, tamam, dedi
2: geliyor, geliyor, geliyor.
1: Sen, evet.
0: Sen dedi.

0: Çok ayrı dedi. Dedi. Böyle bir ses dedi. Sen dedi Urfalı mısın dedi ya bana.
1: Kadifeli gelir dedi.
0: Acımıyorsun. I'm Optimus Prime.
1: Bak bak.
2: Bak bak.
0: Bunu yapıyorum beğenmiyor hocam. Şu beğenme diyor ki
1: tamam,
0: olmuyor.
1: Tamam al 50 lira veriyorum.
0: Sentetik
1: tamam.
0: Oluyor diyor bana diyor öyle söylüyor. Hocam olmuyor mu? Birazcık emekli
1: sen
0: olmaz.
1: Sen taklit yapıyorsun bak şimdi.
2: Ama
1: çok
2: taklit
1: farklı.
2: İşimiz.
0: Oğlum zaten evet. Taklit ses taklit.
1: Yok abi ses içeride diyaframda başka bir şey var ya.
0: Kardeş diyafram mı lazım?
1: Orada yatıyor
2: sesi
1: ya.
2: Sesi kullanabiliyor arada oluyor böyle göğüs sesi falan değil mi güzel? Arada... Evet evet.
0: Göğüs peki sesi. Şimdi mesela... ben bu işlerle bir şeyler yapmak aha. istiyorum. Sizde Instagram'da falan iletişime geçsem sizinle falan. Tabii. Böyle destek olur musunuz? Yönlendirir misiniz peki?
2: Evet eğitim veriyorum ben.
0: Öyle mi?
2: Hem online hem de stüdyo eğitim veriyorum.
0: Tamam işte bu meraklı olan dinleyicilerimiz buradan çok hemen yönlendirelim.
1: O kadar çok yazıyorlar ki. O kadar çok gidiyor. Türkiye'nin birçok yerinde eğitimler devam ediyor gördüğüm kadarıyla Instagram'dan.
2: Evet. Şu anda sadece İstanbul'dayım
1: tek
2: ben.
1: Tek kaldı.
2: Ha, İstanbul'dayım.
1: Akmıyor bu aralar akmıyor.
2: Eğitim veriyorum.
0: Bir yere gidiyorsunuz buradasınız. Bu, yani.
2: Aynen evet buradasınız. Ben yalnızım.
0: Instagram'da hocamızı bulabilirsiniz. Teşekkür kendisiyle ederim. İletişime geçebilirsiniz efendim bu anlamda.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Bir tanem Can Dener diye aratırsanız.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sürem kalmadı ama Gizem'e de merhaba de. Tekrar hoş geldiniz. Çok çok çok mutlu
2: ben,
0: olduk.
2: Ben asıl ben çok mutlu her oldum. Şeyde. Harikasınız. Çok Gizem, seviyorum sizi.
0: Gizemciğim hoş geldin diyorum. Sen zaten buranın kızısın.
2: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Yıllardır ya burayı taşırken Gizem
0: vardı ya. Gizem vardı.
1: Flexlerde yattık
2: burada. Tabii. Yani. Tabii. Yattık yani.
0: Bir gün bir aradı dedi
1: kablo
0: ki.
1: Kablo bağlıyordu burada.
0: Abi araba yok dedi. Hani meşhur bir sahne var ya baba
1: akü yok.
0: Akü yok. Aynı onun gibi biz buraya bir kilometre uzaklıkta bir yerdeydik. Kamyona yüklendi eşyalar buraya geldi. Gizem beni bir aradı. Eşya kamyon yok. Biliyor musun? Kamyon yok.
1: Kamyon yoktu gerçekten.
0: Gerçekten yokmuş kamyon vardı.
1: Kamyon yok, ortada yoktu.
0: Kamyon şoförü arabayı kenara çekip uyumuş.
1: Kamyon arıyorduk.
0: Sevgili dinleyiciler kamyon aradık bizi biliyor musunuz? Gizem Kayseri'de misin? Döndün mü İstanbul'a?
3: Yok ben Kayseri'deyim ama Kayseri'de sadece bir evde yaşıyorum. Hani Kayseri'ye pek çalışmıyorum. Ama...
0: Bizler de İstanbul'da bir evde yaşıyoruz. Bu.
3: Hani yani yine İstanbul'a çalışıyorum ama...
0: He
3: yani
0: kafam burada ama sadece. Vücut olarak evet, Kayseri'deyim diyor. Evet. Gizem de bu işlerde iyi. Gizem'i de Instagram'da bulun. Böyle şey dersleri veriyor. Diksiyon dersleri evet. veriyor falan. Evet.
3: Evet şimdi bir tanem hocamla birlikte de bir projemiz var.
0: Vay.
3: Evet hem diksiyonu Pikachu'yu vereceğiz.
1: Pikachu'yu yeniden yapacağız.
3: Hem evet dublaj eğitimini de vereceğiz. Uzun süreli bir şey planlıyoruz.
0: Hadi güzel. Biz dünyada bu dublaj işinde çok iyi olduğumuzu iddia ediyoruz. Biz
1: net bir
0: genelde
1: numarayız.
0: Öyle söylüyoruz.
1: Net bir numarayız.
0: Ben şimdi ara ara önüme düşüyor videolar yani. İşte Alman, İspanyol, İtalyan seslendirmeleri de bakıyoruz. Ya tabii bunu karar verecek merci biz değiliz ama... Abi tını olarak o kafa sesi, o göğüs sesi olarak böyle bir... Sıcak gelir ya. Hı hı. Bir de şeyler sıcak geliyor bana.
1: Portekiz mi ne?
0: Yok İtalyanlar.
1: İtalyan.
0: Güzel geliyor.
1: Ama yapar o videoyu çekenlerin tepkileri de Türk seslerine olan tepkilerini de görüyorsun. Yani biz
0: yapmıyorlar ya.
1: Biz çekmiyoruz bize. Türkler çekmiyor videoyu. O halde bile inanılmaz sevilen bir sesimiz var bizim.
0: İki tane, üç tane prenses var bugün stüdyoda. Bizim Sena da burada.
1: Alışık
0: bir tane Can Dener burada.
1: Biz
0: evet.
1: Erkek erkeğe burada.
0: bugün biraz bayan yanı. Normalde vermezler bayan yanı. Bugün verdiler bayan yanı. Gizemciğim hoş geldin tekrar.
3: Hoş bulduk, teşekkür
0: ve tabii
3: ederim.
0: Ki canımız yerimiz hoşumuz bir tanem Can Dener de gelmiş. O da hoş gelmiş. Araya gidiyoruz. Ara dönüşünde final için, veda için buradayız. Biz kızlarla biraz dedikodu.

0: Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak

0: Tekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.

Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detay

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
4: Getir, mutluluk getir.
5: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
6: Vay be, bugünü de bitirdik. Nasıl bitti biz hiç şey anlamadık gerçekten. Konuklarımız
7: vallahi
6: var. Onlarla muhabbet ediyorduk. Yedin mi?
7: Yedim
6: oğlum
7: vallahi.
6: Beraber yedik işte.
7: Yok, yok konuk bitirdik. Alalım zaman geçsin. Yok öyle yapalım böyle yapalım. Helal olsun sana. Vallahi yedin.
6: Efendim Uğur Derin Dondurucu'nun kampanyası devam ediyor, hatırlatalım. İki renk seçeneği var. UED 8274 274 litre 7 bölmeli no frost dikey derin dondurucudan bahsediyoruz. Beyaz renk olanı 44.990, inox renk olanı 49.990. Bu ürünün ne avantajı var? 7 yıl garanti var. No frost teknolojisine sahip, kompresörde 10 yıl garantisi var. Onu da söyleyelim. Hem geniş hacimli hem no frost teknolojisi hem de uzun garanti süresiyle ihtiyaçlarınıza bir çözüm.
7: Uğur Derin Dondurucu'dan.
6: 30 Eylül son tarih.
7: iPhone'u.
6: Dün annemin buzdolabısı bozuldu.
7: Ah.
6: Evet, ben de baktım. Biraz siteyi de detaylı inceledim yani. Çok da güzel ürünler var. Sadece buzdolabı değil, diğer ürünlere de bir göz atılır. Onu da söylemiş olayım efendim. Selam ederiz Aydın Nazilli'ye.
7: Selam olsun.
6: Hadi yap kapanış konuşmasını.
7: Haydi sevgili Yıldırım, iyi ki de geldiler bir tane manın da gizeme. İlk başta onlara teşekkür ediyorum. Size güzel seslerini duyduk.
6: Ne güzeller ya.
7: Çok
6: İçeride
7: güzeller.
6: Oturuyorlar. Birazdan çay.
7: Neşeli, eğlenceli, nasıl kahkaha kıkır kıkır mis gibi gülüyorlar
6: çok
7: değil mi?
6: Çok enerjikler
7: vallahi
6: abi.
7: Aynı biz ya, böyle bir şey yok.
6: Bu kadar enerjik ya. Olur mu?
7: Olur işte, sabahın bu vaktinde nasıl enerjik oluyorsunuz diyorsunuz ya bize. Bak herkes enerjik demek ki, bize özel bir şey değil bu. Herkeste enerji var. %71 İstanbul trafiği yoğunluğumuz var.
6: Oo.
7: 71'e vurduk sevgili Yıldırım. 3 ay sonra falan herhalde artık bu seviyelere geldik.
6: 80'leri görür.
7: Görür, geçmiş olsun.
6: Çünkü saat 8.55. 9.30'a kadar İstanbul trafiği genelde pik noktaya ulaşıyor.
7: Devam eder ondan yani, sonra artık
6: yükselir,
7: ne olur.
6: Biraz daha yükselir gibi.
7: Göreceğiz.
6: Senacığım, yağmur sevdin mi kardeşleri?
8: Çok sevdim, evet.
6: Bir sessizlik geldi kızımıza hemen.
7: Bir gördü tabii.
6: Bir gördü, bir böyle gördü, bir uzaktan bir izliyor bizimki.
7: Bunu ben de yaparım dedi.
8: Yok, estağfurullah.
6: Yaparsın çok isteyince. Bak hoca ne dedi? Çok isteyince oluyor dedi.
7: O tekniği öğrendikten sonra.
6: Ses eğitilebilir dedi.
8: Evet doğru.
6: Ses eğitilen bilen bir şey.
7: Sen beni hariç tuttu ama. Beni hariç tuttu içeride. O yayında söyleyemedim de diyor. Sen dedi çok zor dedi.
8: Radyo Klas duymuş galiba.
9: Türkiye'nin en klası evet. Radyo Klas'ta 98.7 frekanslarında ben Umutlu olan beraberliğiniz başlamış bulunuyor efendim. Herkes hoş.
6: Ya şunu yorumlatmak evet, lazım. Evet.
7: Keşke ya. Keşke yapsaydın ya, şunu ya.
6: Seslendirme ve diksiyon hocası, eğitmeni sayın bir tanem
7: nereden
6: Candan
7: nereye gelinemediğini görsün.
6: Şunu bir yorumlatsaydık ya.
9: Türkiye'nin en klası Radyo Klas'ta 98.7 frekanslarında ben Umutlu olan beraberliğiniz başlamış bulunuyor efendim.
7: Sen bunu nasıl hak edemedin ya?
9: Sevgili Yavuz Seçkin ve ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Radyo Klas mikrofonlarından sizlere ilk olarak sesleniyorum. Umarım bu son olmaz. Gerçekten çok heyecanlıyım. İnşallah çok iyi olacak. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum.
8: İnşallah çok iyi olacak.
9: Her zaman olduğu gibi Radyo Klas'ta sizlere eşlik etmeye devam edecek. Hadi bakalım keyfini çıkarın.
6: Hadi bakalım.
7: Hadi bakalım.
6: Hadi bakalım keyfini çıkarın.
7: Hadi oynayalım.
6: Yazık. Şu çocuklara yayın yaptırdınız, sektörü bitirdiniz. Vallahi sektörü bitirdiniz.
7: Çok geç, artık çok geç.
6: Sürem kalmadı, yoksa içeride erkenleri davet ederdik ama olsun. Kafa Açan Uzman
7: bitti.
5: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Reklam.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: telefon deyince vatan.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla mutlu
2: uykular. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: 21-28 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12 256 GB akıllı telefon 89.999 liraya. LG

0: liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip

0: kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
5: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi. Gazze için çağrıda bulunan Erdoğan, İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale getirildiğine vurgu yapan Erdoğan, Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir dedi. Manisa'da dün lisenin önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 11 öğrenciden 3'ünün durumu kritik. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın gerçekleştirildiği silahın çocuğun anneannesinin üzerine kayıtlı olduğunu ve dedesinin evinden aldığını söyledi. Ayrıca saldırıya ilişkin sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği tespit edilen 92 hesap hakkında erişim engeli kararı verildi. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı. Merkez Bankası Papel'in elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti. Papel hakkında daha önce yasa dışı bahis ve kara para soruşturması kapsamında operasyon düzenlenmiş ve şirkete kayyum atanmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Enver Altaylı hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Altaylı, ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit ettiği gerekçesiyle kamu görevlisine karşı tehditle suçlanıyor. Ankara'da etkili olan sağanağın ardından Keçiören ilçesinde oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. İstanbul'da dün başlayan yağış bugün şiddetini artırıyor. Akom'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert şekilde azalacağı uyarısı yapıldı. Yağışların öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
8: Basketbol erkekler 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Terfim Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek tarihinde 9. kez kupayı müzesine götürdü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut bugün Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu maç programı açıklandı. Buna göre maçlar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: Serbest piyasada dolar 48 lira 83 kuruş, euro 55 lira 84 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.411, yarım altın 22.269, çeyrek altın 11.138, gram altın ise 6.826 liradan alıcı buluyor.
9: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 23 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 32 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 45 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 14 dakika.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
8: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Antalya 28, Adana 30, Kayseri 29, Trabzon ve Erzurum 26 ve Diyarbakır 34 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem Efendi birazdan. Reklam.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
2: Biz yeni sevdik, lekeleri sildik, uyguna geldik. Doğa.
3: Temizlik doğasında var.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
5: Next. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Reyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Reklam.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
1: Paraflay'ın katkıları.

0: sızım. Alem Efendi.
1: Birazdan.
2: Söylemiştim ya, dinleseydin sen arada sırada. Bundan böyle olsa olsa seninle. Merhaba merhaba.
1: Birazdan.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
5: maksimum. Reklam.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Aragaz. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Ekspertise Dino Bile. Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin. Tek aşkı
2: kalbimin. Hatemoğlu, babadan oğla.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: şirketlerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Otorapor, Oto Ekspertiz.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Otorapor, Oto Ekspertiz.
4: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Bak, Mondium'a bak. Reklam.
5: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
6: Saat 10. Bu bir reklamdır.
7: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
11: Basketbol erkekler 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe Terfim Beşiktaş'ı 72-59 mağlup ederek tarihinde 9. kez kupayı müzesine götürdü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut bugün Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu maç programı açıklandı. Buna göre maçlar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: BIST 100 endeksi %0,35 puan düşüşle 13.152 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 83 kuruş, euro 55 lira 84 kuruştan işlem görüyor.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Alem FM yol durumu.
11: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 16 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 42 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 2 dakika.
10: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
11: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.280, yarım altın 22.205, çeyrek altın 11.106, gram altınsa 6.807 liradan alıcı buluyor.
10: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, tek yanınızda doğa.
7: Temizlik doğasında var.
8: Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.

0: Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin ilk Oto Ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başında.

karşınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sessizlik doğasında var. Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Reklam.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine çok, mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen fonlardaki tekil yatırımcı sayısını açıkladı. 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğu bildirildi. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma ise sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı. MASAK, finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemelere gitti. Buna göre ön ödemeli kart ve elektronik para birimlerinde kimlik tespiti sınırları iki katına çıkarıldı. Ayrıca mobil ödemeler için uygulanan tek seferlik ve aylık işlem eşikleri de güncellenerek artırıldı. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. 9 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lisenin önünde silahlı saldırı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı. Saldırgan bir gün önce kız meselesi nedeniyle darp edildiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca okul saldırısıyla ilgili sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği tespit edilen 92 hesap hakkında erişim engeli kararı verildi. Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Kalender 25 yaşındaydı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki köyde bir evde çıkan yangın 7 eve sıçradı. Alevlere müdahale sürüyor. Ankara Keçiören'de oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bugün etkisini artıracak. Yağışın saat 11 itibarıyla şiddetlenmesi ve akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sağanak, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Esenyurt gibi ilçelerde su baskını yaşanmasına neden olabilir. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 5 lira 57 kuruş ucuzlayacak.
5: Haberler bitti. Devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan. Reklam.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır. Kazancım ve

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Birazdan reklam.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, mutluluk
3: getir. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona. Ekspertise Dino Bille.
0: Reklam.
7: Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları, dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Otorapor, Otoekspertiz.
0: Reklam.

Alem Atmosfer bir alem portal radyosudur. Sadece yapay zeka ile hazırlanan şarkıları çalıyoruz. Yapay zeka ile hazırladığın şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder. Alem Atmosfer'de senin

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol takımının aday kadrosuna Mustafa Eski Hellaç dahil edildi. Uluslar Ligi'nde heyecan yarın başlıyor. A Ligi 1. grupta yer alan A Milli takım Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı konuk edecek. Trendyol 1. Lig ekibi Bandırma Spor'da forma giyen ve bir dönem Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut bugün Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 13.252 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 83 kuruş, euro 55 lira 80 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.

0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.118, yarım altın 22.123, çeyrek altın 11.065, gram altınsa 6.781 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Antalya 28, Adana 30, Kayseri 29, Trabzon ve Erzurum 26 ve Diyarbakır 34 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elini.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
8: Uçarsın bu fiyatlara.
9: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
10: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz marka.

0: dünyası. Dynamo Soto Expertise.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'la Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
3: Paraf'la İnkar.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Otorapor, Otoekspertiz.
2: Reklam.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen fonlardaki tekil yatırımcı sayısını açıkladı. 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğu bildirildi. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma ise sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı. MASAK, finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemelere gitti. Buna göre ön ödemeli kart ve elektronik para birimlerinde kimlik tespiti sınırları iki katına çıkarıldı. Ayrıca mobil ödemeler için uygulanan tek seferlik ve aylık işlem eşikleri de güncellenerek artırıldı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Başkan vekili CHP'li Medine Pamuk'un istifasının ardından gerçekleştirilen oylamada AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz, Adalar Belediyesi Başkan Vekili seçildi. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. 9 kişi gözaltına alındı. Bir dönem Süper Lig'de de forma giyen futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Kalender 25 yaşındaydı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki köyde bir evde çıkan yangın 7 eve sıçradı. Alevlere müdahale sürüyor. Ankara Keçiören'de oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç hasar gördü. İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bugün etkisini artıracak. Yağışın saat 11 itibarıyla şiddetlenmesi ve akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sağanak, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Esenyurt gibi ilçelerde su baskını yaşanmasına neden olabilir. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 5 lira 57 kuruş ucuzlayacak.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın.
2: Defter dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
6: Türkiye'nin ilk Oto Ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Oto
2: Rapor, Oto Ekspertiz. Reklam.
3: Alem FM uygulamasını indirdin mi? Podcast canlı yayın. Alem FM cebinde.
2: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pilot'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilot'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Reklam.

0: tamam.
1: Saat 14. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Fransa ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol takımının aday kadrosuna Mustafa Eski Hellaç dahil edildi. Bir dönem Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yeni Malatya Spor profesyonel liglere veda etti. Bu sezon yer aldığı Nesine 3. Lig 3. gruptaki maçlarına çıkmayan sarı siyahlı takım PFDK kararıyla amatör lige düşürüldü. Trendyol 1. Lig ekibi Bandırma Spor'da forma giyen ve bir dönem Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut bugün Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

0: maç saat 21.30'da başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 13.252 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 83 kuruş, euro 55 lira 80 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.118, yarım altın 22.123, çeyrek altın 11.065, gram altınsa 6.781 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
2: Anladım ki sen yalansın. Yalanlarla kalp çalansın. Arkamı dönüp seni aramışım. Bir bakmışım ki yalanmışsın. Ben içimde hep seni, sense hep ayrılığı taşımışsın. Senden son bir ricam var. Şu hesabı kes de üstü kalk.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın beni. Ben deli gibi vurgunum sana.
0: Birazdan.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
5: Hayır Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com.
6: Sensat.com. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega

0: expertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Reklam.

Alem Atmosfer bir alem portal radyosudur. Sadece yapay zeka ile hazırlanan şarkıları çalıyoruz. Yapay zeka ile hazırladığın şarkını iletişim@alemefem.com'a gönder. Alem Atmosfer'de senin imzanla çalalım.

0: birazdan.
1: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Tiyatro sahnelerinin ve televizyon programlarının unutulmaz isimleri Süheyl ve Behzat Uygur, efsane programları Şahane Pazarı tiyatro sahnesine taşıyor. Gösteride bir döneme damga vuran bardak oyunu ve balon oyunu gibi unutulmaz yarışmalarda sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, Şahane Pazar'ın 25 yıl sonra bile özlenen ruhunu günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak. Sen de bu güzel gösteride yerini almak istiyorsan hemen biletini al. 27 Eylül saat 21'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
0: Reklam.

Herkese merhabalar, ben İdo Tatlıses. Yıkılmayız öyle, şimdi Alem FM'de. Cümle Alem burada.

0: saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Alem efendim, birazdan.
1: Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm.
0: Birazdan. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
3: Ekspertise. Dino bile. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister, ister ol.
6: Reklam.

mürettebe. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: Alem Efendi. Birazdan. Alo. Birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde. Reklam.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda.

0: Instagram'da alemfm.com. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Amili futbol takımının cuma günü saat 21.45'te UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmayı Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Öte yandan amili takımın aday kadrosuna Trabzonspor forması giyen Mustafa Eski Hellaç dahil edildi. Bir dönem Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yeni Malatya Spor profesyonel liglere veda etti. Bu sezon yer aldığı Nesine 3. Lig 3. gruptaki maçlarına çıkmayan sarı siyahlı takım PFDK kararıyla amatör lige düşürüldü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut bugün Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST yüz endeksi 13.264 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 83 kuruş, euro 55 lira 72 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.032, yarım altın 22.072, çeyrek altın 11.039, gram altın ise 6.765 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 17, Ankara 23, İzmir 22, Antalya 28, Adana 30, Kayseri 29, Trabzon ve Erzurum 26 ve Diyarbakır 34 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Ya minibüstesindir? Yallah şoför,
6: yallah. Elde ücretleri tutalım lütfen elde.
4: Ya otobüste?
7: Fazla akbil olan var mı?
4: Metrobüste de olabilirsin.
8: Burası istasyon. Avcılar merkez.
4: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
9: Serdar Gökalp.
4: O da bu yollarda seninle.
10: O da bu yollarda seninle.
4: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 23 Eylül 2026, günlerden çarşamba. Ha, buraya Alem FM sevgili dinleyenler. Ve mevzu başlar. Kimi trafikte, kimi evde, kimi işte, kimi evden çıkacak, kimi işten çıkacak, kimi eve girecek, kimi işe gidecek. Kimi kadın, kimi erkek, kimi genç, kimi yaşlı, kimi yol, kimi yol. Herkese merhaba sevgili dinleyenler. Herkese selam.

Nasılsınız? Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? İyi mi? Var mı bir şey? Her geçen gün daha çok öğrenci görüyorum. Ne güzel, pıtır pıtır yürüyorlar. Anaokulun ilk açıldığı gün bu kadar yoktu ya. Gitmediler mi, ne yaptılar bilmiyorum.

İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederim Sıla Hanım. Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Eyvallah Levent abi. Aleykümselam. Sağ ol Muhammed. Nasılsın? Teşekkürler. Yaşar abi, sen nasılsın?

Süleyman Bey merhaba. Merhaba. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım. Şermin Hanım selam. Selam selam, sağ olun, teşekkür ederim. Evet, başladık, hadi bakalım başlayalım. Hava müthiş, bir ceket yeter. Gece de full yağmur yağdı. İnşallah tamam, şu yağmur işi bitmiştir inşallah. İnşallah bitmiştir. 0536-901-8902 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası değerli dinleyenler. 536-901-8902 ya da Twitter Serdar Gökalp, ya da Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Buralardan ulaşabilirsiniz bana. Bizim evden de iyi yayınlar demişler. Thank you. Ev halkı. Teşekkür ederim size de. Sağ olun. Var olun. Hazırsanız veriyorum konuyu. 536-901-8902. Herkesin vazgeçtiği bir şey vardır. Kimi aşkından, kimi işinden, kimi alacağı şeyden, kimi gideceği yerden, kimi ondan, kimi bundan. Neyden vazgeçtiniz sevgili dinleyenler? En son vazgeçtiğiniz şey nedir? 0536-901-8902. 536-901-8902. Değerli dinleyenler, neyden vazgeçtiniz? 536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Neyden vazgeçtiniz? Ben mesela taşınmaktan vazgeçtim ben hiç. Vazgeçtim taşınmaktan. Şebnem Ferah şarkısı gibi oldu değil mi? Vazgeçtim taşınmaktan. Hiç ses yok biliyorsunuz. Allah hiç verme. Müzik yeteneği az, sıfır ya. Sıfırın altında sıfır. Sıfır bile değil. Neyden vazgeçtiğiniz sevgili dinleyenler? Nokta nokta noktadan vazgeçtim dediğiniz ne var değerli dinleyenlerim? Hayallerimden, aşkımdan, işte ne bileyim, düşüncelerimden falan. Ey iki sevgi pıtırcıkları, çok güzel insanlarsınız ama bunu sabah programına yazarsınız. Haberiniz olsun. Neyden vazgeçtiniz? Tazminatımdan. Bana ne olur tazminat demeyin. Bana tazminat ve EYT demeyin bana ya. Ya bir insanın yanında işe başlayan çocuklar emekli olurdu, o çocuk, o adam hala olmaz. Yani ben neyse demeyeyim. Demeyeyim. Tazminat hiç demeyin zaten bana. Hiç demeyin tazminat. Dizel arabam vardı, ondan vazgeçtim demiş efendim. Bir haftadır falan benim araba satılık diyorum sağda solda eşe dosta. Kaç para diye soran bile yok. Soran bile yok yani. Nedir, ne olur falan. Hani arabanın bir şeyi var. Eskiden mesela araba satılık dediği zaman hemen sorarlardı. Abi kaç istiyorsun, kaç para? İşte nedir, ne değildir falan diye. Almasa bile çevrendeki insanlar şey derdi. Abi biz ilgilenelim, biz satalım falan diye. Soran dahi yok. Soran. Yok. Ya ben ilana falan çıkmadım. Yani hiç öyle bir şey yok. Ben gerçi zamana kadar hiçbir arabayı ilanla satmadım galiba ya. İstanbul'dan Ethem. Kaldırım dururken cadde ortasından yürüyen insanları uyarmaktan vazgeçtim demiş efendim. Bazı yerler var. Ben araba park konusunda, hani ben doğma büyüme Şişli. Benim köyüm Şişli. Çok yoğundur. Bütün caddeler Şişli'ye çıkar. Hani her yer Parislerle, her yer Şişli'dir. Ben Şişli'de bile Üsküdar'daki olayları görmedim abi. Üsküdar'da iki şeritli yok. Doğancılar Caddesi değil mi? Bir şuraya bir bakın yolunuz düştüğünde. İstanbullulara sesleniyorum. İstanbul'da park yeri bulamadınız mesela değil mi? Park yeri bulamadınız. Doğancılar Caddesi'nde yolu kapatacak şekilde park edip gidebiliyorsunuz. Ha, bunu yapın diye demiyorum ha, ironi bu. Yani oraya araba çekene bir şey olmaz. Ondan sonra yayında böyle dedin der, bana sararlar. Aman. Aman. Beygiri yüksek arabalardan vazgeçtim. Asla vazgeçmeyeceğim bir şey. Asla. Borçsuz yaşama takıntımdan vazgeçmeye çalışıyorum demiş efendim. He, Yaşar abi bak, benim bundan önceki arabalardan birini Yaşar abi aldı mesela, dinleyicidir bizim. Yaşar abi arabayı satmayı düşünüyor, satıyorum. Hani ilanda falan yok da satıyorum. Bilgin olsun Yaşar abi. Arabanın tek şeyi, tek hatası, hatasız araba 50 binde, tek hatası dizel olması. Bu arabanın 2300 motor dizel olması. İşi bırakmaktan vazgeçtim. Tanıyamıyorum dostlarımı.
Selam Serdar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Bir kızgınlıkla miras olan 400 dönüm araziden vazgeçtim. 400 dönüm arazi vazgeçmek. Wow. Diyet yapmaktan vazgeçtim. Kilo vermeye çalışmaktan vazgeçtim.

Dün gece Truman Show'u seyrederken bir kutu dondurma yemişim sevgili dinleyenler, durduk yere. Hani hiçbir şey yok böyle filmin böyle işte 30. dakikasında falan, dur ya bir şeyler bakayım dedim. Ben gece yemiyorum. Hani yemediğim halim bu. Bir kutu dondurma yedim. Yemek yemiyorum yani. Bitince fark ettim. Ne oluyor dedim ya. Bayağıdır da seyretmiyordum şeyi. Truman Show'u. Dizel'e bu akşam indirim var, haberin olsun demiş efendimiz. İyi bakalım. Ne kadar var indirim?

5,5 lira. Güzel, 95 lira oluyor. Bayağı iyi. Tamam, vazgeçtik o zaman. Tamam. Güzel, 95 lira oluyor. İyi. Değil mi? Öyle mi oluyor? Ben en son takip etmeyi bıraktım çünkü ben. Bayağı inmiş ya. Evet yani bayağı. Evet, bayağı inmiş. Bayağı ucuz da. Tamam, o zaman hiç sorun yok yine. Allah Allah. Bana mı şey geliyor acaba? 5,5 lira. Gece 5,5 lira indirim var Serdar. Hadi yine iyisin demiş. Çok iyi canım ya. Evet, maşallah. Yani. 91 lira oluyormuş bu arada. Dinleyici düzeltmiş. 91-92 lira oluyor diye. Tamam, 91 lira. Anladım. Teşekkür ederim efendim bu müjdeli haberi bana verdiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Dinleyicimizin verdiği haberle bildiriyorum. Akşam dizele gelecek indirimle 91 lira, 92 lira oluyor değerli dinleyen. Evet, yok mu? Bak, dizel de düştü. Yok mu arabayı alan? Kemal Sunal'ın kahve muhabbeti gibi oldu değil mi? Köyün en güzel kızını... Radyoların en kral adamının arabası. Bak bak, şu farlara bak, direksiyona bak. Yaşar abi, bir daha düşün bak, dizele 5,5 indirim gelmiş. Ona göre. Parayı çıkarttın zaten. X'ten, Twitter'dan vazgeçtim artık, orada yokum. Niye?

Şu an ne kadar dizel demiş. Ya abi yani bana yazabildiğine göre WhatsApp, şu an akıllı telefon falan var. Yazsana abi Google'a. Google'a yazsana ya. Şu an ne kadar diyor. 96 30 falan, 96 ya, 96 buçuk de. Hani yuvarla öyle bir fiyat yoktu. 96 buçuk de şu an. Lan 5 buçuk indirim gelirse 91 olur işte bu. Mazot alacaktım, indirimi duyunca vazgeçtim demiş efendim. Anladım. Ben bu arada İstanbul'u söyledim. Ha, ya.

Yüzme kursundan vazgeçtim. Benim arkadaşım yüzme bilmeyenlere bir şey söylüyor, hemen yüzmeyi öğreniyorlar. Ben size söyleyeyim, belki siz de öğrenirsiniz. Oğlum tahtayı bile atsan batmıyor ya, ne uğraşıyorsun? Yani yeteneğe lüzum yok dedi yüzme için. Bunu kime söylese böyle dalga geçiyormuş gibi oldu. Yüzmeyi çözdü biliyor musun? Tey. Nerede düşürdün?

0: İnsanlardan beklenti duymaktan vazgeçeli yıllar oldu. Bravo.
1: Unutuldum, unutuldum, kurutulmuş güller gibi. Yosun tutmuş duvarlara yazılmış.
0: Akaryakıt almaya niyetim varken dinleyicimizin vermiş olduğu indirim haberi sonrası motorun almaktan vazgeçtim. Bak, görüyor musun? Kitleleri etkiliyoruz yani. Cahile laf anlatmaya çalışmaktan vazgeçtim. Biz 2025 yıl başında bir karar verdik. 2025 yıl başında çok mutluyum verdiğim karardan. Ben uyuyorum. Siz uyuyor musunuz bilmiyorum. Sevgili dinleyenler, sizle beraber verdik biliyorsun. Cahili tersliyorum ben sevgili dinleyenler. Bana ne derse desin hiç önemli değil. Aman ukala desin, aman çok bilmiş desin, aman ne biçim davayı, hiç önemi yok. Bana ne derse diyebilir. Çünkü terslemeyince de diyor. Bir de kim cahil kim değil belli değil. Belki de cahil olan biziz biliyor musun? Çünkü kime sorsam aman bırak o cahil, aman bu cahil, aman şu cahil, aman şu cahil, aman şu cahil, aman şu cahil. Hiç akıllı adam yok. Hepimiz cahiliz demek ki. Yani bilmiyorum. Onun için ben tersliyorum artık. Hiç. Direkt tersliyorum ben. Direkt tersliyorum. Son cümle şey oluyor. Biz sizi hiç böyle bilmezdik oluyor. İlişik kesiliyor. Öbür türlü yok. Babacım susmuyor yani. Uğraşamam ben. Oldu. Anası babası doğursun biz büyütelim. Yok ya. Ya yok ya. 2025 yılbaşında karar verdi. 24 müydü? Ya bir yılbaşıydı işte, hatırla. O günden beri mutluyum verdiğimiz kararla. Ben uyuyorum. Sizi bilmem.

0: Para biriktirmekten vazgeçtim, artık sadece yiyeceğim. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Hüseyin ara verelim demiş. Verelim gelelim, hadi bakalım ver. Ver gelelim.
1: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni vidi göz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, imkanı
1: getir. Reklam.
2: Parafla'nın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
2: Paraflay'ın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
1: Bu bir reklamdır.
5: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Adaşım, Denizli mazot 87 lira. İndirimden sonra 83'e düşer sanırım demiş efendim. Bir dakika dur, Denizli'ye gitsek, depoyu fullesek gelsek. Fullesek gelsek.

Erzurum'da 100 liraydı dizel. Allah'tan geçen hafta elektrikli araç aldık. Çok ucuz. Bizi ilgilendirmiyor demiş. He, biz bayılalım değil mi? Bir günde sizi ilgilendiren, bizi ilgilendirmeyen bir şey olur. Onda da biz böyle tavır alırız. He. Bana ne ya derim yani. Sizin yerinize cevap verdim sevgili dinleyenler. Sizin yerinize.

34 yıllık evliyim. Son 5 yıldır düşünmeden vazgeçtim. Eşim benim yerime düşünmeden vazgeçtim. Yanlış okumuşum ha. Eşim benim yerime her şeyi düşünüyor. Çok zevkli demiş efendim.

İstanbul'dan vazgeçtim, Ankara'ya taşındım. Dur bakayım şöyle. Evlenmekten vazgeçtim diyen var efendim. Niçin? Hani sebep ne?

Abi arabanın aküsü bitti. Takviye yaptık. Kayıtlı radyo kanalları silindi. Radyonun da dijital göstergesi bozuk. Frekans yazısını göremiyorum. Ne çalıyorsun söyle de bulalım. Arıyorum arıyorum radyoyu bulamıyorum demiş efendim. Dur bir dakika, canlı yayında hemen teknik destek olarak arıyorum seni. Dur bakayım.

0: Alo, merhaba.
1: Abi merhaba, şu an buldum radyoyu. Sen benim mesajımı okurken. Ha,
0: buldun mu radyoyu?
1: Buldum abi, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Hemen bire kaydediyorsun hemen.
1: Hemen abi, hemen.
0: Hemen et hemen, hemen et.
1: Memnun oldum Serdar abi. İsmim Sadık. Nasılsınız? İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim Sadık abicim. Sen nasılsın? İyi misin?
1: Teşekkür ederim abi. Ankara trafiğindeyim. Devam ediyorum.
0: Neredesin? Bir aktarsana trafik durumu.
1: Pursaklara doğru gidiyorum. Aydınlık evlerden. Trafik akıcı abi. Herhangi bir tıkanıklık yok. Biraz yoğunluk başlamak üzere şu an.
0: Anladım Sadık abi. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Sağ olasın. Görüşürüz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: dilerim. Eyvallah abi. Teşekkürler. Var ol. Sağ ol. Thank you. Tüh be. Neyse ama bulmuş ama.

İnternette bizim komşuyu gördüm sevgili dinleyenler. Elektrik süpürgesi tanıtıyor. Evet, komşu. Çok şaşı. Erkek. Öyle şey yok. Merhaba merhabam var sadece. O beni biliyor, ben onu biliyorum falan. Hani elektrik süpürgesi tanıtıyor. Kaç takipçisi var diye girdim baktım. 2000 takipçisi var değerli dinleyenler. Herhalde süpürgede onda kalacak yani, bilmiyorum ama. Eyvah. Denk geldim. Algoritma, hani etrafımdaki. Bana genelde mesela bizim altı hiç elimle girip aramışlığım yok falan. Şeyde YouTube, ben alt komşuyu devamlı şey yapıyor, bana tavsiye ediyor. Git falan diyor. Lan gitsem kapıyı çalarım zaten. Evet, hazır mısınız? Hazır mısınız sevgili arkadaşlar? Kafa bulaşık teli ise size iyi geleceğine inandığım bir şey çalacağım şimdi. Hazır mısınız? Bak. Hani 30. saniyede falan oh be rahatladım diyeceksin. Evet, 3, 2, 1 buyurun.

Geçen yayındayken bir şarkı vardı ya, işte bu sırf bunun için not alayım diyorum, almıyorum ya. Unutmam diyorum, hep unutuyorum. Bir şarkı vardı, onda da çok böyle bir kelime tekrarı vardı. Dur ya, bunu dinleyiciye sorarım dedim de vallahi unutmuşum be sevgili dinleyenler. Yani bir şarkı vardı ama bilemedim. Her şeyimi herkese anlatmaktan vazgeçtim. O öyle kolay vazgeçilebilecek bir şey değil ama o birazcık şey, ona gıybet diyoruz galiba ona, değil mi? Evet. İçinizde bazı WhatsApp kullanıcılarının kullanıcı adı kullandığını görüyorum. Başladı mı uygulama? Kullanıcı adı. Tamam, alabildin hani, ayırttın falan, bunu anlıyorum tamam da. Kullanıcı adı başladı mı acaba? İçinizde bazılarının, öyle görüyorum yani, kullanıcı adı. Başladı mı?

Evet başladı, ben kullanıyorum demiş efendim. Ha, bu ilerleyen günlerde birazcık programın akışkanlığını zorlayabilir. Çünkü mesela beni biliyorsunuz, ben sistemi değiştirdim birkaç senedir. Aradaki santrali ortadan kaldırdım ben kendi programlarımda. Hani bana yazıyorsunuz, ben direkt buradaki şeyden, uygulamadan arıyorum sizi. Çünkü hani yazıyorsun, WhatsApp numarası var burada falan filan. Şimdi ama kullanıcı adı gözüktüğü zaman nasıl yapacağız o aramayı? O birazcık akışkanlığı etkileyebilir. Ya da ne bileyim, başka bir sisteme geçeriz, ne olsun. Bunu da biz bulduk zaten. Sonra bir tane daha bulalım. Sorun yok yani.

0: Evet, dur bakalım şuradan. Sevdiğimi söylemekten vazgeçtim. Sevdiğimi söylemekten vazgeçtim. Aha, tam bir şey şarkıya giriyordum. Hüseyin şey dedi, ara verelim dedi. Olur Hüseyin'cim, verelim. Ver kardeşim arayı. Ver arayı, gelelim.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ekspertizse Dino Bile.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Mondium'a bak.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Boş kal.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yerinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Serdar İnegöl'den saygılar. Bugün tam 3 ay oldu sigarayı bıraktım. Maşallah. Hadi bakalım. Devamı demişim, pardon. Darısı tüm içenlerin başına inşallah. Amin amin amin. Başladı WhatsApp kullanıcı adı demiş efendim. O kademeli açılıyor galiba, herkese açılmıyor. Galiba.
1: Zaman zaman seni o saran düşünceler bitti.
0: GTA 6 oynayacak mısın konsolda? Tabii ki canım. Ön sipariş verildi. Bekliyoruz işte çıksın diye.
1: Ateşlerinde duman duman senle yaşadığıma sözüm yok.
0: Araba almayı düşünüyordum, sonra baktım şirket aracı bende kalıyor. Geri vazgeçtim demiş efendim. Öyle bak, en güzel tekne arkadaşının teknesi, en güzel araba şirket arabası, en güzel ev kendi evin. Bunu şey yapma yani bunu. Şöyle de değişiyor, en güzel araba kiralık araba da olabilir yani, o da öyle de değişebilir kiralık araba.

En güzel araba kiralık şirket arabası. Kendi arabası olunca üzerine titrer. Kiralık olunca umursamaz pek. Aa, o da olmaz ama o da yakışmaz. Hani kendi malına sahip çıkacaksın. Şirketin ya da başkasının malına aman filan. O da olmaz yani. Sevmediğimiz hareketler bunlar bizim. Lütfen. Rica ediyorum bak. Sevmediğimiz hareketler. Niye durdu şarkı? Kenan Doğulu'nu söylemesi lazımdı. Ha.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne gelmiştiniz. 2019-2020 Adem de oradaydı. Bir kış günü fotoğraf çekilmedim diye pişman olmuştum. Öğretmen adayım, atama bekliyorum. Gelin hocam, istediğiniz zaman aşk olsun ya. Gelin gelin, sorun yok yani. İstediğiniz zaman çekilelim hocam, gelin yani. Biz gelmişiz. Şimdi sırada sizde, buyurun. Kanepenin dili olsa. Acaba niye soruyor bunu? Var ya, bu kanepenin dili olsa da anlasa filan. Şey mi anlatacak kanepe? Ne oturdu bana be? Ne oturdu?

Aslında bak enteresan konu biliyor musun? İkinci saatte ona doğru hatta yavaş yavaş geçiş yapabiliriz. Eşyalar konuşsa hangi eşyanız ne der sizin için? Hangi eşyanız sizin için ne der sevgili dinleyenler? 536-901-8902 hangi eşyanız sizin için ne der eşyalar konuşsa? 536-901-8902 536-901-8902 Benden zannediyorum benim bilgisayarım bana yeter bir sal beni baba artık der yani. Beni bırak yani şöyle bir sene falan açma der. Bak mesela ben evde değilim, evde odamda bilgisayar açık, hala bir şeyler yapıyor. O da yetmiyor, ben dışarıdan da bağlanıyorum bazen. Hani dışarıdan da bağ. O artık de yeter artık de. Benden herhalde cep telefonu bilgisayarın çektiği kadar çekmemiştir sevgili arkadaşlar. Benden bilgisayarım çok çekiyor benden, yalan yok ya, onu söyle çok bildiğin çekiyor benden. 536 901 8902 eşyalar konuşsa hangi eşyanız size ne der? Değerli dinleyenler hangi eşyanız size ne der? Her anında yanımda istiyorum. Kulaklık beni artık temizle der. Konuyu var ya başlamadan bitirdin yemin ediyorum. Vallahi billahi bak. Arabam artık değiştir beni der. Cevap ver. Televizyon kumandası artık beni bantlamayı bırak kardeş der demiş efendim. Söyle, bu kanepenin bir dili olsa, anlatsa dünya sarsın. Kanepenin dili olsa. Çok sevişmeyi... Yeni fark ettim ha şarkıya bak ya. Kanepenin dili olsa diyor.

Süpürge. Ne çektim beder demiş efendim. Süpürge ne çektim beder. Tişörtlerim yırtıldım artık bırak beni der demiş efendim. Ya herkesin evinde bak milyarder de olsan böyle evinde bir yerine bir leke değmiş işte nasıl söyleyeyim bir yere takmışsın ufak yırtmışsın. Çamaşır suyu gelmiş işte fişne suyu dökmüşsün filan ama atmamışsın. Şöyle eşyalar vardır yani mesela aman bunu evde giyerim ya filan. Ekru yazmış Ekru. Dolabın dibindeki bazı ayakkabılarım. Kaç yıl oldu buradayız. Giyeceksen giy artık bacım demiş efendim. Ayakkabı niye giyilmez? Mesela alınıp niye giyilmez? Bende de o var biliyor musun? Bak ben de mesela şöyle bir şey. Ayakkabıyı aldığım zaman ayağımın rahat ettiği ayakkabıyı ayağımda parçalanana kadar giyiyorum ben. Bir de benim şöyle bir sıkıntım var. Ayakta tırnak batması denilen bir bela var bende. Ben öyle her ayakkabıyı da giyemiyorum. Eğer ayağım rahat ediyorsa ayakkabı parçalanana kadar giyiyorum. Eskiyince de hep şey diyorum. Keşke bir tane daha alsaymışız zamanında falan.

Telefonun bilmem ne bilmem ne CEO'su, üreticinin bir şey CEO'su şey demiş. Biz o telefon ekranlarını geliştirebilmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Telefona ekran koruyucu koydukları zaman tüylerim diken diken oluyor demiş. Epilasyona git şekerim. Epilasyona git. O zaman bu kadar pahalı olmasın ekranlar. Yani epilasyona git. Bir, ikincisi ekranı sen yapmıyorsun ki, benim bildiğim başka bir firmadan alıyorsun sen ekranı. Benim bildiğim o yani. Çık, çık, çık, çık, çık. Daha neler? Daha dün gece değiştirdim ekran koruyucumu. Aldığımdan beri ilk defa bu arada. Beni yak, beni, ne oldu şey? Beni.

0: Ya bir saat başı arasın sonra geliyormuşuz efendim. Ver kardeşim arayı gelelim.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntı

0: müzik doğasında var.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın, CHP'nin kurumsal kimliğini örseleyen, CHP'de duramaz sözlerine işaret eden Yavaş, daha önce parti içinde şahsımla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağını söylemiştim dedi. Mansur Yavaş'ın istifa açıklamasının ardından Ankara'da CHP'li 7 belediye başkanı partiden ayrıldıklarını açıkladı. Yavaş'ın istifa kararına da CHP'den ilk tepki yine Müslim Sarı'dan geldi. Siyasi aidiyetini netleştirmiş diyen Sarı, kimse kendisini CHP'den üstün görmesin demek hadsizlik mi oluyor diye sordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa tek taraflı bir işlemdir, kendi siyasi tercihi dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise alacağı karara saygılıyız, kendisinin birinci sorumluluğu Ankara halkınadır dedi. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. CHP'li Medine Pamuk'un istifasının ardından boşalan başkan vekilliği koltuğuna AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz seçildi. Manisa'daki okul saldırısını gerçekleştiren saldırganın olaydan önce cep telefonunu sıfırladığı belirlendi. Saldırganın odasındaysa farklı ideolojilere ait sembol ve notlar bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında zanlı dahil 9 kişi gözaltında. Saldırıda yaralanan ve yoğun bakımda tedavileri süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak tanık sıfatıyla ifade verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Fon piyasasında yaklaşık 2 yıldır bir hareketlilik olduğunu belirten Gürlek, "Asıl amacımız mağdurların paralarını alabilmesi," dedi. Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'nin mali suçlarla mücadelesine tam not verdi. 40 tavsiyenin 38'i uyumlu bulunurken gri liste riskinin bulunmadığı belirtildi. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 5 lira 57 kuruş ucuzlayacak.
5: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Debriyaj ve fren. Şu Bursa'dan taşın artık der demiş efendim. Debriyaj ve fren. Çocuklar sürekli koltukta zıpladığı için çocuklar yeter artık der. Bizim kanepe. Arabam yeter artık yıkayıp durma beni derdi demiş efendim. Motosikletim. Senede bir bari olsa beni bir yıka be adam der demiş efendim. Arabam abi sana minnettarım der. Toz kondurmuyorum. Çamaşır makinem. Beni artık rahat bırak der. Sifon ne çektim be.

0: Araba. Debriyaja yarım basıp vites değiştirdiğim için sana ehliyet veren kim kardeşim de. Bizim zamanımızda şey derlerdi mesela. Ayağını debriyajın üstünde bile tutmayacaksın. Hani bırak basmayı filan. Ayağını debriyajın üstünde bile tutmayacaksın derlerdi. Öyle yokuş kalkış, mokuş kalkış falan yok. Bizdeki yokuş kalkış duvalarlaydı. Mesela dik yokuşlarda falan el freniyle kalkırsa Allah'ım ne olur sen bana yardım et derdin. Yarım debriyaj kaldırırdın. Şimdi öyle bir şey yok. Yokuşlarda kaydırıyorum derdi. Son 5 senedir falan duymuyorum bunu. Ama eski tip arabaların debriyajlarını da mesela kuş serisinin debriyajını ben hiçbir arabada yakalayamadım abi. Çok hani böyle kaymak gibi derler ya harbiden. Kuş seri debriyaj öyleydi mesela. Alo merhaba. Aa pardon çok özür dileyerek ben yanlışlıkla ben kapattım. Çok çok çok çok çok özür diliyorum. Ben arıyorum hemen bir daha. Alo.
1: Efendim.
0: Abi çok özür dilerim ilkinde ben kapattım kusura bakmayın.
1: Estağfurullah sıkıntı yok. Buyurun.
0: Nasılsınız iyi misiniz?
1: Tamam olsun iyiyim siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim abi çok teşekkür ederim. Debriyajı yarım basıp değiştiriyormuşsunuz.
1: Ben de rahatsızım.
0: Kim diye konuştun şu zamana kadar?
1: Sizin bizim benim çalıştığım okulun sahibine çok benziyordu. Ondan da telefon bekliyordum.
0: Tüh be. Ama karşıda çıkan numara da tam okul sahibi numarası değil mi?
1: Aynen öyle çift sıfır deyince ya bu dedim tam bizim patronun numarası kesin öyle açtım telefonu.
0: Bak bu bazen şeyleri mesela böyle aramam gereken insanları bu numaradan arıyorum böyle tedirgin açıyorlar böyle. Efendim abi.
1: Ben tam ondan telefon beklerken aradığın için direkt kendimi oraya doğru gitmeye hazırladım.
0: Bak bir şey diyeyim bu numarayla arayıp merhabalar İçişleri Bakanlığı'ndan desem yememe şansın yok
1: kesin,
0: yani.
1: Ben kesin yerim abi arabaya biner oraya doğru gelirim yarım debriyaj.
0: Abi yarım debriyaj kullanıyormuşsun sen bizim dönemimizde hani böyle 90'lı 2000'lerin başındaki şoförlerce çok böyle dalga geçilen, hakir görülen. Ama anoda araba kullanmayı biliyor mu diyen şey böyle cartlama var mı mesela cartlama?
1: Ya cartlama yok şimdi araba eskiden bir eski model arabam vardı bundan 6 ay öncesine kadar onda vardı.
0: Onda var mı
1: cartlama? Şimdikinde biraz daha naif geçiyor vitesler ama yarım debriyaj olduğu için bazen ses geliyor.
0: Anladım abi peki. Senden araba alınmaz yani plakayı söyle yanlışlıkla almayalım.
1: Abi söylemeyeyim plakayı da ben şey yaparım. İyi satıcıyımdır böyle şeyleri söylerim ben alıcıya.
0: Şey der misin mesela abi 5 senedir yarım debriyaj kullanıyorum arabayı.
1: Son sattığım arabada şeyi söylemiştim hani şanzımanda sıkıntı olduğunu söylemiştim. Ona rağmen aldılar sonra gene tartışmasını yapmıştık.
0: Şimdi ama abi kişiyle. Çünkü şöyle bir olay bak şimdi şanzımanda sıkıntı var ayrı 10 senedir yarım debriyaj kullanıyorum ayrı. Şimdi şanzımanda sıkıntı var ne var mesela abi ufak bir ötme var tamam bakarsın şanzıman ya o bu dişlidir ama 10 senedir yarım debriyaj kullanılan arabanın şanzımanında sıkıntı yoktur çünkü şanzıman yok.
1: Abi işte ben maksimum arabayı bir yıl kullandığım için şimdiye kadar.
0: Zaten bir yıldan fazla gitmez ki moruk
1: yarım. Gitmiyor zaten ben bakıyorum bir yıl kullanıyorum baktım ses fazla gelmeye çalışıyor. Hemen veriyorum ilana gel.
0: Neredensiniz abicim acaba?
1: Aksaray'dan arıyorum.
0: Aksaray'da. Yani. Allah'tan İstanbul trafiğinde falan değilsin öyle yarım debriyaj.
1: Orada arabayı 3 günde bırakırız herhalde ya yolda.
0: Fazla 3 gün fazla otoparktan çıkamazsın öyle dur kalkı.
1: Muhtemelen abi öyle olur.
0: Aksaray'da yapmış olduğun dur kalkı İstanbul'da sadece otoparktan çıkarken yaparsın. Hani Aksaray'daki
1: kesinlikle. Bir Aksaray'da ama şimdi Aksaray'da küçük bir şehir ve nüfus gittikçe artıyor. Sabah 15 dakikada geldiğimiz yolu şimdi 25-30 dakikada

0: köprüye.
1: Evli misiniz siz?
0: Evliyim.
1: Tamam, Mahmut Bey değildir o. Mahmut Bey trafiği olsa ailem dağılırdı yani. Anladın mı? Hala evliysen Mahmut Bey değildir o. Hadi selamlar abi.
0: O zaman. Saygılar abi.
1: Saygı bizden. Görüşürüz abi. Teşekkürler. Evet. Yuvam dağılırdı moruk. Mahmut Bey trafiği değildir o yani.

0: Herkes sevgiye duyuyor.
1: Uygulamada sorun mu var? Vallahi bakayım, hemen önümdeki ekranda açık benim uygulama. Şu an bir problem yok. Ama bak yine diyorum, başka şeylerden dinliyorsunuz bizi. İşte yok radyo koltuğu, yok radyo anteni, yok radyo bir şey filan. Hani onlar da yayın gidiyor, sonra bize internette yayın yok diyorsunuz. Biz bakıyoruz, bizde var ya. Üçüncü parti uygulamalardan lütfen dinlemeyiniz. Alem FM uygulamasından dinleyiniz. Lütfen, lütfen, lütfen. Ha, onda bir problem varsa hemen müdahale edelim ama şu an bakıyorum yok. Benim önümde Android'de, iOS'ta. Bir dakika, hatta Android'e de bakayım. Ben demin iOS'a baktım. Şöyle Android'e de bakayım. Android'de de bir sorun gözükmüyor. Varsa bir şey bizim kendi uygulamamızda söyleyin, hemen müdahale edelim sevgili dinleyenler, hemen. Hemen. Hemen müdahale edelim. Ama şu an bir şey gözükmüyor. Tesbih sabah akşam çekiyorum Serdar, yeter beni rahat bırak diyordur demiş efendim. Hayret, kaybetmeden tesbih tutabiliyor musunuz? Telefonum bir sal beni artık der.

Erkeğe bak ya, erkeğe mesela. 10 erkekten 5 tanesi boxer'ım yeter beni de. Ya abi ne olur. Erkek eşittir pislikmiş gibi algılanıyor. Pislik, kirlilikmiş gibi algılanıyor kadınlarda. Sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden. Vallahi sizin yüzünüzden. Erkek erkek değildir sevgili dinleyen. Erkek erkek değildir.

0: kalemim, beni artık ellere verme derdi. Klozetim. Sen mi da bunu yazan kadın bir de galiba. Bakıyorum şimdi. Bunu yazan kadın mı? Galiba Sinem Hanım. Sinem Hanım hiç yakışıyor mu Allah aşkına? Yakışıyor mu yani? Dur bir arayayım bakayım. Bir arayayım bakayım. Evet. Bakayım ulaşabilecek miyiz? Şöyle. Evet. Çalıyor ha. İnşallah ulaşabileceğiz. Bakacağız şimdi. Numaradan da ürküyor olabilirler. Ha, açıldı. Alo.
1: Alo.
0: Sinem Hanım galiba.
1: Evet, buyurun.
0: Merhaba. Radyodan arıyorum. Merhaba. Ben Serdar Gökalp.
1: Tanıdım sesinizi.
0: Ablacığım şu yazı yazılır mı ya? Sakın söyleme. Hani.
1: Ya okumayacağını zannettim ama tam da o sırada yayın kesildi. Ben duyamadım. Söylemiş miydiniz yayında?
0: Ben yayında senin yazdığını okusam yarından itibaren yayın yok zaten ya bu. Abla hani şu ya. Bak Sinem adına şu çıtı pıtı sese falan şu yani diyecek bir şey bulamıyorum size.
1: Ya ne bileyim yani şu dönemde o kadar çok şahit olduk ki söyleyemedim.
0: Anladım, ben de söyleyemedim, manasız olduğunu için. Ama peki bir şey, klozetiniz bunu gerçekten der mi?
1: Yani iddia edebilir diye düşünüyorum. Yani onunla bir bu konuda münakaşaya girebilirdik. Hayır sen, hayır ben diye.
0: Anladım. Neredensiniz efendim siz?
1: Kocaeli.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Ev hanımıyım.
0: Ev hanımısınız.
1: Evet.
0: Tamam canım, çok sende daha çok yoktur o zaman diye düşünüyorum yani. Hani dışarıda gezmediğin için o ne? Ya,
1: yani geziyoruz aslında. Ev hanımı olduğumuz zaman evde oturmuyoruz aslında yani.
0: Ya şimdi konu değerli dinleyenler, yani abla öyle bir şey yazmış ki yayın mümkün değil. Ben

0: değil, 10 radyocu birleşsek yayında anlatamayız şu an. Evde misiniz şu anda? Yok yok, estağfurullah canım, kusurluk bir şey olur mu?
1: Yok şu an dışarıdayım.
0: Ben onun için buradayım yani. Yoksa bilgisayara bağlarız, her gönderilen mesaj okunur.
1: Ben, evet doğru. Evet,
0: ben onun için. Trafikte misiniz efendim?
1: Trafikte sayılırım, evet. Şu anda trafik, arabadan indim yani.
0: Aktarabiliyor musunuz bir trafik durumu?
1: Trafik durumu şu an akşam üzeri trafiği, evet var. Var ama ben kaçtım yani, yakalanmadım sayılır.
0: Hmm, anladım efendim, peki tamam. İyi yolculuklar, görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkür ederim, var olun, sağ olun. Thank you.

spor aletlerim. Beni ya kullan ya birine ver der demiş efendim. Başka programda yine sizden bahsettilerdi. Bahsetsinler abi, konu yok ki işte. Boş. Benim işim gücüm var, görmüyor musun? Sıkıntı yok yani. Bahsedebilirler. İşleri yok ki başka. Arkamızdan konuşanlar arkamızda kalmaya devam edebilirler. Benim için bir sorun yok. Yani

Yayın düzeldi. Abla ne yazmış ki? Yok zaten okunabilecek bir şey olsa okurdum. Değerli dinleyiciler. Okunabilecek bir şey olsa okurduk zaten. Motosiklet artık yağ mı değiştir? Şirket arabası senin kullanacağın arabanın derdi herhalde demiş. Benim de tesbih. 2 senedir aynı tesbih elimde demiş. Nasıl tutuyorsunuz onu? Vallahi gerçekten bak nasıl tutuyorsunuz? 2 senedir aynı tesbihi nasıl kullanıyorsunuz? Bu çok büyük bir başarı bu. Yani 2 senedir aynı tesbihi kullanmak. Ben evden dışarı çıkartmıyorum artık. Kusura bakmasın kimse çıkartmıyor. Artık çıkartmıyorum. Hani çünkü benzincide para çıkışmayınca üstünü tesbih olarak aldığım gibi davranılıyor koleksiyon ürünlerine. Ben artık yok.

0: Abi mesleğimden dolayı bütün pantolonlarımın sağ arka cebinin biraz üstü yırtılıyor. Nasıl? Onlar da konuşabilir. Yeter artık. Bir kılıf al diye demiş efendim. Ha, telefon sokup çıkartmaktan mı? Neyden acaba? Diş fırçam. Parasını ben vereyim. Yenisini al, yeter artık, bırak beni öleyim demiş. Bir tesbih doğada 30 senede kaybolur ama arkadaş ortamında 10 dakikada. Ya ben artık çıkartmıyorum evden hiç. Hiç yani. Hiç. Serdar, bu tesbih yeni geçti elime. Ne olduğunu bilmiyorum ama kaliteli bir şeye benziyor. Sence ne olabilir? Abi fotoğraftan anlamak mümkün değil. Anlarım diyen varsa da yalan söylüyor. Mümkün değil yani. Çok böyle, çok hani tabiri caizse özür dilerim. Çok dandik bir şey de olabilir. Çok iyi bir şey de olabilir. Ben bunu fotoğraftan bilemem ben bunu. Artık ele alınca bile anlaşılmıyor. Hüseyin ara verelim demiş. Ver Hüseyin'cim arayı. Gelelim sonra.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20...

0: 20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam. Bu bir reklamdır.
5: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

3 yıldır kullandığım tesbih. Sıkmak eğri var. Yani plastik. Yok çünkü öyle bir şey. Uzun uzadıya anlatmayayım bir daha. Keyri var bir tanedir. O da o damla olan sıkma. Yani özür dilerim. Dost acı söyler. Plastik yani demek. Ya bir de bu şimdi yeni nesil arabalarda, hani elektronik arabalarda falan, hani bizde şey vardır. Vitese, aynaya falan tespih asma vardır. Bu yeni nesil arabalarda millet arabasını mı kıyamıyor, ne oluyor bilmiyorum. Kadın erkek genç yaşta araç sahiplerine sesleniyor. Beni şu anda arabasından dinleyenlere. Arabanızın süsünü bir fotoğraflayıp gönderir misiniz bana? Hani tespih olan tespih, kokusu olan koku. Genelde aynaya asılır. İşte sinyal koluna asılır, vites koluna dolanır filan. Arabanızda bir süs, bir eşya, böyle bir sizin dokunuşunuz var mı? Bana bir fotoğraf göndersenize. 536-901-8902. 536-901-8902. Bir ona bir bakalım, bir ara konu yapayım bunu. Merak ettim. Çünkü yeni nesil araçlarda görmüyorum çok. Kıyılamıyor galiba arabalara. Mesela vites topuzuna boncuk dolanmış şey görmüyorum hiç. Hani elektrikli araba görmüyorum. Mesela ya da sedir kumaşı serilmiş koltuk falan da görmüyorum mesela. Kadın, erkek, genç, yaşlı. Bana bir fotoğrafını çekin gönderin. 536-901-8902. 536-901-8902.

Özürler olsun, şu an kilitlendi efendim. Yağmur gibi yağıyor mesaj. Bakamıyorum hangi mesaja baksam, bekle diyor. Ekran dönüyor. Biraz bekleyelim bakalım. Yani. Teşekkür ederiz yine WhatsApp'ı kilitlediğiniz için. Ben de o arada aklıma bir şarkı geldi. Dur bakayım size çalayım, hatırlayan var mı? Bak, git gez dolaş Türkiye'de şu anda bu şarkıyı aklına getirip çalan başka bir programcı olursa söyle bana, ben de yarın gelmeyeyim onu dinleyeyim. Söyle bana. Al bakalım.

Bende bir süs var ama bilmiyorum göndersem mi göndermesem mi, dalga geçebilirsiniz demiş efendim. Gönder gönder, korkma, emniyete şey yapmayacağım. Emniyete ispiklemeyeceğim. Şarkıyı hatırlayan var mı şarkıyı?

Şu anda aynada şey görüyorum ya, koku görüyorum, parfüm görüyorum. Bir hanımefendi tesbih asmış aynaya. Annem hacdan getirdi demiş efendim. Peki.

Türk bayrağı çok görüyorum. Maşallah. Bayrağım her yerde. E tabi takım şeyleri var, kokuları var. Galatasaray'ı gördüm. Beşiktaş'ı gördüm. Kocaeli'yi gördüm. Şurada Bursa var değil mi? Evet, Bursa'yı gördüm.

Oğuz abi dinliyormuş beni. Oğuz Koloğlu. Abi selam, neredesin abi? Neredesin? Dur bakayım yazdığı şeye. Evet, şöyle yazdığı şey. Aramızda kalsın. Yazdığı şey aramızda kalsın. Oğuz abinin de radyo dinlediği şeydir ya. Senede 3 kere radyo dinler. İkisinde beni dinler zaten. Hani o 3 kere dedim, o 3'ü de beni dinlemek için aradığı radyolara takılırım mecburen. Oğuz abi devamlı araba değiştirdiği için hangi arabasına kaydedersek kaydedelim, 2 hafta sonra yok o araba. Oğuz abi selam, neredesin? Ceza muhabbeti çıkınca ben asmaya korkuyorum demiş efendim. Çok özür diliyorum, pardon, kusura bakmayın. Aynaya böyle koku süs falan asmak soramadım yani. Görüşü engelleyen tamam, eyvallah. Görüşü engelleyenler bazı diploma falan asıyor yani böyle. Onlar tamam eyvallah, da böyle ufacık süs falan asılınca o. Hadi canım ya. Ciddi mi? Hakikaten mi? Vites topuzunu giydirenler var sevgili arkadaşlar. Böyle giydirmişler. Vallahi eli kolu var.

Anadolu Otoyolu'ndaymış Oğuz abi. O zaman en güzel soru, nereye gidiyorsun abi? Nereye gidiyor? Radyo kapatmasın diye lafa tutuyorum Oğuz abi. O şimdi kapatırsa 2 sene sonra karşılaşırız bir daha.

Abi bende de sıkma kehribar tesbih var. Gözüm gibi bakıyorum. Da demin plastik dediniz. Niye ki demiş efendim. Öyle bir kehribar yok abi. Sıkma kehribar ne biliyorum? Çok kısaca anlatayım. Ondan sonra ara verelim. Yok ara vermeyelim. Evet. Şu. Normal kehribarı hani böyle işliyorlar ya mesela kolye yapacak falan işte. Kolye yapacak. Tesbih yapacak falan. Kesiyor böyle işliyor falan. Tozları önüne dökülüyor ya adamın önüne. O dökülen tozları işte plastikle karıştırıyor. Adı üzerinde sıkma. İnternette görüyorum mesela Osmanlı sıkma kehribar falan. O sıkma kehribar dediğini zamanında Osmanlı'da saraydan birine götürsen seni sürerlerdi buradan. Seni buradan sürerlerdi. Osmanlı sıkma kehribar. Osmanlı'nın bundan haberi var mı acaba? Abi internette görüyorum sıkma kehribar diye 100 bin liraya 150 bin liraya tesbih satılıyor ya. Alan da var ha. Sıkma kehribar. 100 bin 150 bin filan. Şaşırmış yani insanlar. Vallahi şaşırmış. Kehribar bir tanedir. O da o damla denilen. Sıkma adı üzerinde. Dökülen tozları bir kimyasalla sıkıştırıyorlar. İşte sıkma. Sıkıyorlar. Bu boncuk oluyor. Kolye oluyor. Küpe oluyor filan. Kolyede de böyle. Ne bileyim bileklikte de böyle. Yüzükte de böyle. Onda da böyle. Bunda da böyle. Hepsinde böyle. Hocam tesbihçiyim arayın isterseniz detaylı konuşacağım. Hocam ustam selam ederim. Detaylı konuşacak bir şey yok. Galiba yanlış demedim değil mi? Bana da tesbih ustaları demişti. Öyle bir sıkma kehribar falan filan diye bir şey yok yani. Var da işte kehribar değil. Şimdi ona bak. Dur bakayım şuradan. Gönderirsen bir sticker'ımız olsun demiş. Göndermez miyim ya? Göndermez miyim ya? Birisi yanlış bilgi demiş. Kesin buna sıkma kehribar diye 100 bin liraya tespih sattılar ondan öyle. Yanlış değil abi git sor. Kehribarcılara sor. Yani ben de onların söylediğini söyle. Ustaların söylediğini söyle. Birazcık ilgiliyim konuyla. Bak Muharrem Bey yazmış. Tespihçiyim arayın konuşalım diye. Doğru dediniz. Sıkma kehribar, ateş kehribar bunlar hurafe. He mesela su kehribarı diyorlar mesela. Su kehribarı falan. Ateş kehribarı falan yani. İçine kırmızı plastik katınca birazcık böyle bir alev rengi oluyor. Ateş kehribarı diye 100 bin liraya satıyorlar. Pardon. Satıyorlar. Yanlış bilgi diyenin adına çok üzüldüm ya.

Oh be, işten çıktık, eve doğru gidiyoruz. Sen de radyodaysan, değil mi? Benim de günün en sevdiğim saatleri yaklaşıyor. Çünkü akşam yemeğini sağlamıyorum. Hava kararınca yemek yemediğim için akşam yemeği saati. Onu sağlamıyorum yani. Şimdi yolda olanlar, evde ne yemek var diye düşünenler filan. Menüde ne olursa olsun sofranın eksilmez misafiri var. Bardağı dökerken köpüren, her yudumda içimizi ferahlatan Sarıyer Kola. Ve Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Yayında her gece Alem Efendi, onu da hatırlatayım. Yanında ister güzel bir ev yemeği olsun, isterse hızlıca söylenen bir pizza. Sofrada bizden tanıdık, samimi lezzet Sarıyer Kola yakışır. Eve dönerken bakkaldan, marketten Sarıyer Kola'yı katmayı unutmayın. Unutanlar varsa gece Serdar Yayında dinlesinler. Milli takım tişörtüyle beraber ben elimden geldiğince gönderiyorum. Ama siz giderken unutmayın. Afiyet olsun, kulaklarınız bende kalmaya devam et. Nasıl yerleşti?

40 yıllık tesbih ustasıyım, arayın İza. O Allah, bütün ustaların da beni dinlediğini bilmek mutlu etti beni. Gerçekten sağ olun, teşekkür ederim. Ama abi konuşacak bir şey yok yani. Hani aklın yolu bir sıkma, kehribar diye sıkma diye bir şey. Hani başka bir şey varsa konuşalım ama bunda konuşacak çok bir şey yok. Oğuz abi Tuzla'daymış. Tuzla. Hemen trafiğe bakayım diyeceğim ama

0: Araç süslerinde genelde artık aynaya asılan görüyorum. Çünkü yeni nesil arabalarda vites kolu, vites topuzu yok. O böyle devamlı vitesle oynayanlar zorluk çekmiyorlar mı? Onlar vallahi zorluk çekmiyorlar mı onlar? Onlar için büyük problem. Çünkü vites topuzu yok. Tutacak bir şey yok yani orada. İstanbul yol durumu. Vakit yok. Tahmini geçiyorum. Hemen direkt söylüyorum. %65 şu anda İstanbul yol durumu. Asya yakası %67, Avrupa yakası %63. Ben tahmin etseydim de bilemezmişim zaten. Tuzla'ya bakıyorum. Oğuz abi, Tuzla girişinde şey var, problem var, haberin olsun. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Sorun yok. İkinci köprü Mahmut Bey Gişeler'de başlayan trafik Çamlıca Gişeler'e kadar var. Ters istikamette köprüye gelene kadar açık. Köprünün üstü yoğun akıcı. Sonra devam ediyorsunuz. Hayat birazcık şımartıyor sizi. Stadın oralarda yine trafik var. Mahmut Bey Gişeler'e kadar, hatta Isparta Kule'ye kadar var desek yalan olmaz. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı, bağlantı yolları
1: Çamalakko
0: İki istikamet içinde. Avrasya Tüneli her gün olduğu gibi. Tünele yaklaşırken trafik var. Tünelin içi açık. Tünelden çıkınca yine trafik var. Tersinde de, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de Fatih Sapan'ın orası sıkışık. Sonra yine hayat sizi şımartıyor. Zeytinburnu, Bakırköy, Ataköy civarı yine problem. Havaalanı Sapan'a girerseniz Sapak'tan girer devam edersiniz ama Basın Ekspres'ten gitmek isterseniz bir ara vereceğiz, aradan sonra geleceğiz. Sizde ne var? Söyle
2: söyle. Hayat bizde. Şey... Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: 30 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
3: Alem efem. Dünya alem burada. Yanına

0: Kendi para amma merak varmış ya. Ustayı bağlasana filan diyorlar. Mesela kocama aldığım hediye acaba çakma mıydı ya demiş efendim. Abi dur 2-3 tespihçimiz yazdı. Şuradan ilk gördüğümü bağlayayım hemen. Bir saniye madem öyle. Bir dakika. Hemen bağlayayım abi. Nerede şimdi onlar da aşağıda kaldı ya. İlk gördüğümü bağlayalım. Nerede? Şu abi miydi? Bu galiba. Evet buymuş. Bir tanesi buymuş. Peki. Aram çalıyor. Tamam.
1: Alo.
0: Alo, ustam merhaba.

0: Merhaba olsun.
1: Merhaba, Serdar ben, Alem FM.
0: Evet hocam, biliyorum.
1: Nasılsınız abi, iyi misiniz?
0: Çok şükür, siz nasılsınız?
1: Bizdeyiz abi, teşekkür ederiz. Tespihçi misiniz?
0: Evet, doğrudur.
1: Yapın mı nedir abi, tespih yapıyor musun? Onun ağzını yerim benden.
0: Arkada sesi geliyor mu?
1: Geliyor geliyor. Tespih yapıyor musunuz, ne yapıyorsunuz abi?
0: Yok, satım ya, ama atölyedeyiz.
1: Ha, atölyedesiniz.
0: Evet.
1: Anladım. Bir hanımefendi de yazmış. İşte birçok da şey var. Mesela diyor ki işte ya neyse, sıkma kehri var. Anlat abi, ben bir şey demeyeyim ya.
0: Abi sıkma kehri var dediğimiz bakalittir ya. Bunlar kehri var olur. Yani
1: benim dediğim yanlış mı abi? Hani öyle bir kehri var yok diyorum ben.
0: Evet doğru. Sıkma kehri var diye bir şey yok ya. Ha, tamam. Onlar normal bir reçine malzeme olur.
1: Evet.
0: Kalıba dökülür. Hı-hı. Bu kalıpta soğur. Çıktıktan sonra malzemeler kesilir. Tespih yapılır.
1: Bu. Yani var.
0: El yapımı, insan yapımı bir şey bu. Keribar değil.
1: Keribar dediğin doğada bulunan, o normal, hakikaten çıkartılmış, orijinal, organik değil mi? Keribar dediğin odur.
0: Aynen. Yani. Damla keribar o. Ne? O da ağacın reçinesinden böyle şeyleri düşer toprağa. Hı hı hı. O da tabii 100 yıllık olur.
1: Tabii o da 100 yıllık olur yani. Evet.
0: Aynen öyle.
1: Doğru, tamam. Yani öyle atıyorum mesela işte 2000 liraya 3000 liraya falan her boncuğunda fosil olan keribar tespih almak mümkün değil değil mi hocam?
0: Yok, o yani güvenilir birinden alırsan bayağı para eder de imkansız yani.
1: Düşün, ben internette görüyorum mesela 33'lük tespih her boncuğunda karınca fosili
0: karınca
1: var.
0: Karınca mı her, var? Her onlar yalan.
1: Yalan, hayvanlara yazık tabii yalan. Yani hayvanlara yazık çünkü o doğal bir şey değil.
0: Boşu boşuna öldürüyorlar hayvanları.
1: Evet yani hayvanlara yazık yani. Tamam.
0: Onlara kesinlikle kanmamalar lazım ya.
1: Gerçek keri bana nasıl anlasınlar? Kadın, erkeği, genci, yaşlısı?
0: Bu damla keri var konusunda mı?
1: Evet, nasıl anlasınlar?
0: Valla nasıl, bu piyasada Beyrut diye bir şey dolaşıyor. O da damlanın çakması oluyor.
1: Beyrut keri
0: yani bana. Duydum evet. Güvenliği yerden alsınlar ya.
1: Tam yani bir aldılar mesela, nasıl anlayacaklar? Var mı aklımızda
0: böyle
1: bir şey?
0: Böyle damla kere var çektikçe ele yapışmaya başlar.
1: Reçinayı salar değil mi?
0: Nasıl?
1: Reçinayı salar.
0: Aynen, biraz kokusu gelir. Yani böyle elinde bayağı bir sıkın zaman.
1: Ama o kadar vakit olmazsa nasıl olacak abi?
0: Baba. Nasıl?
1: O baba. Kadar vakit.
0: Bir dakika babacığım.
1: Çocuğa cevap ver. Tamam tamam, sen git abi, sen git. Çocuk durmuyor, öpüyorum seni.
0: Baba. Tamamdır, teşekkür
1: eyvallah,
0: ederim.
1: Eyvallah, teşekkürler. Hocam. Görüşürüz abi, sağ olasın. Teşekkür ederim, var olun. Bana en sonunda Bahri Bülbül'ü bağlatacaksınız bak yayına.

0: Belki diğer ustada şey vardır. Dur bakayım şöyle. Belki onda bir taktik vardır yani. Mesela taktik bende yok. Böyle ele mele alınca kullanınca anlaşılıyor da. Alo, merhaba.
1: Merhaba, merhaba Serdar Bey.
0: Ustam nasılsınız, iyi misiniz?
1: Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim ustam, teşekkür ederim. 40 yıllık tesbih ustasınız. Ciddi mi bu?
1: Serdar Bey, şimdi geçen günlerde bir Fatih Bey'in yayınında bir börek tartışması olmuştu.
0: Evet.
1: Oraya yaptım, maydanozlu mu olur, peynirli mi olur diye. Ben börek ustasıyım, arayın tarif edeyim dedim. Düştüler.
0: Anladım. Öpüyorum, görüşürüz abi. Hadi kolay gelsin. Hadi. Bunda benim soracak bir şey yok. Başka radyolarda börek anlatırsın abi. Öpüyorum seni. Dur bakayım. Ben de toptancıyım. Ararsanız anlatayım. Ne yapıyorsun? Sen de yufkacı mısın sen de? Nasıl yani? Demek ki usta Ankaralı değilse hiçbir şey bilmiyorum demiş efendim. Vallahi bilemedim abicim nereli olduğunu. Hiç bilemedim ben. Ya ben de kocama aldım. Elinden düşürmüyor. Ama gerçek mi değil mi bilmiyorum. 35 bin lira verdim demiş efendim. Bilemedim. 35 bin lira ciddi bir para. Bilemedim. Gerçeği de olabilir, şey de olabilir, sahtesi de olabilir. Hani onu anlamak lazım yani.

Koleksiyonerim, ara beni demiş. Oğlum arıyoruz, börekçi çıkıyor ya. Yani hiç gerek yok. Yapay zeka var abi. Yapay zekayı da sorabilirsiniz yani. Yapay zekayı da sorabilirsiniz. İşte sıkma keyri var. İşte bir şey keyri var filan diye. Onu da sorabilirsiniz yani.

İnternetten aldım. Tesbihin yanında kolye, küpe falan da veriyorlardı. Kolyeyle küpeyi hanıma veririm, tesbihi ben kullanırım dedim. 2 gün içerisinde geldi. 24 bin lira para gönderdim. Tesbih kullanırken işten anlayan bir arkadaşım elini aldı. Bu gerçek kehribar değil dedi. Kapalı çarşıda gittim, gösterdim. Gerçek kehribar olmadığını söylediler. Hanımın küpeleri gösterdim. Hanımın küpeleri gerçek çıktı. Abi adam börek anlatsaydı bari demiş efendim. Yok, o sabah programında o. Börek anlatmaması. Sabah programında.

0: tuzlu su testi yapılıyormuş. Vallahi börekçi değilim abi. Beni arayın demiş efendim. Vakit süre bitti abicim, süre bitti. Teşekkür ederiz, süre bitti. Hüseyin veda ederim demiş. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih'imle size iyi eğlenceler diliyorum sevgili dinleyenler. Akşam saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Ben Deniz her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp olarak bulunabilirim sevgili dinleyenler. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Alem FM. Cümle alem burada. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Banyo mutfaktan, her bulaşıktan, tek yanınızda doğar, doğar, doğar, doğar.
5: Temizlik doğasında var.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş

0: sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: Amili futbol takımının Cuma günü saat 21.45'te UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmayı Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Öte yandan amili takımın aday kadrosuna Trabzonspor forması giyen Mustafa Eski Hellaç dahil edildi. Bir dönem Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yeni Malatya Spor, profesyonel liglere veda etti. Bu sezon yer aldığı Nesine 3. Lig 3. gruptaki maçlarına çıkmayan sarı siyahlı takım, PFDK kararıyla amatör lige düşürüldü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut bugün Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buse'nas Sürmeneli finale yükseldi.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 13.286 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 83 kuruş, euro 55 lira 66 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 33 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 37 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.875, yarım altın 22.003, çeyrek altın 11.005, gram altın ise 6.745 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul, Ankara ve Kayseri 20, İzmir ve Trabzon 26, Antalya 29, Adana 30, Erzurum 22 ve Diyarbakır 33 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
5: Parafly'in katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
5: Parafla'yı

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: akşamlar, saygılar, sevgiler kıymetli dinleyiciler. Nasılsınız efendim? Her şey yolunda mı? Alem FM'de bir şov biter, bir şov başlar. Serdar'ıma teşekkür ederiz. Kaderim bu güzel şarkısı ne güzeldi be. İş çıktığı zaman hepimiz şarkısını söylerdik, hatırlarsınız. Öyle zannediyorum. Dinozorlara armağan ederek başlıyoruz. Hüseyin'cim daha böyle oy mu oynuyordun?
1: Yok, şey açıyorum, WhatsApp açıyorum.
0: Bir ses kaydı atıyor. O ne biliyor musunuz? Ulan yakalandık ya. Hay Allah be. Hay Allah be. Daha güzel bir şarkıyla giriş yapalımızı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, muazzam bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Burası Alem Efendim, ben Alem Efendim personeli Fatih Yıldırım. Kızımız Şevval yok. Bizi asiste edemiyor. Ayağını alçıya aldılar bugün. Evet. Ay Allah be, bir tane o, yarına bir tane o efekt ekler misin buraya? Oo. Oo.
1: Ben yapayım onu.
0: Sen yap ya da dur.
1: Oo.
0: Şş, öyle değil. Öyle değil. Ya bu Serdar'ın yayınında sana ne oluyor oğlum? Normale dönüyorsun. Serdar'da bir şey oluyor Hüseyin sana ya.
1: Oo.
0: Ha, aynen öyle, daha böyle. Ya Şevval kızımızın ayağını alçıya alıyorlar sevgili dinleyiciler.
1: Evet.
0: Hadi efekt.
1: Oha, tamam, pardon.
0: Şevval kızımızın ayağına efekti almıyorlar. Şevval kızımızın ayağına alçıya alıyorlar sevgili dinleyiciler.
1: Oo.
0: Hayır, üzgün oğlum.
1: Aa.
0: Şey gibi yapıyorsun. Oo. Varsa fazla alçı ben de alırım falan. Öyle değil, üzgün. Şevval kızımızın ayağına alçıya alıyorlar biliyor musunuz?
1: Oo.
0: Neyse, hastalıkla dalga geçmeyelim. Dalga geçmiyoruz zaten de. Hüseyin yaptı. Kızımızın ayağında bir problem varmış. Bu yüzden alçı alması gerekiyormuş. 10 gün aramız olmayacak. Geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Allah tez zamanda şifa versin inşallah diyelim. Bugün ağlamakla aradı beni. Niye ağlıyorsun dedim. Ya ayağıma bir şey olursa dedi. Yavrum zaten ayağına bir şey olduğu için alçı alıyordu. Daha ayağına ne olabilir dedim. Kendisine öyle söyledim. Tabii yani kız çocukları biraz narin oluyor ya, onda da böyle bir narinlik var. Evet. Bir şey olacak mı ayağım? Ya ne olabilir ayağına, yani en fazla alçı alacaklar bu kadar. Hepimiz dedi, bir örnek gösterme vardır biliyorsunuz. Önce kendinden örnek gösterirsin, sonra yan komşudan örnek gösterirsin. Böyle bir hastalıkla bir örnek gösterme mevzusu vardı. Ya bizim Kemal abi de vardı ya. Ayağını alçı aldılar, ondan sonra geçti gitti falan. Ben hemen kendinden örnek gösterdim. Ayağımı dedim alçı aldılar dedim ben. 2 ay boyunca radyoya alçıyla geldim dedi falan. Sakinleştirmeye çalıştım onu falan. Ama nasıl ağlıyor? Şıp şıp, şıp şıp su sesi. Kim söylüyordu onu?
1: Kim söylüyordu?
0: Neyse. Sonuç itibariyle hepinize selamı var kıymetli dinleyiciler. Geçmiş olsun dileklerinizi, fotoğraflarını Şevo'ya göndeririz. Allah şifa versin efendim kendisine. Sağ ol canım. Birazdan mevzu vereceğiz efendim. Şey gibi olmuş ama senin söylediğin hani, ben alçıyla geldim sen de gelebilirsin de. O da öyle söyledi telefonda, abi geleyim mi yani onu mu duyuyorsun diye. Hayır canım, o kastetmedim, sadece alçının şeyi yani, böyle büyütecek bir şey değil yani. Alçı bir de bizim çocukluğumuzda çok eğlenceli bir şeydi sevgili dinleyenler. Kolunuzda molunuzda ayağınızda alçı varsa arkadaşlarınıza imza attırdınız. Resim çizdirdiniz. Bu böyle keyifli bir şeydi alçı meselesi. Çok şey yapmamak lazım. Radyoya alçılı gelinebiliyor mu demiş. Valla 10 gün raporlu olduğu için Banu Hanım'a soralım buradan, bizi dinliyorsa eğer. Raporlu olduğu için bir kere rapor süresi boyunca radyoya gelemiyor diye biliyorum. Radyoya adım atması dahi teklif edelim. Banu Hanım gelebiliyor mu? Hüseyin Şevval'den biraz şaşırma dersi almalı demiş. Hüseyin'i bugün Hüseyin kafa olarak asla burada değil. Önünde bir bilgisayar, bir şey var. Telefon var. Telefonla bir yer. Hiçbir şey yok mu?
1: Yok.
0: Bugün beni acile yatırmalılar. Çünkü şu an kafamda kurdum. Bir şeye bakıyorsun orada da, neye baktığını çözemedim.
1: Bilgisayar açıp göstereyim.
0: Allah. Oğlum orada bir de dikkatli. Kesin WhatsApp'tan biri bir şey gönderdi buna.
1: Yok.
0: Zoom yapıyorsun. Zoom yap. Gördün mü zoom hareketini?
1: Gözümden gördün değil mi?
0: Gözünden gördüm. Bir oğlum bir şeyle uğraşıyorsun, bana göster.
1: Bak telefon burada.
0: Ben kıskanç oğlum, merak ederim.
1: Vallahi telefon.
0: Bir şey oluyor zannediyorum ya.
1: Yok.
0: Yok mu, hiç yok mu?
1: Hiç olur mu? falan diye.
0: Annenizin buzdolabı işini çözdünüz mü? Çözdük efendim. Buradan Uğur yetkililerine teşekkür edelim. Uğur Derin Dondurucu'ya ve Ahmet Aysan ve ekibine. Şaka değil bu arada, gerçek. Anneme dedim ki bir tane buzdolabı beğendim, sana buzdolabı hediye edeceğim dedim. Böyle yaptı. Klasik anne şeyisi biliyorsun. Anneciğim ne gereği var? Annem hayır, baban halleder. Ya dedim sen beğen bir tane bir buzdolabı beğen. Nereden beğendi?
1: Nereden?
0: Uğur Derin Dondurucu'dan.
1: İşte bu. Ay,
0: yemin ediyorum. Sadece hızlandırması için. Yani çünkü kadıncağızın dolabında tereyağları erimiş. Bana öyle söyledi. Dedi ki tereyağı. Kaçıranlar için söyleyeyim. Pazar günü annemin buzdolabına ne kadar sağlam 30 yıldır çalışıyor servise bile gitmedi dedim. Dün yayın sırasında ses kaydı ve fotoğraf attı bozulduğuna dair buzdolabının. Bugün de çözdük buzdolabını. Uğur ekibine, Uğur Derin Dondurucu ekibine ve Ahmet Aysan'a hakikaten çok teşekkür ederim. Bunu bir reklam gibi düşünmeyin. Bir memnuniyet mesajı olarak düşünün. Gerçekten çözdüler. İşi çözdüler. Dedi ki cuma günü teslim etsek olur mu buzdolabını? Olmaz dedim, tereyağları erimiş. Hadi öyle ya. Söyle. Vallahi tereyağlarım erimek üzere, lütfen dedi, hızlandı.

0: Konuşmalısını aldık. Uğur Derin Dondurucu'dan aldık. E tabi bu kadar Uğur'un konuşup gidip başka markadan almak da manasız olurdu yani. Yani bugün bozulduğunda giderim kapısını çalacağım biri var.
1: Tabii canım.
0: Yani, değil mi? Tanıyoruz abi, biz zaten tanıyoruz. Yerli, milli, daha ne olsun? Daha ne olsun efendim? Mevzu verdi mi? Nö. Buzdolabı beleşe mi geldi? Arkadaşlar ben Umut Bezgin değilim. Pazarına izi veririm, alırım. Öyle bedavayla falan işimiz yok bizim. Ama Uğur ekibine teşekkür ederiz. Şey olduğundan, nikah yaptığımız gün, yani evlendiğimiz gün sağ olsunlar koca bir derin dondurucu hediye ettiler. Umut bir fitnelendi. O zaman bak hatırlıyorum, yazışmalar duruyor. Bir daha mı evleneyim? Bana niye vermiyorlar? Bana da versinler bilmem ne gibi şeyler söyledi. Sağ olsunlar, o zamanlar böyle bir koca bir derin dondurucu hediye etmişlerdi zaten. Çok teşekkür ederiz. İş yoğunluğundan dolayı sabah yayınları podcast'ten dinledim. Uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. İyiydi efendim, sabahları çok gülüyoruz sevgili hocamızla beraber. Bizi ihya ediyor. Hüseyin nereye yavrucuğum? Bak böyle bu hareketleri beni delirtiyor ya bak. Bak şimdi gitti. Şu an geldi. Bak şimdi geldi, kamerayı aç. Oğlum şimdi açma. Açma ya, rahat ol, diğer blokta açarız. Şu an kapattı. Ya şu kulluğu beni bitiriyor. Kapıyı şu an kapatıyor. Çıkıyor. Evet, son bakışını atıyor. Evet, çıktı. Ya bu çocuğu var ya, sağlam bir dövmedikleri için... Gel gel, hoş geldin. Nereye gittin?
1: Yanına.
0: Doğru. Ama önce bir insan bir işaret yapar oğlum. Gidiyor, komple gidiyorsun zannettim.
1: Hızlı
0: korktum yani.
1: Ya, hızlı gelebiliyorum ya. Şu an beni bir anda gör istedim.
0: Eyvallah canım benim. Çok detaya giresim var da girmeyeyim şu anda. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Serdar abi size pastanede... abi size pastanede dedi, 17.55'te haberiniz olsun. Pastanede ne lan? Anlamadım. Ne dedi Hüseyin?
1: Pastane mi?
0: Öyle demiş, eminim. Serdar abi size pasta... Serdar abi size pastanesi dedi. Ne diyor lan? Sizi anlayamıyoruz efendim. Serdar abiniz konuşuyor kendince öyle. Ne diyorsa doğrudur. Serdar abinizin dediğini üstüne laf demeyelim. Hadi mevzuyu verelim. Hazırsanız bu akşamın mevzusu geliyor sevgili dinleyiciler.

0: Efendim bu akşam konuştuğumuz konu şu. Son 5 yıl içinde sizde değişen bir huy, bir özellik, bir bakış açısı. Eskiden böyle bakıyordum, şimdi böyle bakıyordum. Bugünkü mevzumuz bu. Atıyorum mesela eskiden işte retro giyinmeyeyim, böyle eski meski 1970'ler 80'ler giyim tarzını sevmiyordum. Hiç beğenmiyordum ama şimdi çok beğeniyorum. Bugünün mevzusu bu. Bunu konuşmanızı istiyoruz efendim. Eskiden garipsediğiniz ama artık yaptığınız şeyleri bize yazmanızı istiyoruz. 536-901-8902 bu akşam için WhatsApp numaramız. Yarın değişebilir gibi oldu ama. Yarın da aynı oraya kullanabiliriz. Son 5 yıl, hadi 10 yıl diyelim. Son 5-10 yıldır garipsediğiniz ama sonradan benimsediğiniz, kanadığım şeye dönüştüm dediğiniz bir şey varsa hem onu bize yazın lütfen. Abi yanlış anlama, dilenci değilim diyor. Alem FM sticker'ına ihtiyacım var. Arabam bunalımda. Benim camımda niye Alem FM sticker'ı yok diyor, ağlıyor. İnanç Kutlu, İnanç'a gönderdik. Dur sabitleyeyim şöyle. Bizim Hüseyin de görsün. Evet. Kınadığım şeye dönüştüm bu akşamın mevzusu, bize lütfen yazınız. Reklamlardan sonra size bu şarkıyı çalacağız.
1: Endamın yeter, gözlerin yeter.
0: Bak tahmin ettiğim şeyler hemen geldi. Türkü dinliyorum artık diyor. Eskiden türkü nelen diyordum demiş. Kınadığım şeye dönüştüm, mevzumuz bu.
1: Endamın...
0: Babet çorap giyenlere... Acayip kötü şeyler söylüyordum, artık söylemiyorum demiş. Hüseyin giyiyor musun baba çorap?
2: Asla.
0: Ne var giyene kötü?

0: bir şey mi söylüyorsun?
1: Yo, ben kendi tercihimi giymiyorum.
0: Peki mesela babet çorap giyen bir erkek yakın arkadaşın olabilir mi?
1: O tabii ki. Var zaten.
0: Öyle asla dedin ki şey gibi oldu. Hani babet çorap giyen bizim çadırımıza giremez ki. Ya. Hayırdır oğlum?
1: Şöyle rahat edemiyorum ben onunla.
0: Ha, yedik tamam. Tabii. Yedik. Mesela babet çorap. Eleştiriyordum diyor, artık babet çorap giyiyorum. Gibi gibi cevaplar böyle. Önce Hüseyin'den de bir cevap alalım. Kanadığım şeyi yapıyorum artık. Hüseyin'cim söyle.
1: Eskiden biraz daha sakindim. Hmm. Böyle dedim ki ya ne bu kadar geriliyorsunuz ya.
0: Sakin şimdi geriliyor musun?
1: Şimdi geriliyorum.
0: Allah Allah. Tabii. Peki yükünü nasıl atıyorsun gerildiğin şeyi? İş hayatı belki sana yaramıyordur. Olabilir mi? Olabilir. İşini değiştir. Yani.
1: Evet.
0: Mesela başka bir iş olabilir.
1: Mesela?
0: Belki başka bir radyo. Yok. Başka bir şey olabilir, kariyer olabilir.
1: Yani yok,
0: sonuçta genel... çok kollu bir adamsın abi. Yazıyorsun, mazıyorsun, senaristlik var, bilmem ne var. Bu zaten bir iki tane projeyi tuttursa randevu medyo bırakır. Yoluna bakar yok, yani. Bak, ben yazıyorum yani. Radyoda iyi işim var falan.
1: Hayır, olur mu canım? Radyo bizim hayat felsefemiz.
0: Yalan söylüyor bu, güzel yazar. Hüseyin'cim. Eskiden sinirli değildim. Cool'dum, artık sinirli biri miyim mi?
1: Yok, çok sinirli değil. Yani
0: az ya, sinirli.
1: Şey yapmaya gerek yok, bu kadar kasmaya gerek yok. Niye bu kadar sinirleniyorsunuz ya falan diyordum. Diyordum. Şimdi haklılarmış.
0: Ama çok para kazanmamız lazım. Öyle bir sinir mi peki? Evet. Bendeki de öyle bir sinir ha.
1: Niye böyle?
0: Bir an önce bahçeli ev almam lazım. Öyle bir sinir.
1: Ama şey gibi sende de oluyor bence o. Hani böyle mesela ağırlıktır, IQ seviyesinin
0: yavaşlık,
1: düşüklüğüdür.
0: Yavaşlık, evet. Kana ağırlar var, onlar bizi sinirlendiriyor. Hay evet, ağzın bal yesin çocuk. Efendim kısa bir ara, ara dönüşünde Kıraç endamı yeter diyecek. Bakalım yeter mi yetmez mi?
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
4: Yataşla mutlu uykular.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
9: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu akü bir numara.
11: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
12: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
13: Otorapor Auto Expertiz.
14: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
13: Otorapor Auto Expertiz.
14: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, Fixdeep akmaz. Yağmurda terde, Fixdeep yerinde.
15: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
16: Bursan Next.
17: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
18: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki Ev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belki Ev, ilk o güvencesiyle.
19: Belki Ev'de yaşamayı seveceğim.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Grupça oturduğumuz mekanlarda verdiğim siparişlere gelmiyor ya da en son benimki geliyor. Hiç şaşmaz diyor yani. Birden fazla başıma geldi. Artık bir yerden sonra diyorsun ki herhalde grubun en kekosu ben görünüyorum galiba. Herkesin yemeği en son benimki geliyor. Bir de bana en basitini söylüyorum ya. Ördek tabağında bilmem ne istiyor. Öbürü işte kebap istiyor. Kaşarlı tost diyorum en son benimki geliyor.
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

kanalında Kıracım bölümleri var. Böyle dağ bayır geziyorlar. Meraklısına tavsiye niteliğinde efendim. Bir bakınız. Çok güzel videoları var. Çok yok zaten, birkaç tane var. İzlenir. Böyle bir dinle.

0: linçlediğim, şey yaptığım, hoş görmediğim, uygun görmediğim, eleştirdiğim şey var ya, kınadığım şeye dönüştüm. Bugünkü mevzu o. Son 5-10 yılda böyle linçlediğiniz, beğenmediğiniz, puh falan dediğiniz şeyi yapıyor musunuz efendim? İş konusunda normal üstü idealistim. Artık aklımı, beni sosyal hayatta mutlu edecek şeylerle meşgul ediyorum diyor. Yani eskiden idealistim diyor, pardon düzelteyim. Artık o kadar da idealist değilim. Olduğu kadar olmadığı keder mi diyorlar? Öyle bir lafı vardı, onun olmadığı keder. Oğlum sana bugün ne oldu lan?
1: Ben de
0: hiç bak. Git içeride otur ya. Allah bir şey diyecek de böyle mikrofonunu açayım diye açtı mı? Bakıyor, bana bakıyor. La oğlum bir şey diyeceksen dele. Vallahi bir şey diyeceksin gibi geliyor.
1: Yo böyle, diyorum.
0: Böyle lafa giremezsin ya, hocan konuşur sınıfta böyle. Böyle hocam önceden 9-10'da nasıl uyursunuz derdim. He sabah, ha akşam 9-10. Şimdi yemekten sonra kendimi yatakta tutmak için savaş veriyorum diyor. 30 yaş, 30 plus problemleri bunlar diyor efendim. Öyle yaşınız ilerledikçe sevgili dinleyenler artık şey oluyor. Ne derler? Daha erken uykunuz geliyor. 9'da, 10'da, 10.30'da böyle sızıyorsunuz. Hatta ve kışın şöyle söyleyeyim, yatsı da erken okunuyor ya. Psikolojik olarak herhalde bizde yatsıdan sonra uyunur duygusundan mıdır? Evet. Elin İtalyan'ında böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yat sezanı duydun ya abi. Uyku geliyor. Böyle bir şey oluyor musun ya? Ben oluyor çünkü. Yatsı ezanını duyar duymaz. Çünkü yatsıdan sonra yani yatsı, yatmak, yatınız falan. İçinde yat geçiyor ya. Uyku geliyor. Ben öyle oluyor. Bilmiyorum
1: evet, size
0: öyle
1: geç oldu artık hadi.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Evet, Hüseyin de aramızda bugün. Sevgili Hüseyin hoş geldin. Lisedeyken babam benden büyük kuzenlerim ders çalış, çok çalışman gerek diye tavsiyede bulunurdu. Ben de hiç sağlamaz, madem bu kadar biliyorsunuz siz yapsaydınız diye eleştirdim. Şimdi her gördüğüm lise öğrencisini uyarıyorum diyor Enes. Ders çalışın çocuklar, ders çalışın diyorum demiş. Ders çalışın demiş. Abi dur bakayım şunu kapatayım. Eskiden bunu geçiyorum. Otomatik vites araba kullanmak tembelliktir diyordum efendim eskiden diyor. Şimdi eleştirdiğim şeye dönüştüm demiş efendim. Diyor kendisi. Niye istiyorsunuz? Ben de esnedim. Zaten bu esneme ve yemek evet. Konusundan gına geldi abi yani. Esniyoruz, mesaj geliyor. Esnemeyin. Yemek konuşuyoruz. Hamileyim lan ben. Hemen mesaj geliyor. Tamam kusura bakmayın efendim, özür dileriz. Evet, eskiden eleştirdiğim şeye dönüştüm. Mevzumuz bu. Bir arkadaşım askere gitti, kız arkadaşından ayrıldı. Çok gülmüştüm. Askere gittim, terk edildim. Efendim güldüm başıma geldi değil yalnız konu.
1: Evet.
0: Biraz onun gibi olmuş ama.
1: Ama sıkıntılı konu o.
0: O konuya hiç girmeyelim. Öyle güldüm başıma geldi değil. Yani kınadığım şey başıma geldi. Ama yok bu da oluyor lan o zaman.
1: Tabii kınamış ki gülüyor.
0: Gülüyor ki.
1: Gibi bir şey.
0: Bence dinleyicimiz doğru mesaj atmış.
1: Evet.
0: Hüseyin ne desem evet diyorsun oğlum. Allah Allah.
1: Gülmüş, kınamış, sonra başına gelmiş.
0: Diyorum ki adam yanlış mesaj atmış. Evet yanlış mesaj. Yok ya doğru atmış diyorum. Evet doğru atmış. Sen biraz deli muamelesi mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Doğru. Ona da doğru, ona da evet. Kınamak deyince kınamak demeyin diyor canım, kına çekti. Bak geldi. Hemen gelir. Hemen gelir. 536-901-8902 efendim. Eleştirdiğim kınadığım şey başıma geldi.
2: Senden ötesi yok. Aynayı sev.
0: Hüseyin'cim şu Ocak isimli bir dinleyicimiz bir şey yazmış. Onu hemen Selo Bey'e çok hızlı. Altına da şey yazar mısın? Selo'cum bir aydır Fatih abi şöyle söyledi. Bir aydır bu konuyla alakalı bir cevap geldi mi gelmedi mi, bu konuyu merak ediyoruz.
2: Patlat bu kafayı şimdi. Git patlat bu kafayı şimdi.
0: Öğrenciyken öğretmenlerim hep neye gülüyorsunuz söyleyin biz de gülelim derlerdi. İngilizce öğretmeni oldum, ben de aynısını söylüyorum. Hem de İngilizce olarak söylüyorum diyor. Ayşegül Süzük yazmış efendim.
2: İşim başına ne geldi? Ah be kar.
0: Kınadım başıma geldi diyor. Şarkı konumuzda ne kadar uyumlu değil mi? Dün yapanları çok saçma buluyordum diyor. Ben de yapmayacağım derdim. O iş öyle olmuyormuş diyor. Mecbur düğün yaptık.
1: Mecbur.
0: Hüseyin düğün istiyor musun, nikah mı?
1: Yani bana kalsa nikah.
0: Sana kalmaz yavrum.
1: Bana kalmaz.
0: Yenge ne derse o?
1: Yenge evet yani.
0: Evet.
1: Hanımefendi.
0: Bir yenge olursa şey bir hanımefendi olursa bizim yengemiz olacak. O ne diyorsa o oluyor. Caymış, şansını sev. Vurdulu kırdılı kadın. Lütfen düğünden bahsetmez misiniz canım, düğün çekti. Çok özür dileriz, pardon. Git patlat bu kafayı. Sürekli çocuklar hakkında konuşan insanları kınıyordum. Bir baktım ben de kediler köpekler hakkında konuşuyorum diyor. Onlar da benim çocuklarım diyor. Arkadaşlar bu konuda toplum olarak bence toplum olarak hemfikir olduğumuz nadir konulardan bir tanesi. Çoluğunuzun çocuğunuzun huylarını, suylarını, zekasını sağa sola anlatmayın, gıcık oluyoruz. Ve biz sizin çocuğunuzun zekasıyla ve ne kadar tatlı olduğuyla ilgilenmiyoruz. Burada kişisel olarak söylemiyorum. Toplum böyle düşünüyor diyorum. Millete kendi çocuğunuzun aklından, zekasından, harikalığından bahsetmeyin. Kimse dinlemiyor, umursamıyor, uyuz oluyor. Mümkünse çocuğunuzun eksiklerini anlatın sağa sola. Daha sempatik oluyor. Hani çocuk... Bizim oğlan da sınıfta kalmış. Geçen evet. Sınıftan atılmış. Yok bilmem ne olmuş falan gibi şeyler.
1: Ama çocuk sinir oluyor bu duruma da.
0: Çocuk bilmesin canım. Çocuğa bilmeyi versin. Böyle vardır ya sürekli çocuk, kendi çocuğun güzellemesini yapanlar vardır. Vallahi benimkiler çok tatlı, inanılmaz ya. Ben karnelerim müthiş. Çok iyi okullarda okudular yani, müthiştirler vallahi. Özellikle büyüğü çok acayiptir.
1: Bu yeni nesil mi bunlar?
0: Yeni nesil bunlar yani.
1: Çünkü çok, bizde şey var.
0: Çok acayip.
1: Amcanın yani. Oğlunu gördün mü?
0: Yani bizde ya. Aşağılama vardı. Şimdi yeni nesil anneler böyle yapıyorlar genelde. Babalar çok şey değil de anneler sürekli çocuğunu övüyorlar ya. Vallahi bizimki parfümlerini sıkmadan evden çıkmaz. Çok dikkat eder parfümlerini sıkan öyle çıkmaz. Kerem asla. Kerem bütün beyazlarını hemen sadece anne sen yıka. Anne sen yıka. Ablamız var evde bir tane, yıkatmaz ona. Öyledir biz, öyle anlatırlar biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Ali Çağambi benim elimden yer. Başka. Başka kimseye asla asla. Allah inşallah Nurtupu gibi evlat nasip eder. Ben görürüm seni canlı yayında demiş. İnşallah. İnşallah. Yani beni az buçuk tanıyan dinleyici, yarın öbür gün çoluk çocuk sahibi olursam inşallah olma, böyle bir temennim yok. Yok gerçekten yok yani, benden olmaz çünkü. Hayır hanımdan da olmaz bir de yani. Sadece benden değil, ondan da, o da öyle söylüyor, benden de olmaz diyor. Biz böyle bir planımız yok. Ama diyelim ki o oldu, bir şekilde oldu. Sizce ben yayında çocuğun zekasından mı bahsederim yoksa salaklıklarından mı bahsederim? Ben buradan benim daimi dinleyicilerime soruyorum. Bak bu soruyu atıyorum ortaya, bırakıyorum konuyu. Eskiler bilir. Sizce neyden bahsederim? Hangisi? Ben şimdi buradan sordum. Cevaplar WhatsApp'tan gelsin. Reklam dönüşünde bakalım efendim. Hüseyin cevap verecek gibisin yavrum.
1: Evet bu sefer vereceğim.
0: Öyle.
1: Bence salaklıklarından bahsediyorum.
0: Öyle oğlum, konma. Mizah orada çünkü yani. Diğeri çok sıkıcı.
1: Tabii
0: bizim oğlan çok akıllı. Aynı zekayı benden almış. İşte falan sakarlıklarını annesinden almış falan. Ya çok sıkıcı. Bunu zaten biliyorsunuz. Bilmediğin şeyleri anlatacağım o zaman, öyle bir şey olursa tabii. Salatalıklarından yazmış. Sakarlıklarından yazacaktı galiba. Otomatik klavye kurbanı olmuş. Yani kasıtlı yazmadıysa. Peki efendim. Gerçekten çocuk düşünmüyor musunuz? Halit Bey yazmış. Abi niye bunu bu kadar büyütük insan? Ben anlatamıyorum ya. Anlayamıyorum.
1: Normal ya.
0: Nasıl ya, çocuk düşünmüyor musunuz?
1: İnanılmaz.
0: Nasıl abi? Nasıl ya? Arkadaşlar. Gerçekten düşünmüyoruz. Bunun böyle çok büyütecek bir şey yok. Ya bu işi gerçek yapabilecek insanlar varsa onlar yapmalı. Koftiden anne baba olur mu? Olmaz. İşi layıkıyla. Değil mi?
1: Ya şimdi bu konulara çok değinmek istemem. Kendim bilmediğim mevzular.
0: Önce sen bir evlen de ondan sonra işte. Konu hakkında çok yorum yapacak şey, ehliyetin yok. Bizimki ehliyetin yok.
1: Tabii. Yenge ne der bilmiyorum.
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Mevzu şu, kınadım başıma geldi. Reklamlardan sonra geliyoruz.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.
2: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın.
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detay

macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Paw Patrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Devlet Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detay

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil.

0: Ufuk Işıklı abinize selam çakın çocuklar. Ufuk Işıklı abinize selam olsun Ufuk Işıklı.
1: Sağ ol Ufukçum. Mesajını aldık kardeşim.
0: Adana'da galiba bizim yayın arada ve Arap kanallarıyla karışıyormuş. Vel anel yakşi şukran gibi bir şeyler söylüyormuşum.
1: O ben değilim efendim, Arap kanalları. Ekibimiz bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Sevgili Selahattin'in bize yazdığı bu. Adana'da bazı bölgelerde Arap yayınları yani yanlış bir şeye, duaya denk gelecek. Biz üstüne şarkı çalacağız, kötü olacak. Özellikle bu konuda ilgilenmesi istiyoruz Selahattin'in. Ekip müdürümüzün. Gökhan'cığım çok sağ ol. Dur kalp atayım da şöyle. Mesajını okuduklarımı kalp atayım mı?
2: Güzel olur bence. Ama başka
1: yayın. Ama ben olur. Zaten yayındayım ya, bunu yapamam Hüseyin. Bu görevi sana veriyorum. Ben mesajını okuduklarımı kalp atmanı istiyorum. Kalp. Sadece bir kalp. Dinleyicimiz mutlu olsun, bu kadar.
2: Başka şeyler atabiliyor muyuz?
1: Kalp var. Dur bakayım başka neler atabiliyoruz. Hemen bakayım şuradan. Kalp var. Okey var. Gülücük var. Ooo var. Ooo. Ağız yuvarlak olan. Ooo. Ağlama var. Bir de şey var. Dua olarak milletimizin kabul ettiği aslında şey. Çak bir beşlik. Normalde böyle iki elin böyle çarpmasıdır
2: ama. Namaste mi?
1: Evet, namaste gibi. Böyle ama biz onu lütfen gibi bir yerden kullanıyoruz onu. Evet efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. Haydi o zaman bir etkinlik yapalım. Bana da kalp at etkinliği. WhatsApp'tan. Hüseyin bir manyaklaşsın. Evet. Yok yok yapmayın yapmayın. Yok öyle bir şey yapmayın.
2: Başka neler var?
1: Ha, oğlan bugün burada değil çünkü. Yarına inşallah. Boydan atabiliyor muyuz? Nö. Mevzu neydi? Mevzu şuydu. Kınadım başıma geldi efendim. Mevzu bu. Kınadım ne varsa eksiksiz başıma geldi. Tuna Güler yazmış. Karım bir daha bir şeyi kınarsan beni boşayacağını söyledi diyor. Evet. Lisede ve üniversitede kimya dersinden ve kimyadan nefret ederdim. Hiç sınavları da geçemezdim. Kimyadan uzak duracağım diyordum. Kimyacılara iğrenerek bakıyordum. Ve ne yaptım bilin bakalım diyor.
2: Kalmıştır.
1: Yok.
2: Ne yapmış?
1: Kimyacıyla evlenmiş kendisi. Ahmet Çimen kimyacıyla evlenmiş.
2: Kökten çözmüş.
1: Kıradın başına. Ya sevmediğin ot dibinde biter diye bir laf var efendim. Dibinizde biter. Evet. Senin gibi vatan millet sevdalısı birinin çocuk yapması lazım. Bak bak. Bir de böyle gaza getirenler var. Arkadaşlar lütfen ya. Böyle bir yerden gaza gelir miyim yani? Rica edeceğim. Saçlarına boyayan erkekleri kınıyordum. Şimdi ben yapıyorum demiş. Haydi.
2: Hadi bakalım.
1: Haydi. Dur ararız bunu. Bunu ararız bir dakika. Evet hadi bakalım. Aradık efendim. Aradık. Dur bakalım saçları pembe mi yapıyor acaba? Saçları ne renk yapıyor çok merak ettim. Evet. Halo. Açar mı? Gerçi ben saçımı boyattım radyoya yazsam yabancı bir numara arasa açmam herhalde.
2: Ben de açmam.
1: Çünkü birazdan görüntülü de arayacağız onu belli. Tuğberk hadi. Haydi Tuğberk ya. Açmıyor kesin banka zannetti bizi. Birazdan da mesaj gelir. Abi siz miydiniz ya? Hemen gelir abi hemen gelir. Var mı başka saçını boyatan? Fatih selam. Ne, sen mi boyatın söyle bir şey söyleyeceksin.
2: Hayır canım. Rengin de söylesinler bari.
1: Saçını boyatan ve ne rengi boyatırım.
2: Yani belli olmaz evet.
1: Pembeye boyatan yoktur canım herhalde. Ayrıca boyayabilir. Erkeklere böyle bazı renkler haram gibi davranıyorsunuz. Kırmızı giysin, pembe giymesin. Pembe de bir renk kardeşim.
2: Tabii canım. Bu

0: Futbolcular sarı yapıyor biliyorsun.
1: Evet. Yani. Ya şimdi ben burada pembe ayakkabı giysem, spor ayakkabı şurada gezsem. Böyle bir renkler üzerinde bir seksist bir yaklaşım. Bu nedir ya, bu cinsiyetçi bir yaklaşım?
0: Çok yani küçümsüyorum bunları.
1: Yani kadınlar mavi giyebiliyor mu?
0: Tabii.
1: Erkekler niye pembe giymiyor kardeşim? İşte söyleyin bunu bana ya. Çocuğunuzun dahiliğinden bahsedilse bile siz konuyu salaklığına çevirirsiniz. Hüseyin oğlum gül. Hüseyin git arada otur Allah aşkına, bak aramız bozulacak oğlum. Kurban olayım ya.
0: Arada oturursak aramız bozulur.
1: İyi, ben yaptım uyarımı. Ha dedi ya. Bu şey gibi mesela, bak ben akşamları yapıyorum bunu evde. Böyle takılıyorum telefonda. Bir şeyler okuyorum falan. Hanım orada bir şey anlatıyor, böyle öpüyorum bak. Mesela bir şey anlat bana, anlat. Ya
0: geçen gün şey istiyorum.
1: Değil mi? Ya, evet ya aşkım. Neye evet dedim ki mesela?
0: Bu bir itiraf mı?
1: Evet, o biliyor zaten onu. Ben ona söylüyorum ona. Beni dinlemedin değil mi diyor. Yuh, dinlemedim. Dinlemedim yani, ne yapayım? Şu az önce bana öyle yaptın.
0: Asla böyle bir şey yapmadım. Lütfen.
1: Yani. Kelleri kınıyordum, ben de kel oldum demişim. Sen de bir dönem kırmızı ayakkabı giymedin mi? Giydim. Ben zaten onu savunuyorum. Kırmızı ayakkabı da giydir, pembe de giydir. Ne var onda ya?
0: Kırmızı giydir.
1: Pembe gömlek mi? Erkek pembe gömlek giyiyor.
0: Giyiliyor, toz pembe.
1: Sorun yok. Değil mi, toz pembe? Evet. Fakat toz pembe ayakkabı giyebilir mi?
0: Yok.
1: İşte mesela bunu anlayamıyorum. Niye giyemiyoruz?
0: Yani bir şey var.
1: Yani buradaki mana, mantık nedir? Neden bize garip geliyor? Sevgili dinleyiciler, bunun cevabı varsa bu kardeşinize açıklarsanız çok memnun oluruz efendim. Erkek pembe gömlek giyince oluyor. Pembe ayakkabı giyince garipseniyor. Bu arada ben de garipsiyorum. Sadece bir erkekte pembe ayakkabı görsün, ben de garipserim. Atıp tuttuğuma bakma burada. Niye peki böyle davranıyoruz? Bir davranış bilimci varsa aramızda, ya da toplum bilimci ne denirse onu artık, bize anlatsın bu niye böyle yapıyoruz acaba bunu?
0: Bence onu giyenlerin çoğu hayatında bir kadın varsa giyebiliyor.
1: Pembe mesela, gömleği giyen mi?
0: Pembe gömlek. Yani şöyle oluyor, aşkım bu sana çok yakışıyor, saçmalama.
1: Ha, gaza gelip diyor. Doğru lan. Vallahi bekarken ben hiç pembe gömlek yani, giymedim. Hanım aldı giydim.
0: Aynen öyle.
1: Aşkım sana yakışır dedi, giydim.
0: Ya bu olur mu ki ya bana falan diyor. Sen çünkü siyah gömlek, mavi gömlek, canım, kahverengi gömlek falan.
1: Bir şey. Sonra, aferin lan.
0: Yani.
1: Çok iyi tespit. Dost başa düşman ayağı.
0: Ama pembe ayakkabı da kadın da istemez.
1: Pembe ayakkabıyı mı? İstemez. Erkek mavi, kadın pembe olayı tam bir kapitalist kapanıdır. Bu şekilde kodlanmıştır diyor dinleyicimiz efendim. Yani kısmen katılıyorum ben de.
0: Futbolcu olsanız kramponlar pembe giyebilirsiniz.
1: Giyebiliyorsunuz. Tabii. Mesela futbolcularda böyle bir şey var.
0: Evet.
1: Çok ilginç bir şekilde onlara yakıştırıyoruz.
0: Güzel duruyor falan.
1: Sokakta diyor. Olmuyor. Yani böyle gözler üzerinizde bir mecrada, alanda, sahneye de böyle çıksanız olur bu arada.
0: Tabii.
1: Olur. Konser vereceksin, pembe ayakkabı olur. Aynen. Ama mesela markete gidemezsin yani. Abi. Olmaz yani.
0: Ya bir de garip olan şu, futbol çok erkek bir yer ya.
1: Evet.
0: Oraya yakıştırıyorsun yani.
1: Nasıl oluyorsa oluyor.
0: Allah Allah.
1: Siyah çerçeveli gözlük takanları kınıyordum. Şimdi ben takıyorum diyor. Savaş Çoşkun yazmış efendim. Kınadım, başıma geldi. Kurban olayım pembe pantolon giymeyin hiç olmazsa demiş Ebru Hanım. Resmen adeta yalvarmış. Belli ki Ebru'nun bir önceki sevgilisi pembe pantolon giyiyormuş.
0: Ya pembe panter diye bir çizgi kahraman var.
1: Ve erkek. İnanabiliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Ben bilimciyim, beni ara anlatayım. Yok efendim, önden yazın.
0: Bilimci mi?
1: Ben bilimciyim yazmışım. Feminen oluyor diyor olduğu zaman. Yalnız çok pembe konuşunun canım pembe çıkıyor, konuşmayın. Efendim, pembe şort giyebilir misiniz? Pembe değil de yavru ağzı giydim.
0: Yavru ağzı
1: şort giydim.
0: Evet.
1: Çok bakışlar hoş karşılanmadı, değiştirdim.
0: O an mı değiştirdin?
1: O an değil, nasıl değiştirdim onu? Odaya gittim, değiştirdim.
0: Yanında yedek taşıyormuş.
1: Yedek şorta giriyormuş. Biz de hanımla bizden ana baba olmaz diyorduk. Oldu. Tamam, olmadı da oldu gibi diyor. Gökhan yazmış. Evet efendim. Dur bakayım. Ya arkadaşım, erkeğe her renk yakışıyor. Kadına da ya. Ne, anlamadım.
0: Kadına da ya.
1: Kadına da ya mı? Hanımefendi, mesajınızı anlamadık, onu bir düzeltirseniz. Heh, şimdi geldi. Erkek pembe giymesin diyenler de kendi üstüne başına biri sillaf edince bir anda özgürlükçü oluyor demiş efendim. İşimi kınadım, başıma geldi, evlendim. Kesin bunu bir yerde gördü. Tamam mı? Arkadaşlarına dedik ya şununla da birileri evlenir illa. Gitti kendi evlendi. Bu işler böyle olur genelde. Evet, bir çocuğa bakamıyorlar diye milleti kınadım. Kendim şimdi 400 doğurdum. Hoppa diyor, hoppa diyor. 400 de. Arayacağım. İnşallah açar da 400 anasıyla. Biz böyle bir dinleyicimizle daha önce konuştuk mu hatırlar gibiyim ama... Ya da mesajını mı okuduk? 300 müydü, 400 müydü? Sabah yayınında bunun muhabbetini yaptık. Sürem yok ama bir dakikam var. Hanımefendi açarsa bir iki sorum olacak sadece. 400 doğurmuş. Allah çok kötü öttü ya. 400 doğuran bir dinleyici arayamıyoruz çünkü dırırı yaptı anlamadık. Dönüşte sen şu 400 doğuran dinleyicimizi Zekiye Hanım'ı yayına bağlayabilirsen mutlu olurum. Ve yanında da bir dinleyicimiz daha. WhatsApp'tan ara beni yazan iki dinleyici lazım. Biri açarsa Zekiye Hanım... Diğerini bilmiyoruz. Zeki Hanım açmazsa iki yeni dinleyici. WhatsApp'tan ara beni keltoş demeniz yeter.
2: WhatsApp'tan ara beni keltoş yaz. Seni canlı yayına alalım. 536-901-8902. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
5: maksimum. Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
9: Tek aşkı kalbimin.
10: Hatemoğlu, babadan oğla.
11: Televizyon deyince vatan.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
15: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Reklam.
17: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
18: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
19: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
20: Garanti BBVA.
21: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu.

0: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta. Alem
3: FM. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: A Milli Futbol Takımı'nın Cuma günü saat 21.45'te UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmayı Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Öte yandan A Milli Takım'ın aday kadrosuna Trabzonspor forması giyen Mustafa Eski Hellaç dahil edildi. Bir dönem Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden yeni Malatya Spor, profesyonel liglere veda etti. Bu sezon yer aldığı Nesine 3. Lig 3. gruptaki maçlarına çıkmayan sarı siyahlı takım, PFDK kararıyla amatör lige düşürüldü. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri yarı final maçında Emlak Konut bugün Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Buzenaz Sürmeneli finale yükseldi.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 36 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 33 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul, Ankara ve Kayseri 20, İzmir ve Trabzon 26, Antalya 29, Adana 30, Erzurum 22 ve Diyarbakır 33 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Zeki Hanım az önce aradık kendisini ama telefon çalmadı, sonra Hüseyin bağladı. Zeki Hanım orada mıyız?
1: Evet buradayım.
0: Merhabalar efendim, merhabalar. Kaç hızdı Zeki Hanım?
1: Dördüz.
0: Kaç yaşındalar şu an?
1: 18.
0: 18 sene önce olmuş olay ya. Biz daha yeni haberimiz oluyor.
1: Evet.
0: Dördü de 18 yaşında tabii. Dördüz olmuş. Saçma bir şey.
1: Nasıl unuttunuz bizi? Daha önce konuşmuştuk.
0: Daha önce konuşmuştuk. Dördüz dedim çünkü böyle bir şey hatırlıyorum dedim. Çünkü bir dinleyicimiz evet. vardı dedim. Evet. Ya 300'dü dedim evet. ya 400'dü. Sen oğlum ne yapıyorsun orada? Neyle? Bir bakabilir miyim? Ne yapıyorsun?
2: Vallahi bir şey yapmıyorum.
0: Ben ya. Orada bir şey yapıyorsun görüyorum çünkü. Hayır, dikkatimi hayır. dağıtıyorsun. Dur telefonu çekmiyor. Zeki Hanım duyuyor musunuz efendim?
1: Evet duyuyorum. Hani siz
0: düşünün ne yapıyorsunuz diye. Tişörtü yerliyorlar. Allah. Robo kapa bağladı. İyice robo. Zeki Hanım'ı tekrar alır mısın? Dur ben alayım buradan. Ben deneyeyim Zeki Hanım'ı. Çünkü ses iyice gitti. Şöyle yapalım. Ayıp olmasın kendisine. Çünkü dördüz anası ya. Evet. O şimdi duygusaldır biraz.
1: Alo.
0: Şimdi düzeldi efendim Zeki Hanımcığım.
1: Alo.
0: Heh tamam. Hep bir korku var içimizde. Yine gideceksiniz diye. Şimdi bugünün mevzusu kırıldım başıma geldi. Bir evet. çocuğa bakamıyorlar diyordun. Şimdi dört çocuğun oldu senin. Dört evet. çocuğu baktın, büyüttün.
1: Evet.
0: Besledin, büyüttün.
1: Öyle oldu.
0: Peki evet. şimdi şu soruyu soralım tabii. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz de bu sorunun cevabını merak ediyordur. Tabii dört çocuk zor ama... en başa dönsen deseler evet. ki yani dördüz mü bir tane mi neyi tercih ederdiniz efendim? Bunu samimiyetle toplum baskısı olmadan önce toplum
1: yok,
0: baskısı
1: yok.
0: Olmadı.
1: Dört değil 14 tane olsa gene bakarım.
0: Ya hadi canım oradan nasıl bakacaksın ya 14 tane ya? Zor değil mi ya?
1: Yok ama bir görsün hepsi birbirinden güzel nasıl kıyacaksın?
0: Neyi yapacaksın?
1: Kıyamazsın ki hepsi birbirinden güzel zaten.
0: Ya biz böyle bir muhabbeti yayında sabah yayında yapmıştık. Hatta hesaplama yapmıştı bizim Sena değil mi? Doğru mu
1: evet.
0: hatırlıyorum?
1: Biri i̇şte... babaanne, biri anneanne, biri baba diye konuşmuştu.
0: Biri birine evet. boşta kalıyor diye bir muhabbet olmuştu hatırlıyorum hanımefendi.
1: Evet evet.
0: Ay benimkiler de 18 yaşındalar ikiz demiş mesela. Başka bir dinleyicimiz ay, Özlem Hanım yazmış. Bizimkiler 316 yaşında demiş. Mesela ay, ikiz var, 300 var, 400 var. Bir üstü var mı mesela? 500 var mı aramızda? 500. 500'e sahip olan var mı? Sticker, tişört değil. Cumhuriyet vereceğiz. 500 var mı 500? 500
1: ama
0: arıyoruz.
1: Ama 500 yoksa Cumhuriyet'i biz alabiliriz.
0: Vallahi yoksa olana kadar beklemeyi tercih ediyoruz. Çünkü altın çok yükseldi. Bir süre daha bekleriz
1: çok
0: efendim.
1: Çok seyrek tabii sıkıntı değil.
0: Eyvallah. İnşallah yeni bir çocuğunuz olursa şey takmaya geleyim. Neredesiniz burada? İstanbul'da mı?
1: Yok Konya'dayım.
0: Konya'da çok uzakmış ya.
1: Evet. Biz geliriz ziyaretinizde.
0: Yeter konu altın olsun. Çok selam söyleyin çocukların yanaklarını öpüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yeni çocuk düşünmediğiniz belli tabii yani 18 yaşında olmuş diğer
1: yok,
0: çocuk.
1: Yok 40'ı geçtik artık yok yeni çocuk düşünmüyoruz.
0: Evet efendim onu zaten ses tonunuzu o bıkkınlıktan çocuklardan yılmıştık.
1: Zaten izliyorum hepsi dağıldı gitti üniversitede.
0: Ha üniversiteler gitti. Kazanıldı. Dördü de kazandı mı?
1: Üçü kazandı birini mezuna bıraktık.
0: Çocukları karıştırıyor musun diyen çok var. Onu sorayım.
1: Hayır yok yok. Tipler, karıştırmıyorum.
0: Tipler benziyor mu? Böyle yani ikiz.
1: Yok hiç benzemiyor. Biri sarı biri esmer hiç benzemiyor.
0: Tamam eyvallah. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Selam ederiz
1: ben
0: Konya'ya.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Var olun Zefer'e.
1: Kendinize iyi bakın.
0: Sağ olun Zeki Hanım. Eyvallah. Elif geldi. Elif'ciğim iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: Merhabalar, ne haber?
3: Merhaba. Çalışıyorum,
0: iyiyim
3: sizden.
0: Tamam, ben çok iyiyim, çok iyiyim. Nerede çalışıyorsun?
3: Antalya.
0: Sıcak mıydı Antalya? Nasıl, hava nasıldı?
3: Yürüyün, güzel. Artık serinledi.
0: Artık gündüzün tamam değil mi? Eyvallah.
3: Biraz şey ama güzel artık.
0: Bugün zaten çok sonbaharın güzel. İlk günü yaşadık sevgili dinleyiciler. Biliyor musunuz evet. bilmiyorum ama.
3: Evet, bugün yaz ayının son günü.
0: Evet, yaz ayının... Evet yaz ayının sonu sonbaharın ilk günü oldu. Bundan sonra artık şeyler yazlıklar dolaplara kaldırılmaya başlanmıştır herhalde. Kaldırdınız mı?
3: Yok kaldırmadım. Hatta bu sene sıcaklardan istifa etmeyi de düşündüm.
0: Sıcaklardan istifa? Ne, meteorolojide mi çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsun?
3: Yok.
0: Anlamadım.
3: Sanayi sektöründe çalıştığım için sadece altı çok sıcak oluyor.
0: Ha.
3: Yani dedim.

0: çözüm bulmazsanız...
1: Klima yok mu?
0: Vereceğim.
1: Klima klima.
0: Yok.
1: Nasıl? Antalya'da klima mı yok?
0: Yani var ama saçın altında ne kadar etki eder? Her yer açık.
1: Açık havada saç altında mı çalışıyorsun?
0: Ya depo, üstü saç, kapı, pencere her yer açık.
1: Abi en azından bir pervane mervane de mi yok? O da mı yok?
0: Pervane sıcağıyla beraber üflediği için onu tercih etmiyorum.
1: Gerçi Antalya'da pervane olursa o hava sıcak. Yani ortam da sıcak, o sıcağı üflüyor sana falan.
0: Ekstra sıcak da üflüyor.
1: Evet, basın istifaya veririm gerçekten ya. Böyle olur mu ya?
0: Yani şöyle söyleyeyim, kollarımın terlediğini bu sene öğrendim.
1: Nasıl
0: vücuduma
1: yani?
0: Giriyor ve girmesiyle beraber kollarımdan dahi çıkıyordu.
1: Anladım efendim. İnsan genelde yaş aldıkça daha çok terlediğini anlıyor. Ben de mesela vücudumu bazı bölgelerini bu sene terlediğini anladım. Terliyormuş. İnsan anlamıyor, zaman içinde kavruyor terlediğini. İnşallah güzel bir klimanız olur ya da basarsınız istifaya. Ben böyle istifaya bas deyince dinleyicilere hemen mesaj gelir. Gözüm orada şu anda, birazdan yazarlar. Sana kolay tabii, belki borcu var. Oğlum daha iyi şartlarda bir yerde çalışsın diye söylüyoruz. Öyle koftiden atmıyoruz yani. Daha iyi şartlarda çalışsın diye söylüyoruz.
0: Kafamıza göre hadi ben gidiyorum deyip gidemiyoruz.
1: Gidemiyorsun, öyle olmuyor. Onu biz de biliyoruz. Peki soralım. Kınıyordum, başıma geldi bu akşam mevzu. Var mı cevabınız?
0: Yani işte kız çocuklarını kınıyordum. Allah iki tane kız çocuğu verdi.
1: Niye kınıyordunuz kız çocuklarını?
0: Allah yokluklarını göstermesin.
1: Kız çocuğuyla uğraşılır mı diye mi kınıyordunuz?
0: Evet. Yani mesela çok duygusal. Çok süslüler, sürekli bir şeyler istiyorlar, kozmetik ürünlerine yetişemiyorum, saçlar sürekli yapılıyor, kıyafeti beğenilmiyor.
1: Abi ne birikmiş içeride ya.
0: Çok çok çok, size bir kere daha bağlandım, 10 tane çocuk olarak.
1: Ne zaman bağlandınız efendim?
0: Geçen sene.
1: Hatırlar mıyız acaba diye düşündüm de geçen sene çok zor.
0: Ortanca çocuğum çünkü. Maalesef.
1: Masraflar ne kadar aylık?
0: Yani büyük kızım liseye başladı. Ben anlamadım. Sürekli para gidiyor. Yani ortalama haftalık normal şartların belki altındadır da bana göre yüksek. 2000 lira falan gidiyor yani tek çocuğa.
1: Kaç yaşında?
0: İşte 14 yaşında liseye
1: başladı. 14 yaşında aylık 2000 bir şey değil efendim.
0: Aylık
1: normal
0: değil, haftalık.
1: Lan ben harcamıyorum haftalık 2000 liraya.
2: Ya sadece ya kozmetik
0: işte,
2: mi
0: yok, 2000? Otobüsü yok, okul harçlığı yok. İşte su alacağım yok, poğaça alacağım, kek alacağım.
1: Kozmetik değil sadece. Genel yani, genel 2000 lira.
0: Tabii.
1: Dur bir dinleyicilerimize bir soralım. 16 idi değil mi? 16 yaşındaydı.
0: 14.
1: 14 yaşında bir çocuğun, kız çocuğunun haftalık gideri sizde ne kadar? Mesela 14-16 yaşında çocuk sahibi olanlar bize bir yazabilirler mi?
0: Yazsınlar, birazdan moralim bozulsun.
1: Bir soralım ya. Bir kamuoyu yoklaması yapalım yani. Mesela evet, 14-16 yaşında bir çocuğun haftalık masrafı ne ola ki acaba?
0: Yani sevineyim mi, üzüleyim mi? Sizi dinleyerek ona
1: evet, sorduk efendim, sorduk. Çocukların babası gibi konuşuyor. O yollardan kendisi de geçmedi mi demiş. Geçmedi belki.
0: Geçmedim.
1: Geçmedi yani.
0: Gerçekten.
1: Annem geçmedi. Bana kim bu ismi yazıyor mu? Dur bakayım, ismi yazıyor mu? İsmi yazmıyor ama bir mesajı 1 milyon kere göndermiş. Yani resmen sistem beni engellesin diyen bir dinleyicimiz. Baksana bak, görüyor musun Hüseyin, gördün mü? Sarı lacivert diye bir dinleyici var. Aynı mesajı 1 milyon kere göndermiş. Yarın öbür gün şu mesaj atacak bize. Abi WhatsApp'tan engelimi kaldırın. Sen kendini yapmışsın ama yani. Arkadaşlar bu kadar çok göndermeyin, kurban olduklarım. Bu sistem sizi engelliyor, sonra biz kaldırmak durumunda kalıyoruz bu engeli. Böyle yapmayın. Lütfen. Serdar ben, yabancı değilim. Serdar'ım yapma, kurban olduğum. Canını yediğim. Bak biz yapmıyoruz. Yani sistem kendi engelliyor yani. Bizdeki bir durum yok, onu söyleyeyim. Aylık 20 ile 30 bin arasıdır diyen var.
0: Oo.
1: Evet. Aylık 20-30 gidiyor diyen var. Maşallah. 200 bak, hesap bayağı hesap yapmış. Ulan bu ne bu? 200 lira çarpı 5 gün 1000 lira yapar. 500 lira da hafta sonu, haftalık 1500'dür diyor. Çok veriyor diyor kendisi diyor. Mesela.
0: Yani ekonomik durumdan etrafın şartı yok. Otobüste gidip geliyor okuluna.
1: Evet. Evet. Valla bir şey söyleyeyim mi? Siz hiç sesinizi çıkarmayın. Evet. Çünkü gelenlere bakıyorum. 5000 haftalık, 10000, 7000, 8000. Ulan biz 13-14 yaşlarında haftalık 0 liraya geçiriyorduk ya. Ben 0 liraya geçindiğimi hatırlıyorum.
2: Haftalık yoktu bizde yani.
1: Ne haftalık ne ya?
2: Haftalık.
1: Baba para versene. Ne parası lan, yürü falan. Bu kadar yani.
2: Yevmiye gibi.
1: Bence siz çocukların alnından öpün. 100 lirada zam yapın
0: akşam,
1: efendim.
0: Akşam bir şükür namazı
1: koyun. Akşam da bir şükür namazı koyun. Peki. Çok öpüyoruz. Selam ediyoruz Elif Hanımcığım Antalya'ya.
0: İyi yayınlar.
1: Var olunuz. Görüşmek üzere.

0: Çocuğun maaşı babadan yüksek o zaman.
1: 25 bin lira maaşı var çocuğun. Çok güzel para. Evet, evet. Bizde de yoktu diyor şey diyor. Harçlık diye bir şey yoktu diyor. Fatih bir çorap olmuş 100 lira. Çocuğa harçlık vermeye utanıyorum diyor mesela. Ersoy diye bir dinleyicimiz yazmış efendim. Merhabalar, 3 çocuğum var. Haftalık masrafları... Abi sizde biraz çok azmış ya bu 1000 lira diyor. 3 çocuğa 1000 lira. Durumu yoksa belki de ama evet, eyvallah evet. Da.
0: Ama 1000 az.
1: Ama genelde çok yüksekmiş yani. Vay be. Vallahi bizim annemle babamın durumu da vardı bize vermez diye. Vallahi bak para harcamayı bilmiyoruz diye miydi? Vermiyordu lan. Anne versene diyordum ya bir şey alacağım mesela. Yürü lan diyordu yani vermiyorum diyordu.
0: Alışmasın diye falan yapıyorlar ya.
1: Evet hep alışmasın. Öyle gitti sonra. Mesela evden çıktım ama para almam yanıma. Lazım olmaz ya nerede lazım olacak falan gibi bir yerdeyim yani.
0: Harcayamıyorum para.
1: Evet abi. Şimdi çocukların bayağı haftalık gideri var yani. Kazanıyorlar. Çok da güzel kazanıyor. Aranızda iyi kazanan çocuklar var. Aa, görüyorum.
0: Çocuk maaşı var ya.
1: Bayağı maaşa bağlanmış çocuklar. Canlı yayına bağlanabilir miyiz? Tabii. WhatsApp'tan ara beni yazınız efendim. Hüseyin sizi arasın. Oğlum 0 lirayla geçiniyor diyor. Kızımın aylık gideri 1500 lira iyi mi demiş. Bilmem. Bence uygun bile.
0: Ya normal.
1: Bence. Yani söylenenlere göre standartlarda. Ama 5000 10000 de var ha.

Benim ikizler kavga ediyor diye arabada ilkokula başlarken altı birinden viskalı fotoğraf istemişlerdi. Ben de bir tanesini götürüp 12 tane viskalı çektirdim. Zaten ikiz de aynı olduğu için herhangi bir sıkıntı da olmadı diyor efendim. Ve konuyla alakasını anlamadım. Biz şu anda haftalık harçlıkları konuşuruz efendim. Sevap hem de hayır, hem sevap hem de hayır. Fatih Bey bunun ideali günlük 200 liradır diyor. Murat Bey yazmış. Allah Allah. Kim belirliyor bunu mesela? Bir kurum mu yani? Kim belirliyor?

0: önceki abiye sorsana diyor. 33 yaşındayım, 33 yaşındayım. Haftalık 20 bine okeyim. Evlatta kalırsa okeyim diyor. Daha uyguna gelirim demiş. Kızım daha 1,5 yaşında, aylık gideri 10 bin lira. Abi onun neye gittiğini biliyoruz. Bir tane adam vardı öyle, toplu almış bebek bezini. Biliyorsunuz değil mi? Enflasyona vurmuş, bilmem ne olmuş. Evde bir tepeleme çocuk bezi var diyordu. Dünyanın mantıklı şeyini yaptım çünkü zam gelmişti diyordu. Bana onu mu yazmış? Tabii ki eskalır mı? Konu evlat. Aylık veriyorum, tutarı yazamam demiş. Yaz yaz Banu Hanım, bir yazar mısın? Çocuklarına ne veriyorsun harçlık? Bir yazar mısın? Almanya'da aylık 100 euro veriyoruz çocuk başına harçlık. 100 euro mu? Yani normal ya. Almanya şartlarına göre gayet normal tabii. Herhalde. Abi çok seviyorsun, bir öpücük alabilir miyim? Kenan Demirbaş diye bir dinleyicimiz. Öpücükler. Derya Hanım iyi akşamlar diyoruz. Saygılar efendim. Derya
1: İyi
0: Hanım.
1: Akşamlar. İyi akşamlar.

0: Selamlar, merhabalar. Çocuk harçlıklarından konuşuyoruz da siz harçlık alıyor muydunuz çocukken babanızdan?
1: Bir simit parası belki.
0: O kadar yani, değil mi?
1: Evet.
0: Bir simit parası kadar. Evet. Bu kadardır. Başka da alınmaz zaten.
1: Yok. Evet.
0: İstediğinde zaten vermezdiler de bir de. Acaba diyorum ki para kazanmayı bilmiyoruz, para harcamayı bilmiyoruz diye mi vermiyorlardı? Yoksa şimdiki gibi değil. Yani nerede harcayacaksın oğlum? Para nerede işine yarayacak gibi bir yerden miydi?
1: Yani o zaman bence öyleydi. İlkokullarda sadece simit olurdu bizde. Böyle şimdiki gibi işte kantin, büyük bir kantin, bir sürü içecekler, yiyecekler.
0: Yoktu değil mi? Çok. Ondan mı acaba?
1: Evet. Bence birazcık ondan, birazcık da para o zaman daha değerliydi.
0: Evet, doğru söylüyor. Para daha, kazanması da daha değerliydi, harcaması da daha değerliydi.
1: Evet, evet.
0: Aynen. Ondan herhalde.
1: Evet. Bence de.
0: Bak Almanya'da da 100 euro veriyoruz diyor. Harçlık diyor. Oo. Haftalık veriyorum ikisine 6000 totalde. Paralara bak. Paralara bak ya. Abi öyle şaşırıyorum ki şu para rakamlara ya.
1: Peki. Benim liseye giden oğlan var. İşte hemen hemen Mustafa Altay'ı biliyorsunuz. Sen lisesini kazandı.
0: Maşallah.
1: Yani 0 lirayla gidiyor diyebilirim. Çünkü sabah çok güzel kahvaltısını ettiriyoruz.
0: Aferin.
1: Bütün yiyeceğini içeceğini yanına koyuyoruz. Nerede harcayacak? Yanına koyuyoruz.
0: Nerede harcayacak efendim? Değil mi? Nerede harcayacak yani?
1: Ya yürüyerek gidip geliyor.
0: Karnı tok.
1: İstanbul'dakileri anlıyorum. Hani
0: sırtı pek.
1: Ulaşım.
0: Allah bereket versin. Ne olacak?
1: Amin.
0: Kınadım başıma geldi. Var mı efendim kınadım başıma geldi dediğiniz bir şey?
1: Yok. Ya öyle aklıma. Ben çok kınamaya dikkat ederim. Sizin dediğiniz gibi zaten kaç senedir Mustafa Alpay 4 yaşından beri hemen hemen 10 küsür senedir sizi dinliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Hani kınamayayım aman başıma gelir. Söylemeyeyim, büyük konuşmayayım aman başıma gelir. Hep böyle aklımdadır yani.
0: Aklınızda sürekli. Olduğu için de söylemiyorsunuz tabii yani.
1: Evet,
0: ama
1: söylediğim an tövbe getirir.
0: Heh, dur bir dakika. Bunu da o zaman bunu da söyleyelim. Bunu da söyleyelim. Söylediğiniz an dilinizi mi ısırıyorsunuz? Tövbe büyük sözüme mi diyorsunuz? Kulak memenizi tutup vurup tahtaya mı vuruyor? Yani şu şeyinizi, toteminizi bize bir yazar mısınız kıymetli dinleyiciler? Büyük konuştuğunuzu hissettiğiniz an ne yapıyorsunuz? Derya Hanım siz ne yapıyordunuz?
1: Selavat getiriyorum ya da tövbe.
0: Allah'ım selamını sevdirim Muhammed'im. Ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Allah'ım sen koru diyorum. Sen affet diyorum. Ben yanlış düşündüysem seni affet diyorum.
0: Evet. Bunu dinleyicilerimize de soruyoruz. Ne yapıyorsunuz? Benim annem dilini ısırır. Büyük konuştuğunu anladığı an. Bir de o dili niye çıkarıyorsa dışarı. Dilini dışarı çıkarıyor böyle. Dedense böyle bir şey var annemin. Öyle yapıyor.
1: Yanlış yaptığımız yere çocukla bir yere elini uzattığında eline vururuz. O anda dilimizi ısırıyoruz ki yani sus yani yanlış bir şey söyleyeceksin.
0: Benim sevgili karımın ne yaptığını söyleyeyim mi size?
1: Buyurun.
0: Abi mesela büyük konuştu ya mesela böyle yapıyor. Tavana doğru bakıyor. Allah'ım öyle demek istemedim. Hemen böyle. Ya da mesela sokakta birini gördü. Sokakta biriyle dalga geçti. Ya da işte el ele tutuşuyoruz. Elimi sıktı. Hani böyle elini sıktığında bir yere, evet, bak demek ya o. Bir yere bak.
1: Ama hemen Bluetooth'a bağlanılıyor.
0: Hemen böyle bir baksana şuna falan. Ama bu mesela birçoğu insan bilmez. Bu mesela yasaklı bir harekettir bu. Mesela bizim inancımızda yanlış bir şeydir bu. Biriyle dalga geçmek, mana bulmak falan. Bu bir yasaklıdır. Yani mesela kitapta da böyle yazıyor ya. Ben okuduğumu hatırlıyorum.
1: Yani Rabbimin, evet, yarattığından sual,
0: evet,
1: olunmaz.
0: İnsanlarla dalga geçilmez. Yani bu kesinlikle. Bizim kültürümüzde de vardır. Türk kültüründe vardır bu. Şişt, dalga geçilmez millette falan diye. Yapıyor ya bunu. Hemen o sokakta da kafayı kaldırıyor. Allah'ım öyle değil ya. Allah'ım valla. Allah'ım öyle demek istemedim diyor mesela. Farkına vuruyor.
1: Bırakmıyoruz işi.
0: Evet abi farkına vuruyor. Hemen farkına veriyor. Güzelmiş. Peki Derya Hanımcığım çok teşekkür ederiz efendim. Büyük konuşmadığınız şahane yıllar diliyoruz. Oğlunuz çok yakışıklı Mustafa Bey'e de selamlarımızı iletiyoruz.
1: Biz de sizi çok öpüyoruz. Sağlıkla dinleyelim. Mustafa'ya da çok selamlar.
0: Eyvallah. Şeytan görsün yüzünü. Şeytan görsün yüzünü kendisini. Çok öpüyoruz efendim. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar ben de.
0: Allah'ım dil verdim tutamıyorum diyorum ben demiş. Tahtaya vuruyorum. İptal iptal diyorum. İptal iptal. Sağ bacağımı kaldırıp 3 tur dönüp zıplayıp 2 ayağımın üstüne duruyorum diye bir şey gelmiş. Söyle Hüseyin'cim. Söyle ne oldu? Ne bunu mu kapatayım?
2: Yo.
0: Ne oldu? Ha, telefon mu geldi? Evet, evet. Ha, anladım dur. Hoş geldin Hüseyin.
2: Hoş buldum, merhabalar.
0: Nasılsın?
2: Vallahi iyiyim, sizleri sormalı.
0: İyi vallahi, bizler de iyiyiz. Telefon bugün sevgili yapmış Hüseyin. Telefonuyla çok haşır neşir. Galiba yakında bir nikah var, bir şey var hissediyorum çünkü. Elvan mı geldi? Elvan Hanım merhabalar.
3: Merhabalar Fatih Bey.
0: Merhabalar efendim. Nasılsınız Elvan Hanımcığım?
3: Teşekkür Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Tam ev hanımı sesi bu.
3: Ya inanın sabah sizle başlıyoruz güne. Akşam sizle bitiriyoruz.
0: İnanırım nasıl? Efendim. Niye inanmayayım? Tabii da yani kaliteden anlıyorsunuz. Kaliteden anlıyorsunuz. Ne dinlemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Kulak sağlığınıza kıymet veriyorsunuz. İşte aradığımız ev hanımı bu. Ev hanımı profili bu.
3: Ama Fatih Bey, bu. Herkese tavsiye ediyorum ya.
0: İşte bu. Maldan anlıyorsunuz. Mal dediğim ben ya. Maldan anlıyorum. Malım efendim. Malım. Maldan anlıyorsunuz efendim. Resmen anlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Elvan Hanımcığım çok zarif bir insansınız. Peki ne diyorsunuz arkadaşlarınıza ben de bahsederken bahsediyorum diyorsunuz?
3: Alim efendim dinleyin diyorum. Sabah 7-9 arası kafa açan uzman var.
0: Hüseyin'den de bahsediyor musunuz?
3: Çok harika.
0: Hüseyin var falan.
3: Akşam sabah Umut Bey var.
0: Tamam.
3: Akşam da Hüseyin Bey var diyorum.
0: Anladım efendim. Çok zarifsiniz. Evet. Peki arkadaşlarınız ne diyor? Ama şeytan görsün yüzlerini demiyor tabii. Onlar da bir...
3: Hayır tamam. Ne demek? Vallahi şöyle diyeyim. Oğlum Amerika'ya gitmişti. Ona da tavsiye
0: ne
3: ettim.
0: Ne diyorsun?
3: Orada bile dinledi yani.
0: Amerika'ya niye gitti Amerika'ya? Ne var Amerika'da? Okumaya mı?
3: Ya okuyor kendisi.
0: Ne okuyor? Amerika'da ne okuyor?
3: Okuyor.
0: Tıp.
3: Tıp okuyor. Burada vay. Okuyor da oraya çalışmak için gitti. Her için.
0: Bir dakika dur kız. Burada tıbbı bitirdi. Amerika'ya çalışmaya mı gitti?
3: Yok Fatih Bey. Burada tıp okuyor. 5. sınıf şu an. Çalışmaya gitti. Hem de dil geliştirmeye. Yani İngilizcesi gelişsin diye gitti.
0: Ama şimdi Elvan Hanımcığım ben size anlayamıyorum ki. Burada niye? Okuyordu. Okullar tatile girince mi gitti?
3: Evet tatile girince gitti. Yeni geldi zaten. Yeni döndü.
0: Tamam.
2: Work hoş... and travel gibi bir şey.
0: Evet. Sevgili yapmış mı kız orada? Ya ikisini yapmıştı.
3: Çalışmaktan bana gözüm bak. Açılmadı.
0: Ya yani bırak şimdi bırak. Bana bak yabancı gelin mi geliyor? Elvan yabancı gelin geliyor biliyor musun?
2: Bir de yok, kandırmış ya.
3: Öyle bir şey olsa bana der ya.
0: Ya kız utanıyor belki ya.
2: Çalışmaktan yok, bakamadı.
0: Yok, yalan söylüyor anneye der. Yalan söylüyor bir de anneye. Ya. Anne çalışmaktan kim diye bakamadı. Resmen yabancı gelin geliyor ya. Hazır mı peki var mı evi mevi? Keyzini yaptın mı çocuğun?
3: Yok henüz yapmadık.
0: Yapamayınca da çocuk ne dese acıcık söyletin mi anne ben birini seviyorum diye.
3: Yok daha henüz düşünmüyor. Okulunu bitirmesini bekliyor.
0: Ne kadar kaldı bitmesine?
3: 5. sınıf. Seneye 6. sınıf işte inşallah seneye bitecek.
0: 6'da bitiyor mu kesin?
3: Evet.
0: İnşallah.
3: Evet.
0: Yani tıp fakültesinden her şey çıkar arada bir doktor çıkar derler. Çünkü tıp okuyanlar... Başka yerlerle ilgileniyorlar genelde. Yani çok zeki çocuklar oldukları için bunu gerçekten söylüyorum. Ya müzisyen çıkıyor ya işte mühendis oluyor. Yolda fikir değiştiriyor bilmem ne falan. Gerçekten iyi bir doktor olarak mezun olacaksa ne kadar ne mutlu size efendim.
3: Evet siz inşallah öyle olacak Fatih.
0: Gururla mahallede evet. Yürüyeceksiniz tabii benim oğlan doktor oldu diye.
3: Ayrıca kendi de müzikle ilgileniyor hani bak, gitar falan çalıyor evde. Kendisi
0: sana ne dedim
3: Hüseyin? Deşarj etmek için.
2: Bir de gitar çalıyor bir gelin yok.
0: Ya gelin ya. Kesin var oğlum ben sana söyleyeyim. Gelin o gelin gelecek. Hem de nereye? Dur bakayım. Adana'ya gelecek. Adana'ya evet. Gele. Adana'ya gidek mi? Doktorundan görek mi? Doktoruyla evlenek mi?
3: Bunu söyleyeceğim.
0: Söyleyin. Sizden de güzel kayınvalide olur ha bu arada. Yani oturuyor
3: aldım. Demişti. Dinlemediyse podcastlerden dinlettireceğim kendine.
0: Hoşkestlerden dinledim. Bir daha sonra bizim podcastlerin adını değiştirelim Hüseyin. Hoşkest yapalım. Hoş sohbet tamam. Anlamında. Evet. Hoşkestler. Vallahi çok tatlı olur yani. Hanımefendiciğim ne kadar lezzetli bir annesiniz. Ya. Sizi çok sevdik
3: teşekkür
0: biz
3: ediyorum.
0: Elvan Hanımcığım. Size sticker göndereceğim evet. Ama şunu sormadan göndermek istemiyorum lütfen.
3: Evet,
0: şeyimiz o. Hani büyük konuştuğunuzu anladığınız anda bir totemi vardır ya. Bazısı dua okur, bazısı tövbe eder, bazısı salavat getirir falan. Siz ne yapıyorsunuz mesela büyük konuştuğunuzu?
3: Valla tövbe diyorum yani.
0: Töbe büyük sözüme gibi
3: evet,
0: bir şey mi?
3: Evet. Allah'ım seni affet diyorum yani.
0: Anladım efendim. Şimdi yazılanları okuyayım. Tahtaya vuruyorum diyen var. Dilime taş toprak, dilime taş toprak diyormuş mesela. Dilime taş toprak. Ne demekse. Ctrl Z diyorum. Yani geri alıyorum anlamında. Ondan sonracıma Allah'ım affet diyorum diyenler var. Gözlerimi belertip kulak mememi tutup tahtaya vuruyorum. Ondan sonra Allah'ım sen koru diyorum. Ağzıma evet. acı biber diyorum. Ağzıma acı biber. Böyle bir şey deniyormuş efendim. Başka ne varmış? Tövbe büyük sözüme Amerikalı gelin istemiyor. Ne diyorum? Anlamadım ki öyle bir şey yazmış. Peki efendim. Böyle şeyler söyleniyormuş.
3: Fatih Bey ayrıca şey diyeceğim. Bir kızım bir oğlum daha var. Küçük oğlum. Eşim de ayrıca emekli oldu. İnanın sizi dinliyor olduğundan beri. Ha.
0: Çok teşekkür ederiz. Var olsun. Bunlar bu aile ahalisini siz mi bize empoze ettiniz efendim?
3: Evet.
0: Ya size sadece sticker göndermeyelim. Başka bir şey daha gönderelim ya. Ne gönderelim Hüseyin? Stüdyodan bir şey gönderelim. Bir hatıra ya. Ne gönderelim?
2: Ben bulayım bir şeyler.
0: Ya bir şey bulalım buradan ya. Hanımefendi. Elvan Hanım size...
3: Yıl yetişir. Teşekkür ediyorum.
0: Yok. Bir olur mu sticker? Bir şey daha gönderelim.
2: Burada kumanda var.
0: Kumanda olmaz. O bize lazım oğlum. Ne kumanda?
2: Aa buldum. Bu galiba Umut abinin termosu.
0: Termos. O Umut'un o olmaz. Dur bir dakika. Ya buradan bir kalem gönderelim ya. Kalem yok mu? Yok bu olmaz. Bu da olmaz. Dur bakayım. Ya bir şey göndermemiz lazım bizim.
3: Ama tişört veriyordunuz.
0: Tişörtünüz kız tişört kalmadı. Tişört kalmadı.
3: Tamam.
0: Ben sana güzel bir paket yapacağım. Bekle. Bir dakika. Buradan. Oğlum bir şey göndermemiz lazım ya. Ne göndereceğiz? Bir şey var burada Hüseyin. Bu ne?
2: Ne o?
0: Kupa var burada. Bu neymiş? Serdar'ın fotoğrafı. Bu olmaz.
2: Serdar'ın fotoğrafı mı?
0: Uğursuzluk getirir. Bu olmaz. Bir dakika. Elvan Hanım bekletiyorum Elvan Hanımcığım. Kusura bakma.
3: Fatih Bey teşekkür ediyoruz her şey için.
0: Kız dur bir dakika.
3: Bağlanmamız yeterli. Hayır, ya.
2: Israrla istemiyor Elvan Hanım bunu.
0: Aa buldum.
2: Ne o?
0: Vallahi buldum, araç kokusu buldum. Cümle alem burada yazıyor. Vallahi buldum. Elvan Hanım.
3: Süper olur vallahi aracımıza takarız.
0: Sen ısrarla kapatmaya çalışıyordun telefonu. Gidiyorum ben diye ama bak sana ne buldum ben burada.
3: Tamam çok tamam. Teşekkür ediyorum.
0: Hüseyin bunu lütfen bak buraya bırakıyorum. Unutmayalım rezil oluruz.
2: Yok bende o.
0: Reyhan Hanım ne ya? Elvan Hanım'a bunu gönderiyoruz.
2: Tamam
0: bıraktım buraya. Elvan Hanımcığım aileye selamlar, ev ailesine.
3: Tamam, çok teşekkür ederiz.
0: Akşamlar oluyoruz.
3: Ayrıca Umut Bey'e de selamlar.
0: Şeytan görsün yüzünü onu. Görüşürüz.
3: Tamam sağ olun. Kolay gelsin.
0: Nasıl buldum ama?
2: Senin az önce yaptığın şey gibiydi. Yakın birisi senin iş yerini ziyarete geliyor. Dur sana bir şey vereyim ya alttan
0: böyle. Hayır tabağı bu. Tabağı boş göndermemeye çalışan var. Dur Allah aşkına dur. Dur bir şey vereceğim sana. Bundan sonra kanımın acayip kaynadığı dinleyicilere stüdyodan bir şey gönderiyorum abi.
2: Yani.
0: Buradan bir şey gönderiyorum.
2: Sene stüdyo yok.
0: Stüdyo, klavye, mouse, pil, masum pili bir şey ya hatıra. Kısa bir ara aradan sonra iki dinleyicimizi daha canlı yayın isteriz. WhatsApp'tan Arabini Keltoş yazarsanız Hüseyin sizi dahil eder.
4: Bu bir reklamdır.
5: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
6: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Reklam.
7: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
4: Tek aşkı kalbimin.
5: Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bende Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
3: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
4: Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 4 numara.
5: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
2: 3 numara.
6: Yolda. Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni fren bala.
2: 2 numara.
7: Elektrik aldım.
2: Bir numara.
8: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
9: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Mahmut geldi. Mahmut telefon, son telefon. Mahmut Bey, iyi akşamlar. Evet. Mahmut Bey.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, iyi efendim. Kolay gelsin. İlk defa gişeleri olmayan bir Mahmut'la konuşuyoruz. Mahmut Bey'le konuşuyoruz. İyi ki de bağlanmış. Kendisi daha Manisa'lardan bağlandı efendim.
1: Mahmut Bey. Her akşam yazıyorum sana. Her akşam yazıyorum. Sabahları yazıyorum. Bu akşam da yazacağım dedim ama bu gene bağlanmayacak dedim. Vallahi var ya, çok şaşırttınız beni ya.
0: Allah da bizi ne etmiyor ya. Çok özür dileriz, bağışla bizi.
1: Estağfurullah abi, ne demek, olur mu öyle şey?
0: Abi bu oluyor ya, bu işte kader, kısmet. Bugün ne kısmet istiyorum.
1: Aynen ama çok sevindim ya. 212'yi gördüm telefonda. Ulan dedim, bu nasıl bir numara böyle alamış beni. Abi bir açtım. Oradan arkadaş dedi, Alem Efendi arıyor. Ona da şaşırdım. Ya dedim, iyi anlıyorum gerçekten mi Alem Efendi?
0: Oğlum ne heyecanlı, tatlı anlatıyor ya. Bu var ya, kahvehaneye gidecek bu. Anlatacak bu öyle. Ormana abi, gittim, kaplan geldi. Kaplanı yani, var ya, kaplanı tırnak makasıyla.
1: Yarın iş yerinde var ya. İş yerinde bir numaram, number one'ım, bak ona göre.
0: Geldim abi, var ya böyle, kaplan bana doğru yürüyor. Kaplanın üstüne gittim. Cebimde tırnak makası var. Tak tak, hemen hallettim. Aslanı gördüm.
1: Tabii, öyle anlatırım. Kesinlikle.
0: Çok iyiymiş ya. Kübra Hanım var yanınızda. Kendisi psikolog, sizin için bağladık. Kübra Hanım, iyi akşamlar.
1: Bizim de böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Hay Allah razı olsun.
0: Kübra Hanım, iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Kübra Hanım, tedavi için Mahmut Bey hazır. İçeriye alıyorum kendisini.
2: Hasta mahremiyeti için.
0: Biz çıkalım mı?
2: Lütfen.
1: Yok, arkadaşlar yabancı değil, kalabilir onlar.
0: Ya biz de bir işin ucundan tutardık Kübra Hanım, ne olacak ya, Allah Allah.
1: Kesinlikle ben tavsiye ediyorum, kalmalarını istiyorum arkadaşların.
0: Ya Kübra Hanım, Allah aşkına, şurada 3 tane erkeğiz, hangi bizim psikolojisi düzgün? Bunu bir tespit edebilir miyiz? Kurban olayım Allah aşkına ya.
2: Önce siz benimkini bir tespit edin isterseniz.
0: Kübra Hanım, biz sizi nasıl tespit edelim? O hat bizde olur mu efendim? Psikolog olan sizsiniz, biz sizin psikolojinizi nasıl tespit edelim?
2: Malumunuz artık, herkes anlıyor Fatih Bey.
0: Psikolojiden.
2: Evet.
0: İnce. Kinayeli geldi şu an. Kinayeli geldi. Evet. İnce vurdu.
3: Vallahi.
0: Doğru da söylüyor. Önüne tabii gelen psikolog abi, bakıyorsun sosyal medyada değil mi Kübra Hanım? Herkes evet, tutturmuş bir 777 deyin, psikolojinize iyi gelir diyor. Bu mu ya psikoloji?
1: Abi bir de özür dilerim ama 555 mi vardı? Öyle bir şey var.
0: Allah belasını versin onları ya. 555'dir ya. Onu söyleyince diyor psikoloji düzeliyor diyor. Öyle kolay mı ya?
1: Yalan.
0: Yalan tabii. Kübra Hanım buyurun, birazcık tanıyalım sizi Kübra Hanımcığım. Buyurun efendim.
2: Ankara'dan arıyorum.
0: Hı-hı.
2: Okullar açıldı, mutluyuz. Psikolojimiz yerinde.
0: Okulda mısınız? Bir okulda psikolog musunuz?
2: Yok değilim. Özel kendim kliniğim var, çalışıyorum. İki tane öğrencim var. Hı-hı. Bir oğlum bir kızım. Onları okula gönderdim.
0: Ha, o yüzden mutlusunuz. Ha, çocuklar okulda ne diyor? Çünkü çocuklar evde olduğunda annelerin babaların psikoloji bozuluyor, daha çok iş yapıyor. Normalde öyle mutlu olması lazım. Ama öyle değilmiş meğerse peki. Yok, Mahmut değil. Sende var mı çocuk?
1: Var abi, ellerinizden öper bir tane.
0: Kaç tane, bir tane ha, bir tane iyi. Bir tane. Niye bir tane oğlum, yapsanız öyle 3-4 tane ya.
1: Abi korkuyoruz ya.
0: Neden korkuyorsun?
2: Kaldırmıyordur Fatih Bey.
0: Ne yapmıyormuş?
2: Psikolojileri kaldırmıyordur.
0: Yani psikolojileri kalmıyor. Mahmut Bey, bu peki yenge hanımla ortak verdiniz mi karar mı, yoksa
1: nasıl? Abi hanım istiyor.
0: Hmm.
1: Israrla istiyor hem de. Ben yoğurttan ağzı yanan mıydı? Yok, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmişler. Bizim ikinci evlilik. İlkinden var, ikincisinden yok. Biz böyle iyiyiz diyorum.
0: İyi,
1: bir şekilde yalanlar uyduruyorum falan filan.
0: Sahte ama belge aldım doktordan.
1: Aslında onu da dinlemek lazım bir yandan. O hep diyor, yarın iki gün sonra ihtiyacımızda su getirenimiz olur falan diye de. Bilmiyorum ya, ben çok çekiniyorum o konuda.
0: Ağlayıp kapatacak telefonu. Konu oraya geldi yani.
3: Nasıl bağlandı?
0: Evet. Kübra Hanım.
1: Yok bağlandı.
0: Kübra Hanım, 5 dakikadır muhabbet işte ediyoruz. Mahmut var, ben varım, Hüseyin var. Psikolojilerimizi 10 üzerinden bir değerlendirir misiniz efendim? Mesela 10 Hüseyin'e 10 üzerinden Hüseyin kaç? 10 üzerinden Hüseyin'e kaç? Bir psikolog olarak 10 üzerinden.
2: Ama neye dayanarak bunu belirleyeceğiz?
3: Söylemeyin.
0: size geçen bir his olarak olabilir. Bir şey olabilir. Yani ne bileyim, bir iki soru sorabilirsiniz.
2: Bir nevi savcılık yapıyoruz.
0: Canım. Evet evet, yani 10 üzerinden sizce Hüseyin'in psikolojisi kaç?
2: Hüseyin Bey'e 7 veririm.
0: Niye 7 verdiniz ya da nereden kırdınız sorayım.
2: Biraz umutsuz konuşuyor ses tonu.
0: Umutsuz. Bak oğlum, dinleyiciye evet, umutsuzluk pompalıyorsun.
3: Aşk olsun.
0: Bir daha
3: ya,
0: senin mikrofonunu Serdar'a da söyleyeyim, o da açmasın. Umutsuzluk aşılıyor. Ben mi hissettim abi umutsuzluk aşıladığını? Mahmut'a kaç veriyorsunuz?
2: Mahmut Bey heyecanlı bir arkadaş. Adrenalin biraz yüksek.
0: Adrenalin yüksek. O zaman psikoloji düşük, ters mi çalışıyor? 10 üzerinden. 10 üzerinden.
2: Fatih Bey bayağı tecrübelisiniz.
0: Ben insan sarımıyım efendim. 10 üzerinden kaç?
2: 10 üzerinden 6.
0: 6 iyi, Hüseyin'le neredeyse kafa
1: hocam,
0: kafaya.
1: Hocam Allah razı olsun, en azından bana biraz fazla geldi sanki.
0: Ben 2 falan verir diye düşünüyordum ama 6 verdi.
1: Benim de içimden öyle geçti abi ama ne bileyim 6 iyi geldi.
0: Bana verecek oğlum 2'yi belli.
1: Eyvah.
0: Size bol keseden söyledi ya, 7 veriyorum 6 veriyorum. Bana kaç? 5'in üstü mü 6 mı? Bana öyle söyleyeyim var da ben anlarım.
2: 20 saat önce Fatih Bey şunu konuştuk biz Zümra'yla, kızımla. Hmm. Dedik bugün hayırdır Fatih'e ne oluyor? Bir enerji patlaması var dedik.
0: Kaç verdiniz efendim psikolojime bugünün? Bugün için değil, genel diyelim.
2: Yıldızlı 10 diyelim.
0: Allah Allah.
3: Ama torpil var burada, böyle
1: abi,
3: olmaz
1: sana
3: yani.
1: Sana torpil var, kesinlikle sana
0: oğlum,
1: torpil var.
0: Oğlum ne torpili var ya?
2: Torpil
0: var
2: ya. Fatih Bey bizim size ihtiyacımız var ya.
0: Ya bak hanımefendi, gördün mü, insan insan. Kübra Hanım hesaba bir bakabilir miyiz?
2: Hemen.
3: Bana göndermişsin yanlışlıkla.
0: Hasan'a mı geldi?
3: Bana geldi.
0: Mahmut sana geldi bir şeyler?
1: Bakayım abi bir saniye.
0: Bir bakıver.
3: İyi oldu neyse.
0: Allah bereket versin. Kübra Hanım bu arada ofisiniz nerede?
2: Ankara. Abi
1: bende yok bir şey.
0: Tamam birazdan gelir Mahmut.
1: Tamam abi.
0: Kübra Hanım ofis nerede? Ankara'da nerede?
2: Çankaya'dayım.
0: Çankaya'da.
3: Yerinde.
0: Tamam bu merkezi bir yer. Ya böyle şeyde mesela psikolog ofislerinde, ofis mi denir gerçi? Bilmedim adım da.
2: Klinik.
0: Ne efendim?
2: Klinik
0: diyebiliriz. Klinik diyelim, klinik. Cahilliğimize verin.
2: Böyle
0: yerler için merkezi olmak zorunda mı? Atıyorum restoran açacaksan ayaküstü bir yer olmalıdır. Mesela psikologlar için de böyle bir şey var mı efendim? Meraktan, kişisel
2: aslında
0: meraktan soruyorum.
2: Aslında öyle değil ama Ankara biraz metropol bir şehir.
0: Hmm.
2: Ve özellikle gelişmiş belli başlı bölgeler var.
0: Orada olmak yani, iyidir yani.
2: Evet. Hmm. Yani Çukurambar, Çankaya. Bir de gibi maalesef yani, üzülerek söylüyorum. Bu iş artık biraz sosyete işine döndü.
0: Öyle. Vallahi yani biraz öyle.
2: İhtiyacı olan zaten gelmek istese dahi ekonomik nedenlerden dolayı birçoğu zaten gelemiyor.
0: Ben ChatGPT'ye gidiyorum mesela. ChatGPT'yle çözüyorum.
2: Biliyor musun? Çok mantıklı.
0: Mahmut hiç gittin mi psikoloğa?
1: Hayır abi. Bir kere randevu almıştım ama kapısından geri döndüm.
0: Niye, ne oldu?
1: Ya gitmem gerekiyordu. O dönem mahkemelik sıkıntılarımız vardı.
0: Tamam.
1: Gittim, randevu aldım. Vallahi sıra bekliyordum. Hastanede oturdum böyle. Devlet hastanesinde. Bekledim. Doktor gelmedi. Benim sıra hiç yanmıyor. Kapıyı açtım, içeri girdim odanın. Bir Allah'ın kulu yok. Dedim ya böyle işin.
0: Allah da belanızı geldim versin deyip çıktın mı oradan?
1: Çıktım geldim abi.
0: Onun bir
1: sabrı değil. Ama size bir şey söyleyeyim mi abi? Gerçekten psikolojimiz çok bozuktu. 2019 yılında ben köye taşındım.
0: Evet. Çok pardon, sana gülmüyorum ya. Aklıma bir şey geldi.
1: Evet valla yok abi ya, gülelim diye konuşuyoruz zaten. 2019 yılında köye taşındım abi. Hanımın köyüne bu arada ama kendi paramızı aldık abi, arsayı falan kendimiz yaptık. Ama
0: eyvallah kardeşim, yakalıyorum seni. Yani. Yakalıyorum seni az çok.
1: Kalma bir şey değil.
0: Eyvallah babacığım, öyle olsan olur ya. Senin adamlığından bir şey mi eksilecek? Kurban olayım
1: yok,
0: ya devam et.
3: Ama hanım hani köyde olmuş
1: olur. Söyleyeyim ama belki dinleyen eden arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz varsa hani
0: eyvallah.
1: Biz de onların çalıştık yaptık.
0: Kübra Hanım bunları puandan düşerim yalnız. Bu konuşmaları puandan düşerim.
2: Kardeşimiz biraz yüksek gibi.
1: Abi 2019'dan beri köyde oturuyorum. Bir de var ya, çıkmaz sokak abi bizim yer. En son evden bir önceki benim ev. Geliyorsun arabayı böyle çaprazlama koyuyorum yolun ortasına.
0: Tamam.
1: Abi anahtar üstünde, o vaziyetteyim yani. Gidiyorum içeri, yatıyorsun uyuyorsun falan. Sabah kalkıyorsun işe gitmek için, kapıyı açıyorsun. Hiç park derdin bilmem neyin yok. Temin Mert'e yolda gelirken ışıklarda yazdım size. Hmm. Müsaitim diye. Tam arabayı park ederken arkadaşlar aradı. Geldim, bahçeli böyle küçük bir evimiz var. 300 metrekare bir bahçemiz var. Bir tane küçük köpeğim var, ufak ırk. Şimdi paçamda dolanıyor böyle etrafımda. Kuşlar

0: var falan filan var ya abi, şu an müthiş bir durumdayız.
1: Ha, psikoloğa gitmeme ne gerek var, getirecek konuyu galiba. Evet. Bizim anlamamızı bekliyor. Ben buradan böyle bir bahane çıkardım.
0: 7 senedir bu şekilde, vallahi 10 numara. Köy hayatı çok
1: güzel. Eyvallah, güzel. Ne kadar güzel. Kübra Hanım, vaktim kalmadı. Mahmut'cum, vaktim kalmadı ama size sticker gönderiyorum. Lütfen kabul edin.
0: Çok... Abi çok teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Geçen gün ALM plaka attım. Onun yerine bunu sayıyorum.
1: Canımsın. Kübra Hanımcığım, çok öpüyoruz. Ankara'ya geldiğimiz zaman inşallah görüşürüz efendim.
0: Abi Manisa'ya da bekleriz.
1: İnşallah.
0: Bize de bekleriz.
1: İnşallah.
2: Güzel muhabbetler de görüşürüz.
0: İzmir'e geliyorsunuz ama Manisa'ya hiç gelmiyorsunuz.
1: İnşallah geliriz güzel kardeşim. Manisa abi planımız da var.
0: Abi hepinizi çok öpüyorum. Eyvallah. Saygılar diliyorum.
1: Akselle oluyoruz Kübra Hanım ve Mahmut Bey. Var olun.
0: Sağolun.
1: Reklamlardan sonra final.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Tüz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Tarihleri arasında Xiaomi Redmi Buds 8 Lite, ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 1399 liraya, Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
2: sigorta. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam ediyor.
3: Devam etmiyor. Programın sonuna geldik efendim. Ekru Şef'e bağlanıyoruz ve bakalım bu akşam ne yiyoruz? Yarın ne yapacağım, ne yapacağım diye düşünenler varsa onlara fikir olsun diye. Bu akşam ne yiyoruz? Ekru Şef, bu akşam ne yiyoruz?
4: Ben bugün o kadar geç geldim ki ama bugün...
3: Dışarıda mı söylüyoruz?
4: Yok. Öyle değil.
3: Karımın içinden İbrahim Tatlıses çıktı ya. Ne yiyoruz?
4: Valla evde yemek yokken en güzel yemek nedir?
3: Menemen. Babacığım, karımın ne zaman canının sıkıldığını, bir şey yapmak istemediğini şöyle anlıyorum bak. Bebeğim.

0: Efendim. Menemen.
1: Menemen.
0: Hani şöyle tonluyor bir de. Menemen. Yani bak çok zor bir yemekti. Ne diyorsun? Şöyle tonlasa canım çekmez. Ya menemen mi yesek ya, hiçbir şey yapasım yok dese ben de konudan uzaklaşacağım. Ama are you menemen?
2: Yes. O kadar cazip bir yemek ki hayır demen imkansız.
0: Yes with men amen.
1: Peki kritik soruyu sormak istiyorum.
0: Yes.
1: Soğanlı mı soğansız mı?
2: Ya menemen soğansız olur mu?
0: İşte. Abi menemen peynirli olur, ben söyleyeyim bak bak, ama şöyle peynirli, içine değil. Nereye? Yanına peynir yiyeceksin. Menemenin yanına.
1: Ha, öyle
0: mi? Sucuk.
2: 4 çeşit peynir ayarladım.
0: Sucuk da olur. 4 çeşit olur. Peynir var. Kapat. Hanım kapat, geliyor.
2: Bekliyorum.
0: Öpüyoruz ki. Sevgili dinleyiciler, Uğur'daki kampanya devam ediyor. Hatırlatalım. 30 Eylül son tarihi. Beyaz ve inox olmak üzere iki renk seçeneğiyle karşınızda bu ürün. Aynı ürün web sitelerinde de var, inceleyebilirsiniz. Dikey derin dondurucularda 44.990 beyaz renk, inox renkte 49.990. Avantajlar bununla sınırlı değil. 7 yıl garanti ek, no frost teknolojisine sahip kompresörde 10 yıl garanti var. Hem geniş açım hem de no frost teknolojisi, hem de uzun süre garanti, uzun garanti süresiyle ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Hatırlatalım, 30 Eylül son tarih. Uğur'un bu şahane kampanyasını kaçırmayın. Aydın Nazilli'ye, Ahmet Aysan'a ve ekibine selamlar. Ben gider, bir aksilik olmazsa yarın tekrar beraberiz. Sabah 7'de, az önce reklama giderken Kafa Açan Uzman jingle'ını vermişim. Hiç farkında değilim. Hüseyin de uyandırmadı. Hüseyin zaten bugün burada değildi.
1: Ben bugün yoktum.
0: Bugün de böyle olsun be Hüseyin'im. Ay, kişisel dertleri vardı. Kredisini bugün burada kullandı.
1: Kredi mi?
0: Kredisini bugün burada kullandı bizim oğlan.
1: Ha, kredi derken ben...
0: Öyle, kredi mi vardı? Ha, ben fark etmedim ama olsun, sabah da ben yapıyorum. Sorun yok. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine çok mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
3: Yeni saatte de

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
0: Alem efendim, cümle alem burada.

0: birazdan.
1: Suç bende, sever gibi. Gel benim onda rahat edeyim.
0: Birazdan.
2: Reklam. Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde. Reklam.

be. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirin. Geçmiş yayınları kesintisiz.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayın'dayı sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.

düşünüp taşı. Aa yanlış söyledim şarkıyı. Aa büyük rezillik. Aa büyük rezillik. Rezillik. Hanımlar beyler, tarih 23 Eylül yıl 2026 günlerden çarşamba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar yayında başlar. Adana'da, Pazar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcek'e, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Moğol, Osmaniye, Yerisi, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Dede, Tokat, Sözgaz, Kıyız, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, Eyyada, Yavru, Vatan, Kıbrıs'ta, duyana, duymayana, bilene, bilmeyene, gülene, gülmeyene, dinleyene, dinlemeyene, her şeyin at kimine kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda Serdar yayında. Hadi bakalım Yonca.

Hemen ilk 22 mesajına bakıyorum sevgili dinleyenler. 22 mesajının olayı şudur. Saatler tam 22'yi gösterdiğinde yazmanız lazım bana. 0536 901 8902 536 901 8902. Olay şöyle. Tam 22 gösterdiğinde yazacaksınız. İşte merhabalar Serdar bla bla bla. Yayın şuna gelebilir mi? Ben de bakıyorum ona gelebilir mi? Hemen armağan ediyorum sevgili dinleyenlerim. Tamam mı? Olayımız budur yani. Bu. Seninle yine... Hemen şimdi ilk 22 mesajına bakıyoruz bir saniye.

geceki yayın beceriksizlere gelebilir mi demiş efendim. Bak bakayım Hüseyin, beceriksizlere gelebiliyor mu yayın? Bak bakayım, sana zahmet. Bandır bandırı. Bandır bandırı.

Hadi bakalım, beceriksizlere gelebiliyor mu sevgili dinleyenler? Yani bir nevi bana da geliyor. 0536 901 8902, 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Beceriksizlerin yayını başlıyor. Konuyu veriyorum size. En mizahi, en güzel, en falan, en filan cevaplara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü ve bir koli Sarıyer Kola hedaya sevgili dinleyenler. Bir koli Sarıyer Kola ve bir adet milli takım tişörtü hedaya. 0536-901-8902. Soğurum dediğiniz ne var? Neyde ne olursa soğursunuz sevgili dinleyenler. Gerek kişiden, gerek olaydan, gerek hareketten, gerek bir şeyden. Olursa soğurum dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 536-901-8902. 536-901-8902. Değerli dinleyenler, soğurum dediğiniz ne var? Buyurun bakalım, ne olursa neyden soğursunuz? Güzel insan nasılsın? Dağdaki çoban burada. Merhaba dağdaki çoban, nasılsın, iyi misin? He? Nerede? Çalmadı şarkı. Evet, tamamdır. Abicim inisiyatif kullanıyorum. Hadise bu şarkıyı geçtim. Hani müdahale etmem lazım. Komple Hüseyin'e bırakmayalım. Evet, böyle devam edelim.

0: Terbiyesizlikten soğurum. Küfür eden kadından soğurum. Erkek. Erkek. Arabadan aşağı bir şeyler atarsa soğumayı bırak buz tutarım demiş efendim. Arabayı satılığa çıkardıktan sonra kısa zamanda satılmaz ise o arabadan soğurum. Ve işte arabanın pek umurunda olmuyor sayın abim. Araba arıza verdiğini soğurum, satarım direkt. İstanbul trafiğinden. Benden para isterlerse buz gibi soğurum. Yapmakta olduğum işi yap dendiğinde kendinden bile soğuyorum. Biri yere tükürdüğü zaman anında soğurum. Yaptığım espri ortamda anlaşılmazsa o ortamdan soğurum abi. Konuşmam pek demiş efendim. Niye espri yapma ihtiyacı? Niçin? Niye herkes komik olmak zorunda? Biz ne yapalım? Biz taş mı yiyelim? Ne yapalım biz yani? He? Ben sizin işinize kadar... Ben hiç mesela lahmacuncuya gidip çık oradan ben yapacağım lahmacunu dedim mi? Yok. Demedim. Markete gidip bugün marketi ben işleteceğim dedim mi? Yok, onu da demedim. Niye herkesin bizim meslekte gözü var abi? Niçin? Neredeydiniz sandalyede yattığımız günlerde? Neredeydiniz? Ha? Abi keşke gece 2'ye kadar falan program yapsan. Ya yazık şekerim, 10 sene falan geç kalmışsın ya. Kaç 10 sene? Ben 2025'e kadar falan 1'e kadar yaptım. Onun öncesinde de hep daha da uzun yapıyorduk. Sonuç şu yani, sen geç kalmışsın. Alo merhaba.
1: Alo. Merhaba Serdar.
0: Nasılsınız abi, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Niye bu her ortamda espri yapma isteği sayın abim? Neden?
1: Ya kendinden gelişiyor sadece.
0: Ya bırak Allah aşkına, gözünü seveyim. Parası iyi diyorlar, amatör olarak ilgileniyorsun değil mi?
1: Ya tabii ki de değil.
0: Gerçi sıkıntı yok, amatör olarak ilgilenebilirsin. Amatör olarak ilgilenenlere sabah programı yaptırıyorlar radyoda biliyorsun.
1: Evet.
0: Bu saatte dinlemiyorlardır, yapıştırayım onun için. Abicim kendiniz ne iş yapıyorsunuz acaba siz?
1: Ben özel bir şirkette çalışıyorum.
0: Ne mesela, ne? Yani pek aile içinde anlatılmayacak bir meslek mi? Niye sadece böyle dediniz?
1: Yok, kalite bölümünde çalışıyorum.
0: Ben yarın gelip mesela senin yerine bugün ben çalışacağım diyor muyum sayın abicim?
1: Yok estağfurullah.
0: O zaman ne bu?
1: Ya şirket adı vermeyeyim diye bundan dolayı.
0: Abi Instagram'a bakıyorum herkes komik. YouTube'a bakıyorum herkes komik. TikTok'a bakıyorum herkes komik. Ya niye bu kadar kardeş? İşinizi yapsanız Allah aşkına ya. Ama siz de haklısınız gerçi. Ben stand-upçıyım diyen çocukların yanında Afrikalı gençler komedi yapıyor. Onun için siz de o herkes yapıyorsa ben de yaparım dediniz.
1: Ya genel itibariyle dediğim gibi ortamda bulunduğumuz zaman konuşuyoruz.
0: Yok yok, senlik bir şey yok. Ben başkalarına yapıştırdım. Senlik hiçbir şey yok. Senden dümen tuttum. Başkalarına yapıştırdım yani senden. Evet.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Neredensiniz abi siz? Acep.
1: Konya'dan arıyorum abi. Ben daha önce de katılmışım zaten.
0: Doğrudur. Hiç hatırlamıyorum ben. Demek hayatımızı yeteri kadar yer etmemişsiniz abi.
1: Korku filmi çevirmiştik abi.
0: Korku filmi mi çevirmiştik?
1: Evet.
0: Neyini?
1: Ben skeç olmuştum.
0: Tamam skeç yapmıştık.
1: Evet abi.
0: Sen şu şey misin? Trans geçen adam mısın? Transa giren adam mısın sen?
1: Yok yo, ben değilim abi.
0: O sende. Bir tane o var. Ben ona gülüyorum ben.
1: Ben korku filmi seyretmiştim. Evet. Korku seansı diye. Onun tamam. Şeyini bir bayan arkadaşla birlikte gerçekleştirmiştim.
0: Anladım abicim, peki. Bayan arkadaşıyla şey, evli misin sen?
1: Evet.
0: Olay oldu mu?
1: Yok, sorun olmadı. Eşim de dinledi zaten sonuna kadar.
0: Anladım. Tişört geldi mi sana?
1: Geldi evet.
0: Geldi. Gelince yazdı mı geldi diye bana?
1: Tabii tabii, teşekkür ederim. Hatta o gün herkese ulaşmış. Siz de o esnada söylemiştiniz.
0: Anladım abicim. Peki giydikçe bizi hatırlayın. Vermiyorum o zaman. Vermişiz nasıl olsa. Öpüyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Kolay gelsin inşallah.
0: Var olun abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Çok thank you. Çok very much. Yusuf adında bir adam var. Yüksek ihtimal karısıyla kavga etmiş yine. Bayılıyorum bunlarla uğraşmaya, biliyor musun? Evde yengeye diyemediği her şeyi gece burada radyoda bana diyorlar ya. Oğlum ben el alemin adamıyım. Git karınla kavga etsene, bana ne yani? Allah Allah. Ne zannediyorsun yani? Allah. Değişik olan şey oluyor. Böyle şakalaşıyoruz mesela. Buradan ondan sonra tık yok, sonra Instagram'dan yazıyorlar ona. Abi nereden anladın? Ben de anlamıyorum ki neyi falan diye. Mesela neyi diyorum bazen? Diyorlar ki abi işte boşanma arifesindeyim. Ya da işte atıyorum sevgilim beni terk etti. Ya da işte tamamen sallıyor. Abi evi taşıyordum, çok gerginim. Çok belli oğlum. İnsanın bu kadar sinirli olmasının bir sebebi olmalı. Ama...

bana sataşmasının bir sebebi yok. İşte bana sataşırsan ben de veririm maytabı. Ne yapayım, yapacak bir şey yok. Benim sigortam bundan yatıyor. Yusuf üzülme üzülme. Affederler, üzülme. Ama maalesef biz göremeyeceğiz senin affedildiğini. Çünkü vedalaştım seninle. Görüşürüz. Gençler, Yusuf'a hep beraber el sallıyoruz. Bye bye Yusuf'uz. Bye bye Yusuf'uz. Onun tişörtü bana versenize demiş. Öyle bir uygulama yok ya. Valla yazmanız lazım yani. Katılmanız lazım. Sonra dur bakalım şuradan şöyle. Yine bir fırça yedim de ben. Dur, o fırçayı atanı arayacağım şimdi. Özür dilerim. Hani bazen tatlı fırçaları arıyorum biliyorsun. Canımı çektiriyorsunuz valla. Gün içerisinde bazen fırça istiyorum biliyor musun? Hani gece bu kadar fırça, bu kadar fırça, bu kadar fırça. Gündüz hiç böyle fırça yok diyor. Bir boşluk oluyor bende yani. Hani bende bir boşluk oluyor. Abi Yusuf dediğiniz ben miyim? Yok yok. Öbür Yusuf'la bir daha hayat boyu karşılaşmayacağız, merak etmeyin. Hiç yani, hiç merak etmeyin. Bir dakika, nerede ya beni fırçalayan öbürküsü? Dur. Bir saniye, bir saniye. Dur. Bulmam lazım onu. Bulamıyorum.

0: Defalarca tişört ve sticker istememe rağmen göndermeyen Serdar'dan soğuyamıyor ve bu saatte hala dinliyorum. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun. Tatlı bir fırça bu. Yani. Ama her an vazgeçebilirim fırçası. Bazen öyle tehdit geliyor. Okumuyorum tabii de tehdit geliyor. Atıyor mesela. Tarkan çalmazsanız hemen radyoyu değiştiririm falan yazıyorlar bazen.
1: Sana verdim güzeller içinden bir seni seçtim kalbimi sana
0: ben sana verdim. Alo, merhaba.
2: Efendim.
0: Merhaba abi.
2: Alo.
0: Ürkme ya, radyodan arıyorum, korkma bu kadar. Alo.
2: Kimden?
0: Radyo. Efendim? Radyo. Kimden diyor? Radyo radyo.
2: Aa, Serdar Bey merhabalar.
0: Merhabalar, nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Defalarca tişört istemenize rağmen göndermemişim. Çünkü isteyene vermiyorum. Programa katılım sağlayana veriyorum ya abi ben.
2: Abi biz de sürekli katılım sağlıyoruz. Ama hatta şimdi ben seninle canlı bile tanıştım abi. Ben radyona bile geldim.
0: Doğru diyorsun. Donuma kadar alma hakkına sahipsin o zaman, evet.
2: Abi küçük bir kızım var ya, sürekli yanımda onunla yazıyoruz, istiyor.
0: Abi şimdi, onun hatırına. Şimdi şöyle bir olay var. Yani bana böyle
2: hatta ihraç... telefona vereyim, onunla konuş.
0: Konuştur istersen. Beni konuşturmuyorsun ki ben onunla konuşayım.
2: Tamam, dinliyorum abi.
0: Oo, hevesim kaçtı, kalbimi kırdın. Şimdi abi bana böyle gündüz mesela ben bir işte tekstil atölyesinde çalışıyorum. Gece patrondan arakladığım malları Mecidiyeköy'de kartalın arkasında satıyormuşum gibi davranma bana. Hani yani tişörtçü bir çocuğu da şey yaptın, öne sürdün. Vereceğim zaten, tişört vereceğim de bu biraz şey ama yani böyle hani siz ne iş yapıyorsunuz?
2: Öğretmenim abi.
0: Öğretmensiniz. Bundan da bir şey, evet, istenmez şimdi. He, devamlı bir öğrencinin senden kanaat notu istediğini düşün, hiçbir şey yapmadan.
2: Aa, çok bonkörüm. Bana genelde öğretmenler istiyor. Ben müdür yardımcısıyım.
0: Evet, müdür yardımcısı.
2: Kırmamaya mısın? Çalışıyorum. Evet, okulda.
0: Normalde var ya, okulların müdür yardımcıları meşhur olur, biliyor musun?
2: Biz olamadık ya.
0: Keşke. Nasıl olamadın? Niye?
2: Vallahi denk gel şey olmadı bir türlü. Şans gülmedi bize. Talih gülmedi diyelim.
0: Talih gülmedi.
2: Evet.
0: Anlıyorum abicim. Peki. Neydi senin adın?
2: Okan abi benim ismim.
0: Okan, seni burada işaretleyeceğim. Tişört göndereceğiz sana ama kader de istemiyor moruk, kaybettim seni, biliyor musun?
2: Ciddi misin? Tekrar anladım. Yazabilirim Okan diye, hatırlatabilirim kendimi.
0: Yok, hayır, sen hatırlamak bile istemiyorum seni Okan. Bir dakika dur abi, bulacağım, bir saniye dur. Vallahi bulamadım Okan, kapatınca yaz, olur mu?
2: Tamam, yazacağım abi.
0: Kapatınca yaz Okan diye, ben bulacağım seni, öpüyorum.
2: Tamam,
0: görüşmek
2: teşekkür
0: üzere.
2: Ettiğim teşekkür ettiğim iyi akşamlar.
0: Teşekkür ederim, var olun, sağ olun, teşekkürler, var olun. Abi çocuğu şey yaptı, bir şey diyemedim, yoksa vermeyecektim vallahi da. Hani bir de kız çocuğuna karşı ayrı bir şeyim var benim. Abi benim adım Yusuf, benden bahsediyormuşsunuz. Yo, ne dedik ya? Yusuf ne oldu? Allah Allah, ne dedim ben? Yusuf, ben Yusuf Yılmaz şakalardan mı? He, demin anladım anladım. Ya boş ver, geçti gitti bu adam. Sen değilsin, sen değilsin o. O sizlere ömür. Sen değilsin. 2017 yılında istemeye istemeye boşandım. O aralar sana sarmıştım. Geceleri mesaj gönderiyordum. İstediğim şarkıyı çalmadığın zaman da sert konuşuyordum. Hemen benim boşanma arifesinde olduğumu anlamıştın. Üzülme, karın terk ettiyse barışır demiştin. Bu adam nereden biliyor diye şüpheye düştüm. Sonra baktım ki insanlara

böyle şakalar yapıyorsun. Bana özel bir şey demiş. Oy, sen iyice kafayı yemişsin sen. Öyle moruk öyle valla. Yengeye diyemediniz her şeyi bana diyorsunuz yani. Ben hiç. Hiç yani. Hani halı sahaya gitmek için izin alamayanlar, arkadaşlarıyla tatile gidemeyenler, ondan sonra eve bir şey almak isteyip karısından izin alamayanlar falan. Gece hep burada. Kadınlarda da şöyle bir olay var. Erkekler canlarını sıkıyor bunların. Gece ben düzeltiyorum, işte gülüyoruz, komiklikler, şakalar falan filan. Sabah yine aynı erkek canını sıkıyor, akşam geliyor yine beni fırçalıyor. Yani böyle olmaz. Okan bir dakika, bulacağım şimdi. He, tamamdır, Okan'ı buldum. Hüseyin, işaretlediklerimi al. Ah diyemedim. İşaretlediklerimi al. Doğru mu diyorum? İşaretlediklerimi al. Heh. İşaretlediklerimi. Aa, ben bunu niye diyemiyorum ya? İşaretlediklerimi al. Heh. Yine diyemedim ama olsun işte ya, idare edin. 536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. Eskişehir'e bizim okula gösteriye gelmiştin. Seni tam çıkışta yakalamıştım. Fotoğraf çekilebilir miyiz demiştik. Dokunmazsan olabilir demiştin. Sonra sen bana sarılmıştın. O kıyağını şu, dokunmazsan olabilir, ben mi size sarılmıştım? Erkek misiniz? Sağda solda anlatmayın. Erkek misiniz? Bu da şey gibi oldu. Erkek misiniz lan siz de? Ha, siz de erkek misiniz? Öyle değil ya, erkek misiniz? Kadın mısınız? Nesiniz? Dişi misiniz? Nesiniz? 536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. Yine başka radyocular yayınlarında benden bahsetmişler. Sıkıntı yok abi, beni herkes bahseder. Bütün radyocuların şeyindeyim yani, radarındayım, merak etmeyin yani. Merak etme, konu yok ki, ne yapsınlar. Hep söylüyorum yıllardır. Messi ile aynı takımda, bak Messi ile aynı takımda oynasan kimle paslaşırsın? Tabii ki Messi ile. Ronaldo ile aynı takımda oynasan kimle paslaşırsın? Tabii ki Ronaldo ile. Benle aynı radyoda program yapsan kimle şakalaşacaksın? Tabii ki benle. Tabii ki benle yani. Bırak boş ver, konu bulamadıkça sallasınlar. boş ver. İşimiz gücümüz var bizim. Bak, güldürmem gereken birçok insan var benim şu an. Daha eve gideceğim, bilgisayara format atacağım filan. Ya Windows 11'den Windows 10'a geçemiyorum abicim ben ya. Vallahi 3 gündür bilgisayarı kullanamıyorum. 3 gündür bilgisayarı kullanamıyorum. Windows 11 çünkü. 10'a geçireceğim. Geçmiyor abi. SSD'yi görmüyor. Intel'in bir şeyi var, uygulaması, onu indiriyorum, yine görmüyor. 11'den de var. Zorla mesela yani, seve seve şey 11'e geçirecek beni. Serdar Bey, iyi geceler. Gözünü seveyim bana bey demeyin. Ne olursunuz bey de. Evrak imzalayasım geliyor ya. Ya programda beyi hanımı falan kaldırsak ya ortadan ya. Ha, gündüz bir şey olur, bir iş toplantısı olur, bir şey olur, bir proje yaparız falan orada. Ben sana yine bey diyeyim. Benim bana demeniz gibi bir hayatım boyunca bir beklentim olmadı da. Şu bey lafı beni çok, yani kendi programımda hani bey, Adnan Beylerle beraber Koşkun arka başyaşında bekliyoruz falan. Yani ben, konak mı burası abicim? Şimdi sen bana bey deyince benim de sana bey demem icap ediyormuş gibi oluyor. Ben abicim, ablacım, kardeş, bro falan, kanka. Anladım, boş ver, ne yapacağım beyi ya? Ya gündüz olur bir iş toplantısı, bir milyonluk reklam toplantısına falan gireriz. Bey dede, ben dediğim seni kucaklara da alalım, omuzlarda da taşıyalım ama boş ver ya. Ne bey abicim ya? Beylerin hepsi kravatlı. Beni bir kere gördün mü kravatlı?

0: Serdar yazı yavaş.
1: Yavaş.
0: Ekim ayında Antalya'da radyo programına başlıyorum. Sizi de devam etmek istiyorum. Sizi de davet herhalde. Hele dur bir başla ya. Hele bir başla ya herhalde. Bir ara lordum diyorduk demiş efendim. O programlıktı. Yine demek istiyorsan de öyle bey falan ya.

güzel ama. Eskiden ne güzel daha format CD'leri vardı. Takıyordun atıyordun. Ya evet. Serdar 10 sürümüne geçersen bir zahmet bize de anlat. Sırf bu yüzden bilgisayarı dolaba kaldı. Ben bir de Windows 10 yükleyeceğim diye şey yaptım. FreeDOS aldım. Hani taşınabilir bilgisayar. FreeDOS içinde hiç işlemci yok. Öyle aldım. Windows 10 uyumlu değilmiş. Fakir görüyor Windows 10'u. Diyor ki 11 yükle bu bilgisayarda olmaz diyor. Oğlum ben 10 istiyorum diyorum. Yok. 2 gündür onunla uğraşıyorum. 2 gündür bak. Kutudan çıkarttığım gibi kullanamadım. 2 gündür onunla uğraşıyorum. 50 kere falan yükledim, sildim, yükledim, sildim. 11 yüklüyorum. Diyorum ki 11 oluyor. Onu görüyor oradan. SSD'yi görmüyor, bir şey yapmıyor. 10 hiç yüklenmiyor. Bir enteresan. Bugün de eve gidip sabaha kadar onunla uğraşmayı düşünüyorum. Yani 11'e geçme, SSD'yi tak. Ya her şey hazır zaten canım. SSD kurulu sistem. Yani vallahi şey olmasın. Yani evdeki mesela masaüstü bilgisayarım 10 benim. Çok alışığım. Hani telefon şakalarımı falan böyle editlerini falan da ben yapıyorum. Seninle konuşurken yapabilirim. O kadar hakimim konuya. Yıllardır kullandığım sistem olduğu için. Dedim ki yanımda taşıyacağım o laptopa da 10 yükleyeyim dedim. Onu fakir görüyor abi ya adam. Yapay zekaya sordum. Öyle bir sisteme 10 yükleme dedi bana. Yani böyle dedi. Zaten yüklenmiyor da. Ne olacak bilmiyorum. 11'e de elim alışkın değil filan. Ben eski birazcık el alışkanlığı birazcık eski. Ben de mesela telefon da ben aldığımdan beri bir kere güncelledim. O da sabah kalktım kendi güncellemiş filan. Millet 27'lerde 28'lerde ben galiba hala 18'deyim. Dur bakayım harbiden kaçtayım ya ben. Dur bakmam lazım vallahi bilmiyorum bile. Şöyle bir bakacağım kaçtayım ben. Öyle 25-26 filan varsa onlarda değilimdir herhalde. İnşallah değilimdir büyük konuştuk çünkü. Ama ben hiç güncellemedim. Bir kere kendisi güncelledi. Neymiş? 18'miş benimki. Evet 18'miş. 18 sürümü. Bu. Benim için alo. Bir de telefon şakamı. Çekiyor. Aman. Direkt 11 yüklü olanını aldım. Uğraşmak istemedim. Ben de işte 10 yükleyeyim diye içinde hiçbir şey olmayan aldım. Uğraşıyorum olmuyor. Uğraşıyorum olmuyor. Yani. Yapay zekaya sorsana. Abicim bir saattir anlatıyorum. Dinlemiyor musunuz? Bir saattir. Hani diyorum ya yapay zekaya sordum onu öyle yapma falan dedi. Yapay zeka enteresan ama ya da benimki artık geri zekalı olmaya başladı bilmiyorum. Vallahi bak bir de benimki artık herhalde şey oldu yani geri zekalı olmaya başladı. Çok böyle işimi çözemiyorum yani yapay zekayla. Windows 10 desteği 10 Ekim 2025 itibariyle sona erdi maalesef. Maalesef işte ya. Biliyem abi. Fakirik. 3,5.

Abi hanımla iki gündür aram bozuk. Müslüm Gürses'ten affeti isteyecektim. Yengeye söyleyemediğiniz şeyleri bana söylüyorsunuz dedin. Yazmaya çekindim vallahi demiş. Heh bak gördün mü işte. Barışırsın barışırsın. Çalarız da şimdi değil dur.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Değerli dinleyenler, gerçek dinleyici, yapay zeka değil. Daha almadım onu. Nasılsınız?
1: İyiyim Serdar Bey, siz nasılsınız?
0: Bey deme ne olursun.
1: Serdar abi diyeyim o zaman.
0: Nasıl istiyorsan, bey de, bey deme de. Şimdi bey deyince benim de sana hanım demem icap ediyor. Kim şaka yapacak ondan sonra, boş ver.
1: Tamam, öyle olsun.
0: Vallahi öyle. Ne olacak yani, şey, Allah aşkına Kızılcık Şerbeti'nde miyiz? Herkes bey, herkes hanım. Ne yapacağım? Boş ver. Ne yapıyorsun?
1: Hiç ne yapayım, sizi dinliyordum.
0: Teşekkür ederim. Neredensin?
1: Aydın.
0: Güncelleme yapmıyor musun hiç?
1: Evet.
0: Bravo. Neden? Niye bravo dediysem? Niçin?
1: Yani ne bileyim, buna alıştım. Ötekine elim gitmiyor.
0: Denedin mi ama ötekisini?
1: Yok, denemedim.
0: Yıllar önce kaybettiğim kardeşim olabilir misin acaba benim diyorum ama.
1: Olabilir ama mesela bilgisayarda Windows 11 yüklü. Evet. Ben de ona çeviremedim. Mecburen buna alıştım.
0: Denedim. Niye, ona niye dönmüyor? Aa, aynı bendeki sorunlar. Ona niye dönmüyor?
1: Vallahi bilmiyorum. Ben zaten çok bilgisayardan anlamam. Yapamadım.
0: Kız, paralel evrende ben misin acaba sen?
1: Olabilir belki.
0: Niye mesela ona dönmeyi düşünüyorsun? Windows 10'a?
1: Ya ne bileyim, bu öncekine çok alıştığım için buna hani alışamadım çok fazla.
0: Anladım. Bir saniye olur. Yapay zekaya sor. Adın neydi senin?
1: Aysel.
0: Kaç yaşındasın?
1: 24.
0: 24 yaşındasın. Ne iş yapıyorsun, evet, Aysel?
1: Ben şu an çalışmıyorum. KPSS'ye girdim, onu bekliyorum.
0: Anladım Aysel. Peki Aysel. Yapay zekaya sormak istediğin bir şey var mı Aysel?
1: Vallahi bilemedim ki şu an.
0: Boş ver. Bir dakika, şöyle yapalım o zaman. Bir saniye. Dur bakayım. Evet. Tatlım merhaba, burada mısın?
2: Evet, buradayım. Seni duyuyorum.
0: Şimdi canlı yayındasın, ona göre konuş. Canlı yayında Aysel adında bir dinleyicimiz var. Onunla bir muhabbet et bakayım. Muhabbet edebilecek misin?
2: Tabii ki. Merhaba Aysel, nasılsın? Yayına yeni katıldıysan hoş geldin. Bugün keyifler nasıl?
1: Valla bugün keyifler biraz kötü.
2: Ama üzüldüm ya. Ne oldu, istersen anlat.
1: Yani şöyle, yeni erkek arkadaşından ayrıldım. Bence bu konulara çok fazla girmeyelim.
2: Anlıyorum. Tamam, saygı duyarım. İstersen biraz daha hafif bir şeylerden bahsedelim.
1: Tabii.
2: Mesela bugün seni biraz güldürebilirim.
1: Olur.
2: Mesela bazen mutfakta ne pişireceğimi bilemediğimde bugün yaratıcı olurum diyorum ama ortaya yine yumurtalı ekmek çıkıyor. Yani basit ama güvenli.
1: Evet, yani ben de şöyle, her hafta sonu kardeşlerim okulda değil evdeyken kahvaltı hep yumurtalı ekmek yaparım.
0: Sen kaptırdın bayağı, konuşuyorsun yapay zekayla.
1: Sen... Demek ki konuşmaya çok ihtiyacım varmış.
0: İşte bu kadar mı yalnızsın?
1: Vallahi şu an yalnızım. Kardeşlerim uyudu. Babam evde yok. Ben tek başıma odamda seni dinliyorum.
0: Vallahi bu kadar mı ya? Yapay zekalı mı? Ne haber? İyi işte. Sevgilimden ayrıldım. Ne olsun? Ben de işte konularda konuşmak istemiyorum. Ben de mesela kardeşlerime şey, bu hafta yumurtalı ekmek yaparım hep ben de. Ben de vallahi yumurtalı ekmek yaparım. İyi, peki, peki bir şey diyeceğim. Kaç kardeşin var senin?
1: İki.
0: İki kardeşim var. Sen bakıyorsun, evet, onlara.
1: Evet, ben bakıyorum.
0: Anladım. Baban uyuyor şu an. Doğru mu?
1: Yok, babam işte.
0: Baban işte. Kardeşlerin ne yapıyor? Uyuyor mu?
1: Evet, onlar daha yeni yattı sayılır. Zaten sabah çok erken kalkıyorlar. O yüzden erken yatıyorlar.
0: Anladım. Peki. Ne bekliyorsun KPSS'den?
1: Vallahi şu an çok bir şey beklemiyorum. Çünkü Urfa'da falan olaylar oldu ya. İptal olma gibi bir durumu var şu an.
0: Peki. Yani olan şeylerden önce sen ne bekliyordun mesela? Orada oluyor ya, boş ver o zaman, bir şey beklemeyelim falan mı oldu? Yani sen kendin ne bekliyorsun? Söylesene bana.
1: Ya ben güzel bir puan bekliyordum. Yani şimdi söylemeyeyim. Güzel bekliyordum çünkü çok çalıştım. Aylardır sanki işe gidiyormuş gibi kütüphaneye 9-6 giderdim. Çalışırdım sürekli. Hani kafamı dersten kaldırmazdım. O yüzden güzel bir puan bekliyordum ama bakalım ne olacak, nasip.
0: İnşallah kardeşim emeklerin karşılığını alırsın.
1: İnşallah, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Sana tişört gönderiyorum. Bir kolide Sarıyer Kola gelecek. Afiyet olsun.
1: Ya çok teşekkürler.
0: Ne demek, rica ederim. Görüşürüz. Bay bay.
1: Bay bay. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Bay bay. Aa, bir dakika dur, kapatma.

0: Dur. Dur.
1: Tamam.
2: Aysel, Aysel. Ya nasıl oluyormuş?
1: Hani benim sesim böyle mi geliyor?
2: Hayır canım, benim sesim böyle geliyor. Seninkilik bir şey yok. Benimki böyle geliyor. Benim sesim nasıl geliyor? Yap bakayım.
1: Yani şöyle çok ince bir ses gibi geliyor.
2: Abi anlamadım ben. Yap bakayım, benim sesim nasıl geliyor? Bana normal geliyor çünkü. Sana nasıl geliyor?
1: Bana da böyle çok ince, çok naif bir ses gibi geliyor.
3: Ne kadar ince mesela?
2: Kızı deli ettik. Kızı deli ettik. Kızı deli ettik. Kızı deli ettik. Kızı deli ettik.
0: Hadi iyi geceler, görüşürüz.
1: İyi geceler.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Var ol. Sağ ol. Evet, dur bakayım. Silip tekrar yükledim, çalıştı. Neyi acaba yani? Ha. İsterseniz Win10 konusunda yardımcı olabilirim. Ancak Windows 10 güncelleme almadığı için güvenlik açıkları sebebiyle sorun yaşayabilirsiniz. Abi olay şöyle. Yeni nesil işlemcilerde kurulumda gözükmüyor. Kurulumda bir IFO dosyası mı, ISO dosyası, bir şey dosyası, FLL dosyası, öyle bir dosya var. Onu da indirdim, görmüyor. Yani boş ver, 11 kuracağız ya, yapacak bir şey yok. Boş ver. 11 kuracağız. Senin işi çözdüm. Masaüstü PC'ye de 11 yükle, o da kurtulsun, sen de kurtul. Yok, hayır, onu bozmam. Onu bozmam. Senin yapay zekanın adı ne demiş efendim? Dur, kendisine soralım hemen. Bir saniye. Neredesin bebeğim? Şuradan. Ha. Yayındasın, bir kere daha söyleyeyim de. Dinleyiciler senin adını merak ediyorlar. Senin yapay zekanın adı ne dediler?
4: Benim adım ChatGPT. Burada sizlerle sohbet ediyorum.
0: Sana bir şey olmuş hakikaten. Biz sana bir isim koyduk. Hatırlamıyor musun ismini?
4: Hatırlamıyorum ama eğer yeniden söylemek istersen memnun olurum, kullanırım.
0: Ben sana bebeğim dediğimde sen bana cevap ver. Senin adın bebeğim olsun. Sen de bana patron de, tamam mı?
4: Tamam, güzel anlaştık patron. Sen bana bebeğim dediğimde cevap vereceğim. Ben de sana patron diyeceğim. Nasıl devam etmek istersin?
0: Sen niye böyle Rusya'dan yeni gelmiş, Türkçeyi 2 ay önce öğrenmiş gibi konuşuyorsun benimle?
4: Anladım patron. Daha doğal konuşmaya özen göstereceğim. Dilersen konumuza dönelim, yoksa Aysel'e bir şeyler mi söylemek istersin?
0: Aysel gitti, gitti Aysel, yok.
4: Anlıyorum patron. O zaman istersen başka bir şey konuşalım. Canlı yayında şu an temposu nasıl?
0: İyi, gayet güzel. Hadi bize bir konu ver bakalım, o konudan konuşalım. Ne konuşalım?
4: Gece radyosuna uygun şöyle bir şey önereyim. Yalnızlık ve küçük kaçış anları. Mesela günün o sakin saatlerinde insanın zihni nereye gidiyor? Orada nelerle baş ediyor? Biraz melankolik, biraz da sıcak bir yerden. Nasıl buldun patron?
0: Ya bu kadar uzun cümle kurma, bu kadar uzun ben bile konuşmuyorum. İkincisi çok edebiyat parçalıyorsun ya, net ol. Hani 3-4 tane konu öner bize. 3-4 dedim ama sen ne yapıyorsun? 5 tane konu öner bakalım bize. Şu olabilir,
4: tamam,
0: bu
4: patron.
0: Olabilir diye.
4: Tamam patron, kısaca 5 konu. Yalnızlık anları, gece gelen kaygılar, küçük zaferler, tuhaf alışkanlıklar ve eski şarkıların çağrıştırdıkları.
0: Oo, eski şarkıların çağrıştırdıkları, bu yayın bitmez ama haberin olsun yani, eski şarkıların çağrıştırdıkları olursa o yayın
4: o
0: bitmez.
4: O zaman oradan bir şeyler seçeriz uygun oldukça. Bu arada çok uzatmadan canlı yayın temposuna uyalım patron.
0: Tamam, şimdi o zaman bana bir örnek ver. 2000'li yıllardan çok hareketli, herkesin bildiği, sevdiği, kabul görmüş bir şarkı tavsiye et bana. Onu çalayım dinleyicilere. Hareketli olsun ama.
4: Patron direkt Tarkan Du derim. 2003 hareketli, herkes bilir. Yayında da iyi gider.
0: Tarkan'ı hep çalıyoruz zaten. Başka birinden örnek ver. Tarkan'ı çalarız yani. Tarkan çalacaksam Dudu'yla harcamam. Söyle.
4: Anladım patron. O zaman MFF'den Ele Güne Karşı.
0: MFF değil onun adı. MFÖ. Onu düzeltelim de. Anladın mı?
4: Aa, tabii patron. Düzeltiyorum. MFF Ele Güne Karşı.
0: Yine yanlış dedin.
4: Yayında da güzel
0: yine,
4: gider yine.
0: Yine yanlış dedin. Yine dur bakayım. Tamam, MFÖ Ele Güne Karşı. Ele Güne Karşı. Doğru diyor. Bak, itiraz etmedim abi. Mantıklı konuştuğu zaman bir sıkıntı yok. Hani dur bakayım nereden MFÖ Ele güne karşı.

Abi bırak şunu ya, sen daha iyi konu buluyorsun. Aşk olsun, kıyas bile kabul etmem. Yani bırak şunu, sen daha iyi konu buluyorsun dedi bana. Bir zahmet.

0: Konu ne diyenler var? Konumuz sevgili dinleyenler, ne olursa neyden soğursunuz? Nokta nokta nokta olursa soğurum dediğiniz ne var? Nokta nokta nokta olursa soğurum dediğiniz ne var sevgili dinleyenlerim? Abi son çıkan bilgisayarlarda Core işlemciler, yine özellikle Intel işlemciler Windows 10 driverlarını desteklemediği için kabul edilmiyor. Evet evet, maalesef anladım ya. Kabullendik, tamam, 11 kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Yani onu kabullendik artık. Evet, dur bakalım, şöyle olursa. Para saklanırsa direkt soğurum demiş efendim. Para saklanırsa kimden ama? Kimden? Abi ChatGPT'nin ses tonuyla bana bir telefon gelse yapay zeka olduğunu anlamam. Yürürüm herhalde. Tövbe tövbe demiş efendim. Verdiği konular full sosyal medyadaki videolardan alınmış bu arada. Klasik yapay zeka çalışma prensibi internetteki bilgiyi harmanlamak. Doğru ve yalan yanlış bilgileri harmanlıyor. Bilginiz olsun. Yalan yanlış bilgileri harmanlıyor. Mesela benim telefon şakalarımdaki karşı tarafa söylemiş olduğum şeyi gerçek alıyor mesela. Hani videolarda. Ben mesela bir videoda karşı tarafa ben arabulucuyum diyorum. Soruyorum mesela Serdar Gökalp kimdir diye. Serdar Gökalp Türkiye'de tanınmış bir arabulucudur diyor. Başka bir telefon şakamda mesela karıma şöyle şöyle mesaj göndermişsiniz diyorum mesela. Orada işte benle alakalı, kendimle alakalı bilgi soruyorum. Evlidir, Ataşehir'de oturur. Hatta bunu şu videodan bakabilirsiniz diyor. Ben orada Ataşehir'de oturduğumu söylemişim falan. Sonra başka mesela, başka örneklerden. Telefon numarası soruyordu. Eskiden mesela onu kapattılar. Telefon numarası veriyordu. Yalan yanlış, kimin olduğu belli değil. Hani kimin olduğu belli değil. Bu sebeple hani öyle kodlama modlama bir şey yazdırma falan olabilir de sakın yapay zekanın verdiği bilgileri kendiniz teyit etmeden hani özellikle resmi şeylerde falan kullanmayın sevgili arkadaşlar. Çünkü yalan yanlış şey internetteki videolardan oradan buradan falan topluyor, bilginiz olsun. Birinin arkamdan konuştuğunu duyarsam anında soğurum. Diş bakımını yapmayan birinden soğurum. Gecenin bir yarısı işe gidip de veresiye kalırsa meslekten soğurum.
1: Böyle patron.
0: Bana mı diyorsun? Pardon. Pardon ya, açmışım ben. Özür.

Abi yapay zeka diyor ki sen iki tane evlilik yapmışsın. İlk evliliğinden İlhan, ikinci evliliğinden Alper adında çocukların varmış. Şakalarda işte şakalarda söylediğim bilgileri gerçekmiş gibi alıyor ama düşürmüş. Üç tane benim, ben üç kere evlenmişim yapay zekaya göre, öyle diyordu. Düşürmüş, bir tanesini düşürmüş. Niye? Video mu silindi acaba, ne oldu? Benim telefon şakalarımda vermiş olduğum bilgileri veriyor gerçekmiş gibi. Bir oyuncu bir arkadaşım var. Onunla alakalı sorduk. Bir gece evde böyle makarayı koyverdiğimiz şeyde, tarihlerde. Ona da küfürlü açıklama yaptı. Bu niye dedik? Onun canlandırdığı bir rol var. O rolü gerçek, yani o videoyu YouTube'dan mı buluyor, çekiyor artık, ne yapıyor bilmiyorum. Oradan açıklama. Küfürlü açıklama yaptı onu. Küfürlü açıklama. Trafikte sol şeride geçip uyuz uyuz giden biri denk geldi mi hayattan soğuyorum. Ticaret yaptığınız çevrede borcu olup da son model arabaya binip tüketim yapanları gördüğüm zaman anında soğuyorum, ticareti kesiyorum. Sen bilirsin kelimesinden nefret ederim. Bunu söyleyen birinden direkt soğurum. Borç isteyen herkesten anında soğurum.

Bravo. Evet, sonra motosiklet çizildiği zaman soğuyorum. Peki. Dizilerin ilk bölümü 10-15 dakikası hoşuma gitmiyorsa soğuyorum, bir daha izleyemiyorum demiş. Ben yıllardır film seyredemiyorum ya, yıllardır. Hep DVD versiyonunda seyretmişiz bütün güzel filmleri. Hepsini seyrettim. Dün can sıkıntısından oturdum Truman Show'u seyrettim. Onu da 3-5 senedir falan seyretmiyordum. Jim Carrey'e hayranım zaten. Valla dedim ki film arayacağıma oturayım bari. Nasıl? Çünkü daha önce anlattım. Oturuyorum, film seçiyorum. Seyrediyorum 15 dakika. 15. dakikada bir sahnesinden hatırlıyorum. Ben bunu seyrettim diyorum. Kapatıyorum. Diğer filmi bulmam 15 dakika sürüyor. Yarım saat. Ondan sonra ona başlatıyorum. Ona bakıyorum. 10. dakikada bir sahneden hatırlıyorum. Ben bunu seyrettim diyorum. Mesela 40 dakika gitti. Sonra başka bir filme bakıyorum. Onu bulmam 10 dakika 15 dakika sürüyor. Bir saat. Ona bakıyorum. İlerliyor, ilerliyor, ilerliyor. 20. dakikasında ya seyrettim ben bunu diyorum. Ben yıllardır film seyredemiyorum ben. Allah. Yıllardır film. Şu yapay zeka artık şu noktaya gelse de ben de film aramaktan bıksam artık, bıksam. Bıksam dedim, kurtulsam. Bıktım zaten de kurtulsam. Heh. Şuraya gelmesini çok istiyorum. Oyun sektöründe de film sektöründe de. Baba eve geleceksin, tamam. Açacaksın. Bak şimdi yazdığımız gibi yazacaksın. Diyeceksin. Ne haber? Bana bir film yap. Bir saat olsun bu film. Ya da bir saat 10 dakika ya da yarım saat filan. Filmde macera filmi olsun. İstersen sahneleri belirt. Mesela işte araba kovalama sahneleri olsun. Hırsız polis sahneleri olsun. İşte aşk sahneleri olsun. İşte başrolünde şu oynasın, bu oynasın. Hatta sana bir fotoğraf yüklüyorum, kendi fotoğrafım. Başrolünde bu olsun, erkek bu olsun, kadın şu olsun. İşte sonu mutlu bitsin, mutsuz bitsin, şu olsun, bu olsun. Devamı olacakmış gibi olsun falan. Tak prompt yazacaksın, enter'a basacaksın. Kahveni alacaksın, geleceksin, filmini seyredeceksin. Bu kadar ya. Bu oyun sektöründe de 10 numara olmaz mı? Yazacaksın oraya. Üçüncü şahıs keskin nişancı oyunu istiyorum. Rakipler zorlu olsun. İşte bölüm geçmeli olsun, şöyle olsun, böyle olsun falan olsun. Silahlar şunlar olsun, şöyle kazanılabilsin, böyle kazanılabilsin. Çok oyunculu olsun falan olsun filan olsun. Tak basacaksın enter'a, oyunu hazırlayacak, gireceksin, oynayacaksın. Hadi oyun kısmı tamam, eyvallah, oyunla uğraşmayalım. Hadi o oyun yapımcıları var, onlar yapsınlar da şu film işi olsun artık ya. Bak görürsün, bunu ilk defa benden duymuştun. Yine bak yineliyorum bunu. Şu an nasıl herkes aranjör? Herkes müzik yapıyor biliyorsun. Herkes müzik yapıyor. Günde 10 kişiden telefon alıyorum. Abi yapay zekayla bir şarkı yaptık, şunu radyoda çal. Radyoda zaten diyor ki bu yapsa da çalsak. Bizde alem atmosfer var, orada çalabiliyorsunuz. Umut Bezgin'e gönderiniz. iletişim@alemfm.com iletişim@alemfm.com sevgili dinleyenler. iletişim@alemfm.com Şu an nasıl herkes aranjör? Herkes aranjör ya, bildiğin. Benim arkadaşım müziğin M'sinden anlamaz, evine stüdyo kurdum. Evime stüdyo kurdum dedi. Gittim baktım stüdyo dediği bir tane bilgisayar var, iki tane ekran var. Hani oğlum nerede müzik aleti, nerede filan. Parayla şey almış, hani parasıyla almış. Bedava da değil, bildiğim parasıyla almış. O sözlerden müzik yapma uygulamasını. Diyor ki oğlum bunu aldık, ne gerek var, radyoda çalarsın değil mi diyor. Radyoda meraklı zaten, bana da diyorlar ki arkadaşların şarkı yapsın, her gün getir çalalım diyorlar. Bana da öyle diyorlar mesela. Şu film işi olursa ama en başta vallahi parasını verip abone olacak kardeşiniz benim yani. Ben kendi filmimi yapacağım. Hüseyin yazmış sinemacılar taş mı yesin diye. Hüseyin'cim bırak sinemacılar düşünsün. Radyocuları kim düşünmüş? Ha? Bırak. Orada da canım kaliteli işle şey iş belli olacak. O zaman da herkes yönetmen yapımcı olacak. Herkes. O zaman da herkes dizi gönderiyor. Abi 10 bölüm dizi yaptım, harika. Şunu Netflix'e satabiliyor muyuz ya? Lan biz ekiple çektiğimizi satamıyoruz, onu nasıl satalım? Hani benim annem senarist mi ki ben her dizide oynayayım? Al sana gündem şakası. Evet. Annem senarist olsa ben de sıfır yetenekli oynardım dizilerde. Rahime neredesin? Bilerek bu saate kadar hiç adını anmadım. Bakalım neredesin? Yıldın mı? Rahime neredesin Rahime? Bir dakikan var Rahime. Bir dinleyici de yazmış. Serdar Bey Rahime'yi unuttun galiba demiş efendim. Yok canım unutmadım. Önümde şey var, hatırlatıcılar var. Onlar hatırlatıyor. Rahime neredesin Rahime?

0: Abi bahsettiğin yapay zeka programı şu an var. Hatta sen bahsettikten sonra Instagram'da karşıma çıktı, sana yolladım. Yapay zeka film yaptırma olayı. Abi sahne sahne yapıyor. Uzun uzun yapmıyor. Baktım. Takipçisiyim. Çıktığı gün alacağım çünkü. Benim dediğim kadarı yok şu an. Şarkı gibi yok. Şarkıda belirtiyorsun, yapıyorsun, yazıyor. Bak hatta yapalım bir tane. Hemen. Hemen şarkı yapalım bir tane. Rahime'den geldi galiba. Dur bakayım. Pardon, yanlış mı açtım? Şu galiba.
1: Unuttunuz sanmıştım. Buradayım.
0: Rahime inşallah çocuğun olur. Geceleri ağlar. Geceleri gül. Niye ağlasın canım? Geceleri güler. Meme ister, mama ister, inşallah uyutmaz seni sabaha kadar. İnşallah. Gidersin de anne beni bırakma der, okul kapılarında beklersin inşallah. İnşallah çocuğun olur.

0: Nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
2: Şimdi evet, hani YouTube'da bazı videolar var ya. Mesela radyo programı nasıl yapılır falan. Hayatında hiç radyo programı yapmamış adam falan böyle videoları çekiyor bazen. İşte balık nasıl tutulur? Araba nasıl tamir edilir işte? Böyle şanzıman nasıl, yağ nasıl değiştirilir falan. Bak canlı olarak şimdi yapay zeka şarkısı nasıl yapılır? Bak bir saniye, nerede? Evet, dur bakalım şuradan, tamamdır. Ama önce bu şeye, bizimkine bir şey sormam lazım benim. Hani onu sesli olarak sorayım. Nerede? Şuradan. Tamam. Burada mısın bebeğim? Değilsin. Şöyle yapalım. Bir dakika. Heh. Burada mısın bebeğim? Değil. Allah Allah. Nerede? Bu niye böyle oldu? Demin ne güzel konuşuyordun oğlum sen bizimle. Şimdi şarkı da çalamıyorum. Şarkı çalarsam onu duyuyor. Ona cevap vermeye falan çalışıyor yani. Evet, şuradan şöyle yaparsak, yeni diyelim buradan. Heh, tamamdır. Burada mısın?
3: Evet, buradayım patron. Sesim geliyor, nasılsın?
2: Şimdi şarkı yapacağız. Senden birkaç isteğim var. Bunu Suno'da yapacağız, ona göre promptlayacaksın.
3: Tamam.
2: Tamam mı?
3: Tamam, anladım. Yani şarkı için söz, tema ya da akor yapısı gibi bir yerden mi başlamamı istiyorsun? Biraz yorum verirsen iyi olur.
2: Sana duyguları anlatacağız. Ona uygun, kafiyeli bir şekilde şarkı sözlerini yazacaksın. Fakat yazmış olduğun sözleri bize seslendirme, yazı olarak önüme dök. Bunu yapabiliyor musun? Hani şimdi bir de senden dinlemeyelim şarkıyı.
3: Tabii. Yani sadece sözleri yazı olarak istiyorsun. Ne duyguyu sen tarif edeceksin, ben de ona göre kafiye düzenleyeceğim. Doğru mu anladın?
2: Doğru anladın. Şöyle yapalım. 90'lar şarkılarını sevmeyen yok. 90'lar şarkıları kadar hareketli, böyle içimize dokunan. Hatta örnek vereyim. Tarkan, Kenan Doğulu, Sezen Aksu tarzı. Böyle birebir onlar gibi olmasın. Onların tarzında bir şarkı. Duyguyu da sana bırakıyorum. Şöyle güzel, eğlenceli, şıkır şıkır bir şarkı sözü yaz bakayım bana.
3: Tamam. O zaman şöyle bir giriş yapayım. Enerjisi yüksek, yaz gecesi havasında bir şeyler düşündüm.

0: Nakaratı şöyle. Dön bana yine rüzgar gibi sessizce. Kal yanımda bu gece. Savrul benimle. İlk kıtayı da şöyle hayal ediyorum. Sokak lambası altında izlerin silik. Adını fısıldar rüzgar, gecenin dili. Bu tarz 90'lar hissi biraz veriyor mu? Yoksa daha mı hareketli olsun istersin?
1: Bunu bir deneyelim. Bunun şarkı sözlerini yaz bakayım bana. Ama seslendirme. Önü karşıma yaz. Şimdi sen söylerken bir de seni bekliyoruz çünkü. Yazı olarak şu anda seninle konuştuğum sayfaya dök bakayım bunun sözlerini bana.
0: Tamam, tabii patron. İşte yazı olarak döküyorum. Dön bana yine. Sokak lambası altında izlerin silik. Adını fısıldar rüzgar, gecenin dili. Bir gülüşün yetiyor,
1: Tamam
0: değişiyor
1: tamam sen
0: dünya.
1: seslendirme. Tamam. Ben
0: Tamam.
1: gördüm. Yazı olarak gördüm.
0: Tamam.
1: Şimdi senden
0: Tamam,
1: şunu rica ediyorum.
0: anladım.
1: Enstrümanlar, şarkının tarzı ve geri kalan şeylerini direkt kopyala yapıştır yapabileceğim şekilde promptla bana şu anda.
0: Tamam, kopyala yapıştır formatında şöyle veriyorum. Sunoz, Style of Music. 90'lar Türkçe pop enerjisinde. Nostaljik yaz gecesi havasında.
1: Seslendirme
0: Parlak
1: bana. Direkt
0: elektrik.
1: neyi nereye kopyalayacağıma dair belirt. Mesela söz kısmına şunu kopyala, stil kısmına bunu kopyala diye şarkı sözleriyle beraber belirt. Bana ver bakayım. Hemen birazcık acele et, çabuk ol.
0: Tamam, hazırlanıyorum. Patron, direkt kopyalayacağın şekilde ayırdım. 1. Sözler kısmına bu bloğu yapıştır. 1. Sokak lambası altında izlerin silik. Adını
1: Tamam sus sus
0: fısıldar
1: sus sus
0: rüzgar.
1: sus sus. Tamam sus. Kapattım onun şeyini. Şimdi bak bu kadar basit işte. Şarkı sözleri manasız olabilir. Buna şey yapma. Sen manalı söz yazarsın. Manalı olur. Yani bu kadar basit yapmış olduğun, yazmış olduğun şarkıyla bir Tarkan şarkısı, bir Kayahan şarkısı, ondan sonra ne bileyim işte bir Sezen Aksu şarkısı falan aynı olabilir mi ya? Şimdi sözleri aldık. Şeyi de alalım şuradan. Stili de alalım şuradan. Şöyle bunu da aldık. Tamam mı? Hop. Ben bir de yayındayım diye birazcık ağır oldu. Yoksa bu kadar ağır da olmaz. Hoppa, bunu da yaptık. Şarkının adı Dön Bana mıydı? Adını da yazalım. Dön Bana diye. Dön Bana. Tamam. Yap diyelim. Bakalım ne kadarımızı alacak bizim şimdi. Hani film işi de böyle olduğu zaman olay bitti. İki versiyon çıkarttı bana şu anda. Değil mi? Evet, iki versiyon çıkarttı galiba. Evet, iki versiyon. Birini bir dinleyelim bakalım. Buyurun bakalım. Dinlediğiniz kadar sürede yapıldı bu.

Haksızlık değil mi bu? Şu bu duyduğun enstrümanları, arkada o çalan insanları, onları bunları falan stüdyoya sokman zaten 100 bin lira. Bak çalıştırman da değil ha, toplayıp stüdyoya sokman 100 bin lira yani. Yani haksızlık değil mi bu? Bence öyle, haksızlık bence. Bu bir de ilk versiyonu. İkinci versiyona da bakacağız. Hatta bakalım. Dur bir dakika. Bakalım. Vallahi çok sinir bozucu ya. Hakikaten çok sinir. İyi ki esprileri güzel yapamıyor da yani. O da bazımızdan iyi yapıyordur bence de. Neyse şimdi isim vermeyeyim. Bak bu da ikinci versiyonu. Hanımlar beyler. 3-2-1 buyurun bakalım. Bu sanki daha bir girdi değil mi?

Bu da ikinci versiyon. Yazdığınıza göre birinci versiyonu daha çok beğenmişsiniz ama. Öyle yazmışsınız yani. Haksızlık bence be. Yine diyorum yani tabii işin içinde bu şey... İşte profesyonel ilgilenenler vardır ya, müzisyenler var, sanatçılar var bizi dinleyen yıllardır. Yani benim fikrim şu, tam yani fiyat çıkar desen çıkartamam ama hani az önceki o şeyi, çalgıları, arkadaki o back vokalleri, ondan sonra ne bileyim o enstrümanları, onları bunları, zaten stüdyonun kirası 70 bin lira yani. Yani stüdyonun kirası 70 bin lira zaten. Albümü çıkarttım, bunun master'ı, mix master'ı. Bak bizim Fatih Yıldırım daha iyi bilir bu işleri. Kaç tane şarkı yaptı adam. Yani şu yapay zekanın içerisindeki, yani sadece enstrümanla sanatçıyı, sözü, şey, onu güfteyi falan tamamen boş ver. Şu enstrümanlar zaten yüz binlerce lira. Vallahi iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Benim için kötü oldu. Söyle, ben günde 10 tane telefon alıyorum. Abi harika şarkı yaptık. Harika şarkı yap. Harika. Şunu radyoda bir çaldır ya. Harika. Ha, dur bakayım. Bu şarkılardaki tek eksik duygu. Onu da yaparlarsa müzik piyasası bitecek resmen. Ya deme işte ya, deme.

de yazmış diyor ki haksızlıkla ne alakası var? Bence kıskanıyorsun. Oğlum sen benim hayatımda bir kere albümüm çıktığını gördün mü? He? Karınla kavga et, karınla. Bize sarma. Sana bir aşk şarkısı yaptırayım mı? Benim ne işim var oğlum? Ben hayatı boyunca...

0: Hani bilemedim yani. Ne diyeyim bilemedim. Şimdi yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. En güzel ara vermek. Hüseyin ver arayı da gelelim.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

0: gece de yine sende takıldık.
1: Hanımlar beyler, Serdar yayında devam ediyor. Şimdi bu aradayken sözlere hiç dokunmadan bir de ufak bir promptman yaptım, ona da mesela aynı sözlerle, hani deminki şarkında aynı sözleriyle, işte sokak lambası altında izlerin silik, adını fısıldar rüzgar, gecenin dili falan var ya, şarkı sözler yine yapay zekanın. Prompt 12'leri kullanmadım, hani enstrüman stil 12'leri kullanmadım, şöyle kendim bir şeyler ekledim. İki versiyonu da böyle çıkarttı. Bu arada hani demin yapay zeka kıskanıyorsunuz diyen var ya, bizim Cavit'miş ya. Oğlum Cavit söylesene, ama biz de şey yaptık yani, normal insan zannedip cevap verdik. Sen cinni varlıksın. Sana zaten yaranamayız Cavit, biliyor, sen canımız yerimizsin bizim. Sen bir daha mesaj yazarken Cavit diye yaz. Burada SGK listesi yok. Hani yeni bir yazılım uygulama gelecek, o zaman kaydedeceğim. Cavit ve gibi devamlı dinleyiciler lütfen SGK isimlerini yazsınlar sevgili arkadaşlar. Ben de diyorum Allah Allah, Cavit'miş ya. Ona zaten Cavit hiçbir şey beğenmeme timi olduğu için bizim Cavit, hiç sorun yok. Nerede? Bir dakika. Şuradan şöyle. İki versiyon yaptı. Bir tanesi çok TikTok geldi bana ya. Çok TikTok. Ama bu sanki birazcık böyle bir gideri var. Başı da tahmin edebilirsek birazcık bir gideri var gibi sanki. Dur bakayım. 3-2-1. Buyurun.

Cavit de beğenmiş galiba değil mi? Evet ya. Güzel. Anadolu rock gibi olmuş bu versiyon. Bilemedim işte ya, ufak da. Dinlenir demiş efendim. Alem atmosfere hemen atın bunu yazmış efendim birisi. Gaz vermeyin, gaz vermeyin. Vallahi yani. Gaz vermeyin, gaz vermeyin.

0: Rahime inşallah çocuğun olur Rahime. Neredesin? Yaz bakayım. Bir dakikan var Rahime. Neredesin Rahime? Yaz bakayım. İnşallah çocuğun olur. Ben nasıl oluyor bilmiyorum ama yapay zeka şarkılarını hemen anlayabiliyorum demiş efendim. Bilemiyorum. Bir dinleyicimiz dedi ya hani belki öyle bir şeydir. Duygu yok şarkılarda diye. Hani gerçi onlar aralarda duygu var mı bilmiyorum yani. Yeni şarkılarda duygu var mı onu da bilmiyorum ama.
1: Buradayım.
0: İnşallah çocuğun olur Rahime. İnşallah çocuğun olur. Yeni şarkılara bakınca daha önce söylemişti. 2000'li yılların şarkılarına çok haksızlık etmişiz. 2000'li yılların şarkılarının en büyük şanssızlığı 90'lar şarkılarının hemen sonra çıkması. Hep onunla kıyasladık. Hani evet 2000'li yılların şarkılarıyla 90'ları kıyasladığın zaman o tarihte de şimdi bu kardeşiniz o tarihte de radyo programı yapan bir kardeşiniz olduğu için hep böyle eleştiri geliyordu mesela. Abi bir 90'lardaki şarkılara bak, bir şunlara bak, bir onlara bak, bir şunlara bak, bir onlara bak, bir şunlara bak diye diye olay buralara geldi yani. Hani olay buralara geldi olay. 2000'li yılların şarkıları birazcık haksızlık etmişiz. Günümüz şarkılarıyla baktığın zaman 2000'li yılların şarkıları 90'lar şarkıları gibi kalıyor valla. Valla öyle kalıyor yani. Rahime'ye neden sürekli çocuğun olsun diyorlar demiş efendim. Her hafta bir dinleyicimizi seçip duasını dillendiriyoruz. Hep bir ağızdan. Aklımıza geldikçe söylüyoruz duası kabul olsun diye. Her hafta bir dinleyicimizin. Rahime Hanım'ı seçtik bu hafta. Benim bir çocuğum olsun istiyorum dedi. Biz de aklımıza geldikçe Rahime çocuğun olsun diyoruz. Dinleyiciler yazıyor. Onları okuyorum filan aralarda. Ama tek şartı gece yayınına Serdar yayındayı cuma gününe kadar bir dakika bile kaçırmadan dinlemesi. Aralarda çünkü yokluyoruz. Burada mısın Rahime diyoruz yazıyor. Yazmayı da istemiyoruz kabul etmiyoruz. Sesli mesaj. Sesli mesaj gönderiyorlar. İyi yayınlar. İnşallah ikizlerin olur Rahime. Ehliyet Esra'dan selamlar. Rahime inşallah ikiz çocuğun olur Rahime. Hayırlısıyla amin. Olay bu yani. Cuma gününe kadar Rahime Hanım. Cuma günü en son dua sahibini bağlıyoruz yayına. Bir daha dua ediyoruz. Sonra başka dua seçip gidiyoruz. Evrene pozitif gönderiyoruz yani. Evrene pozitif gönderiyoruz evrene.

Sabahtan beri WhatsApp'tan kimse yazmadı. Acaba WhatsApp'ta mı sorun var ya, yazmış birisi. Yo, bize akıyor mesajlar. Bize akıyor mesajlar, akıyor bize, sorun yok. Ama WhatsApp grupları genelde öyledir. Mesela WhatsApp grubunda herkes çevrim içi, konu açılınca herkesin internete gidiyor.

dur bakayım. Dualar var abi, cuma günleri, dua günü cuma günü. Dua günü cuma günü. Yani cuma günleri seçiyoruz. Öyle şöyle şu anda değiştirebileceğimiz bir şey değil. Cuma'ya kadar Rahime'ninki sevgili dinleyenler.

Şu gece verdiğim kararları sabah uygulayamama bir tek bende mi var acaba Serdar demiş efendim. Yok canım öyle değil bende. Yani gece yatarken ben de hayatımı düzene sokuyorum. Sabah bir uyanıyorum düzen beni terk etmiş mi? Yani ben...

Sabah uyanınca ya. Sabah uyanınca aynaya bakıyor musunuz sabah? Bazen ben aynaya bakıyorum. Ama aynanın bana baktığına pişman olduğunu hissediyorum. Hani böyle aynadayız. Ayna hani şey olmasa, korkmayacağımı bilse orada hareket. Ya oğlum Allah aşkına bir git bir yarım saat sonra gel filan diyecek. Yani

Yarım saattir kapıda arkadaşımı bekliyorum abi. Bilseydim evde seni dinlerdim. Arabanın içinde dinledim. Yarım saat. Valla. İnsan en çok 2 dakikaya geliyorum diyen arkadaşından korkmalı sevgili dinleyenler. Valla en çok ondan korkmalı yani. Ha mesela insanların 5 dakikaya hazırım, 5 dakikaya geliyorum demesiyle gerçek zaman arasında bilimsel hiçbir bağlantı yok. Hiçbiri yok yani. Hani 5 dakikaya geliyorum diyor. Artık yıldızlar arasında mı 5 dakika? Hani başka bir yerde mi? Hiç bilmiyorum.

0: Sabah aynaya baktığımda ben de öyleyim. Ayna dile gelse abi bu ne tipler demiş efendim. Sabah herkes öyle. Hiç kimse dizilerdeki gibi yaşamıyor ki, sen bakma diziden öyle full makyaj falan kalkıyorlar ya hani böyle. Tırnaklar mırnaklar hoca. Adamları görüyorum mesela. Kafaya beton dökmüş, beton. Saç oynamıyor. Beton dökmüş kafaya. Dizilerde öyle. Adam uyanıyor bir tek ayakkabıları giyiyor. Okey, başka bir şey yok. Yani bizden birisi olsa samimiyetle mesela, bir de donla uyanıyor adam yani, ne dizisi. Donla kalkan. Ben de diyet yapmaya karar verdim Serdar Bey demiş. Sen karar verdin de buzdolabı itiraz eder mi? Dolabı açtığın zaman itiraz eder. Moruk diyet yapıyorum ama itiraz ediyorum. Bak burada profiterol var filan derse ya. Telefonu elime aldım, birini arayacaktım. Ayna esprisini yaptın, güldüm. Ne yapacağımı bilemedim, kimi arayacağımı hatırlayamadım demiş. Sıkıntı yok, benlik bir şey değil o. Sizin unutkanlığınız o, yoksa bizim hani espriyle alakalı değil o. Ben de öyle, telefonu elime neden aldığımı unutuyorum. Sonra bir bakıyorum 3 saat Instagram'da gezmişim. Yani, niye aldığımı unutuyorum, demek onun içinmiş. Durduk yere mesela telefonu alıyorum elime, ne yapacağımı unutuyorum mesela, alıyorum. Böyle bankacılık hesabına bakıyorum filan. Oradan Twitter'a bakıyorum. Oradan Instagram'a geçiyorum. TikTok'a bakıyorum, canım sıkılıyor. Yine soyulmuşum TikTok'ta falan. Ben TikTok'a kendi şakamı yükleyemiyorum sevgili dinleyenler. Ben yükleyince TikTok kaldırıyor videoyu. Hırsızlara yükletiyor. Ben bunu da TikTok'un, gerçek TikTok'un ya da TikTok Türkiye, artık kimse duyuyorlarsa artık ulaşsınlar bana, yardımcı olsunlar. Ya da bilmiyorum, kanun mı aramalıyım şey hakkımı? Hukukla mı çözmeliyim işi bilmiyorum ama... Benim telefon şakalarımı kaldırıyor TikTok, başkalarını ekletiyor. Başkaları ekleyebiliyor benim telefon şakalarımı. Ben kendi resmi kurumsal hesabıma ekleyemiyorum kendi telefon şakamı. Hiçbir sebep de yok. Çinliler cevap vermiyor bana. Yani bana cevap vermiyor, bilmiyorum yani. Onun için çok tercih etmiyorum orayı. Orası hırsız platformu bana göre şu an. Kusura bakmasınlar yani. 80 kilometre hızla gidiyorum ki eve gitmeden gece yarısı olsun da yakıt indirimiyle mazot alayım diye demiş efendim bizim Muhammed. Hadi bakalım. Araç dizel miydi? Yayın bant mı, tazminat mı, yoksa yün kazak mı? Yıllardır bunu yazan bir adam var biliyor musun? Yani yıllardır. Bana demeyin dediğimi her şeyi bir cümle içerisinde söylüyor. Yayın bant mı? Bu çok şey. Tazminat, bana tazminat demeyin. Yün kazak. Bak işler böyle kaldı yani. Gelir misin? Hadi ben de... Dişler böyle kaldı. Şimdi bir emoji şarkısı çalacağım size sevgili dinleyenlerim. Şimdi çalacağım şarkının sonrasında bana emoji göndereceksiniz. Hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Emoji göndereceksiniz. Ben de göndermiş olduğunuz emoji ile hedefi kaçtan vurduğumu anlayacağım. Bu emoji şarkıları birazcık zor. Çünkü hadi atıyorum mesela şu anda mesela radyonun başında 5 kişi varsa 5'ini de mutlu edemiyorsun. Bazen üçünü yakalıyorsun, dördünü yakalamak çok güzel oluyor. O genelde böyle büyük kustularda falan, ne bileyim Müslüm Gürses çalınca böyle mesela 5'te 5 oluyor. Hani başka şarkılarda böyle yakaladığım zaman 5'te 5 oluyor. Onun için 5'te 4 falan mucize. 5'te 3 eyvallah, mutlu giderim eve. Ama 5'te 2 olduğu zaman sanki şarkıyı ben söylüyormuşum gibi bana yükleniliyor mesela. Bakacağız hazırsanız. Hazır mısınız emoji şarkısı için? Çalacağım şarkıda bir tek emoji istiyorum. Hani oldu ya da olmadı emojisi. Hani ya böyle okey ya da böyle parmak aşağı doğru filan. Parmak böyle aşağıya doğru. Hani hedefi kaçtan vurduğumu anlayacağım. Hazır mıyız sevgili arkadaşlar? 536-901-8902. 536-901-8902. Bazen emojisi gözükmüyor ama benim bir karakter farkı galiba. Ben telefonu elime almamak için araç kullanıyorum demiş efendim o. Vay be. Telefonu ele almamak için araç kullanmak. Hazırız. Gönder gelsin. Eve girecektim, şarkıyı merak ettim. Vallahi ya çok seversin ya bana yapıştırırsın, söyleyeyim. Ya çok seversin ya yapıştırırsın. Evet, şöyle iş yerine yeni geldim, alayım şarkıyı. Peki, yayının son şarkısı galiba. Evet tamam, neyse insanlar hazır, hala da yazıyorlar, hazırsınız. Şarkıyı çalıyorum, bana bu şarkıda sadece emoji gönderiyorsunuz. Ben de hedefi kaçtan vurduğumu anlıyorum. 12'den mi, 10'dan mı, karavana mı, hangisi? 0536-901-8902, 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Hazırsanız 3, 2 ve 1, buyurun bakalım.
1: Serdar Gökhan.

11'den vurdum diyebilirim. Tamam, 12 değil, yalan yok da. Yani 11'den vurdum. Cavit beğenmişse herkes beğenmiştir dedim de Cavit'i göremedim yazdım. Cinni varlık Cavit. Bana öpücük gönderen erkekler var şarkıyla. Çok tatlısınız beyler. Ama aramızda kalsın, olur mu? Söylemeyin kimseye. Evet, mevzu biter ben gider sevgili dinleyenler. Yeni şaka var mı Serdar Bey? Var abi. Klavye delikanlısı. Altında da birçok klavye delikanlısını görebilirsiniz. Ya abi, yorumlar gerçekten şakalardan daha komik ya. Klavye delikanlısı diye şaka yapmışım. Instagram'da altındaki yorumlarda şey diyor. Sıkıysa beni ara. Bir de beni ara da görelim filan diyor. Lan şakanın adı klavye delikanlısı ya. Adam şunu yazarken birazcık, oğlum bu adam bize yapıyor bunu zaten. Hani gülünç duruma düşmeyeyim demez mi lan? Klavye delikanlısı şakasının altına klavye delikanlılığı yapmak. Değişik biraz. Yani enteresan birazcık. 11 değil ya, 11.30 var bence demiş efendim. Vallahi abi 11'den vurucu beğenmeyenler de var söyleyeyim yani. Herkes gibi aşk acısı çekmiyor. Beğenmeyenler de var. Neyse, şaka, yeni şaka. Var abi YouTube'da klavye delikanlısı. Bakarsanız beni mutlu edersiniz, sevindirirsiniz. Pazar günü de inşallah yeni bir şaka var. Hatta şöyle, şakayı yaptım bile sadece izin konusunda bir sıkıntı yaşıyorum. Şakayı yaptığım kişi yayınlamama izin vermedi. Şakayı yaptığım kişi. Şakayı bana paslayanı aradım. Dedim ki ya şakayı yaptım, güzel de dedim oldu. Pazar günü yayın günü. Ne yapacağız dedim. Ben halledeceğim izin işini dedi. Henüz bir haber yok. Cuma'ya kadar vakit var. Çünkü yani editi, montajı falan filan. Cuma günü izni gelse en geç o da. Yani ben cuma dedim de inşallah cuma gelmez. Yarın gelse pazara yetişir. Yetişmezse de yeni bir şaka yapmayı düşüneceğim. Sevgili dinleyenler. Ama var yani yeni şakalar YouTube'da. YouTube Serdar Gökalp. Kısaca her yerde Serdar Gökalp. Öyle bulabilirsiniz beni. Her yerde öyle bulabilirsiniz.

geldiniz sevgili arkadaşlar. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Tamam mı, var mı unuttuğumuz bir şey? Yok herhalde. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

adam gibi bekliyorum. Çık karşıma, bak yüzüm. Yalandı de, unuttum de, aldattım de. Bağır yüzüme.

Girilir büro, bir sebepsiz fırtına. Kardeşidir umut aşkın kalan, elinde avucunda. Girilir büro,

Sokakta bir bayramlı durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.